Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınızı dair ahd almadım mı? Şeytan size apaçık düşmandır. Bana kul olmaksa o sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse şeytan bütün insanlara apaçık bir düşman ve Allah Teala Adem oğulları dediği Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen fizik vücutlara açıkça söylüyor. Bana kul olun diyor, bana teslim olun diyor. Hepimiz Allah'a teslim olmakla vazifeliyiz. Bakıyoruz bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Üzerimize farz, hepsi gerçekleştirmişler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Daimi zikre ulaşmak çok kolay bir konu değil. Ve Allah-u Teala'nın yardımıyla gerçekleşecektir. Kişi gayretin sahibi ise mutlaka hedefine ulaşır. Vazgeçmezse, ahd ederse, cehd ederse bütün sahabe o hedefe ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Her kim daimi zikre ulaşırsa onlar ulul elbaptır. İşte ulul elbab makamına ulaştık. Allah Teala buyuruyor ki ulul elbab olmanın farz olduğu konusunu, evvela ulul elbabın ne olduğuna bakalım. Li ulul elbab diyor Allah Teala Ali İmran 190-191. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, o ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani ayaktayken, otururken ve yan üstü zikrediliyorsa daimi zikrin sahipleri. Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir diyor. Üzerimize farz mı? Nisa 103 Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim şeklinde. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daimi zikir üzerimize farz kılınmış. Ve gördük ki daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor. Peki bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş mu? Evet, bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyordu. Ondan sonra da bütün sahabenin ulul elbab olduğunu da aynı ayet-i kerime ifade ediyor. Daha sonra bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Öyleyse nedir bu ulul elbab? Ulul elbab lüplerin sahipleri. Ulul elbab kimdir? Başlangıçta söyledik. Daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü özelliği Allah mutlaka kalp gözünü açmıştır ulul elbabın. Dördüncü özelliği kalp kulağını da mutlaka açmıştır. Bu dört esas sebep onlara üç vasıf özelliği kazandırır. Bir, ehli tezekkür olmuşlardır Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir ulul elbab.
Ve Allah Teala diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte ulul-elbab ehli zikirdir. Aynı zamanda bunlar ehli hayır olmuşlardır. Daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanıyorlar. Uykudayken de derecat kazanıyorlar. Hem de her saniye başka işleri yapanlar 1'e 10 kazanırken veya tabi olanlar 1'e 100 kazanırken, 200 kazanırken bunlar 1'e 700 kazanıyor. Uykudayken de kazanıyor. Tabi olmayanlar ibadet ettikleri zaman da 10 katını kazanabiliyorlar. Bu kişi uykuda da 1'e 700 kazanıyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır ve bir de ehli hikmet, Kur'an-ı Kerim'in yalnız lafzını değil, 7 tane ruhunu da öğrenmiş olan bir kişi söz konusu. Ama burada Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu değil, 5. ruha kadar onu öğrenirler. İhlas'ta 6. ruh, salah'ta da 7. ruh öğretilir. Ve bu kişi ehli hikmettir. Hangi ayete bakarsa o ayetin 28 basamaktan nereye ait olduğunu bulur. Eğer o ayet Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamakla ilgiliyse. Aynı zamanda bu kişi ehli hükümdür. İster hakim olsun, ister hakim olsun kararlarını verirken mutlaka Allah'a soracağı için mutlak olarak kıstla, adaletle hükmeder. Öyleyse ulul-elbab birçok vasıfların sahibi. Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde? Size Allah Kur'an'ı indirdi diyor. Onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Ama müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar başka insanların arasına fitne sokmak için müteşabih ayetleri diledikleri istikamette tevhide tabi tutarlar. Ama onlar onu tezekkür edemezler. İlimde kökleşmiş olan rasihun serrusuf sahipleri ise, din ilminde kökleşmiş olanlarsa derler ki, Allah'ın müteşabih ayetleri de vardır, muhkem ayetleri de vardır. Ama diyor Allah Teala, müteşabih ayetleri rüsuf sahipleri tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Neden? Çünkü ulul elbab sadece Allah'a sorar. Sorar, Allah Teala cevabını lütfederse cevabı Allah'tan alır ve de konuyu A'dan Z'ye öğrenir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın ulul elbab olabilmesi ehli zikir olması demektir. Ve de bilmeyenleri Allah Teala neden ehli zikre sorduruyor? Çünkü ehli zikir kendiliğinden cevap vermeyecek. Allah Teala'ya soracak, Allah'tan aldığı cevabı nakledecek. İşte sevgili kardeşlerim, soruyorlardı. Biz de Allah Teala'dan soruyorduk. Cevap alıp onlara iletiyorduk. Problemler birer birer çözüldükçe bize olan sevgi, saygı büyük ölçüde arttı. Ve de gerçekten çok çok çok mutlu günler geçirdik. Herkesin saygısını, sevgisini kazandık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir
kavramlardan, unutulan kavramlardan ulul elbab kavramını sizlere açıklamayı Allah Teala bize nasip kıldı. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini nasip etmesini gönülden dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sizler Allah'ın emrettiği biçimde eğitilmekte olanlarsınız. Sizler bugünün sahabelerisiniz. Yarının sahabelerisiniz. Artık hidayet asrının içindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe gibi ahlaklanın. Ahlakınız onlar gibi güzel olsun. İmrenilecek ahlak olsun. Hepiniz onlara imreniyorsunuz. Belki bir gün size de imrenecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emri netice itibariyle güzel ahlaktan ibarettir. Güzel ahlak hangi muhtevaya dayalıdır? Nefsin afetlerinin yok olmasına dayalıdır. Öyleyse hepinizin gayesi zaten daimi zikir. Daimi zikirse nefsinizin afetlerinin bütününü yok edecek olan bir muhteşem ilaçtır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, güzel ahlakla ahlaklanın. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zaten sizin elinizde olan bir şey olacak. Ama daimi zikre ulaşmadan evvel de aynı güzellikleri yaşayabilirseniz, biraz gayret ederseniz yaşayabildiğinizi göreceksiniz. Öyleyse güzel ahlak nasıl bir ahlaktır? Güzel ahlak, başkalarına fayda temin eden, onları mutlu eden ahlakın ta kendisidir. Öyleyse Allah'ın şu kanununu son derece güzel bilecek ve yerlerine oturacaksınız. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, onları ne kadar memnun kalabilirseniz, sizden onlara ulaşan bir şeylerden onlar ne kadar memnuniyet duyarsa, işte o güzelliklerin onlara yaşattığınızın iki katını siz yaşarsınız. Siz Allah'ın size verdiği zamanı, enerjinizi, düşünme kabiliyetinizi, Allah'ın size verdiği her şeyi eğer başka birini mutlu etmek istikametinde devreye sokarsanız, bir başka ifadeyle harekete geçirirseniz, o zaman onlara ne kadar mutluluk verdiyseniz, Allah Teala sizin fizik vücudunuza o mutluluğun aynını yaşatır. Ruhunuz da nefsinize yaşatır. Öyleyse iki kat başkalarına verdiğiniz saadetin, mutluluğun, memnuniyetin iki katını siz yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, bunun için başkalarına vermek, başkalarından yana olmak mecburiyetindesiniz. Biliyorum ki bu tasavvufun dışındaki insanlara son derece ters gelen bir olay. Neden kendimden yana değilim de başkalarından yana suali onların kafalarını hep kemirir durur. Ben enayi miyim der. Sevgili kardeşlerim, eğer buna enayilik diyorsanız dünyanın en enayi adamı şu anda karşınızda. Ve böyle olduğu için de en mutlu kişisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Unutmayın. Hepimiz sadece birer yaratıkız. Sadece onun birer mahlukuyuz. O yaratan. Ve yaratan hepimizin mutlu olmasını istiyor. O yarattığı için hangi standartlar içinde nasıl mutlu olacağımızın en üst seviye bilgisi Allah'tadır. Öyleyse onun bize öğrettiklerini biz size öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse bakın sevgili kardeşlerim, vermek mukaddestir. Almaktan çok daha değerlidir. Öyleyse şimdi muhtevamıza bakalım. Biz insanlarda ne var? Düşünme kabiliyeti var. Biz insanlarda fizik standartlarda bir şeyler var. Para, mal. Biz insanlarda fiziğin ötesi standartlarda başkalarına yardım etme isteği olmalı. Öyleyse evvela iki ayrı cephede insanları düşünün. Bir, Allah yolunda olan insanlar, Allah için çalışan insanlar. İşte siz onlardansınız. Allah yolunda olan ve Allah için çalışan. Sizler Osmanlı'nın torunlarısınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden asırlarca sonra onların hayatlarını dünyada bir defa daha yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu. Dikkat edin sözüme ki yükselme devresi boyunca. Orada da gene bazen inkıtaların var olduğunu görüyoruz idareciler açısından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Sabikun el-Evvelin'den bahsediyor. O Sabikun el-Evvelin ki diyor, onlardan bir kısmı Ensar'dı. Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı muhacirindi. Mekke'den Medine'ye hicret edenler, muhacir olanlar. Bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. İşte onlar kim? Onlar sabikun. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda en üst seviyede olanlar, daimi zikrin sahipleri. Üç sınıfa ayrılıyorlar. Ulul Elbab sınıfı, İhlas sınıfı, Salah sınıfı. Yani Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağın 26.sı, 27.sı, 28.sı. Hepsi hikmet sahibi, hatta Salah'ın 4. kademesinden ötesi, hikmetin de ötesinin sahibi. Sevgili kardeşlerim, onlar aslı saadeti yaşadılar. Her biri diğerini kendisinden çok fazla seviyordu. Daima arkadaşlarını, etrafındaki kişileri öne geçiriyorlardı, önde tutuyorlardı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onların hayat felsefeleri daima başkalarına vermek statüsü üzerine kurulmuştu. Hayatları hep etraflarındaki insanlar, hayatları hep o etrafındaki insanlara yardım etmek. Kendi hayatlarında merkez teşkil eden herkes sadece başkası için bir yardımcı olduğundan emin. Kendisi için bir talebin sahibi değil. Sadece başkaları için bir yardımcı olarak yaşamak istemişler. Hayatlarına bunu mihenk taşı yapmışlar. Ve hep böyle olmuşlar. Başkaları için yaşayanlar. Yani kendinden yana olmayanlar, başkalarından yana olanlar. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle doludur. Ve bu afetler hep sizin kendinizden yana olmanızı isterler. Kendinize yontmanızı isterler. Başka insanları kullanarak kendinize menfaat temin etmenizi isterler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren nefs sahibidirler. Ve bütün insanların nefsi aynı şeyleri ister. Dünya malı ister. Menfaat temin etmek ister. Ve manevi açıdan da hep nefsin afetleri istikametinde bir şeyler elde etmek ister. İhtiras bunun temelinde vardır. Dünya mallarına karşı aşırı istek. Ve o duyguların tatmini için yaşar insan. Zanneder ki ne kadar çok zengin olursa o kadar çok mutlu olacak. İşte sevgili kardeşlerim, insanlara bu duyguyu aşılayan iblistir. Tek istediği şey insanların böyle zannetmeleri ve bunun için yaşamaları, kendilerini daha zengin, daha zengin, daha zengin kılmak için yaşamaları ve zenginliği tatmaları ama bununla hiçbir zaman tatmin olamamaları. Ve daha çok zengin olursam mutlu olacağım zannı onları haram helal farkı gözetmeksizin daha çok, daha çok, daha çok para kazanmaya iter. Sevgili kardeşlerim, paranın, kazanılan paranın bir hedefi olmalı. O parayı Allah yolunda harcayacaksanız, Allah için bir şeyler yapacaksanız, Allah'ın emrettiği istikamette onun güzelliklerini anlatmak için, bir başka ifadeyle bütün insanlığa faydalı olmak için bir şeyler yapacaksanız, para kazanılmalı ve o istikamete sarf edilmelidir. Bütün insanlığın hayrına, başkalarının hayrına, insanların Allah yolunda mutluluğu yaşamaları uğruna. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Kişinin iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İnsanın dış dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyasında başka insanlarla olan kavganın bitmesi ve Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerine ve Allah'ın yasaklarına karşı çıkışın bitmesi. Üç aleminizde de bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sulh ve sükunu yaşarsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyanızda, dış dünyanızda ve başka insanlarla ilişkilerinizde. Konumuz davranış biçimleri, yani başka insanlarla ilişkiler. Sevgili kardeşlerim, eğer başka insanlarla ilişkilerinizde kızıyorsanız, öfkeleniyorsanız, bilin ki yaptığınız yanlıştır. Siz kızdığınız zaman, öfkelendiğiniz zaman sadece şeytanın ve nefsinizin emrindesiniz. Kime, hangi sebeple olursa olsun, kızdığınız an, öfkelendiğiniz an, siz Allah'ın emrinde değilsiniz. Öfke nefsinizin afetlerindendir. Patlamaya hazır bir volkan gibidir. Ve sizi şeytan ona sahip çıkarak yerden yere vurmaktan büyük bir haz duyar. Ne kadar öfkenize kapılır da başkalarının kalbini kırarsanız, o seviyede şeytanı mutlu kılarsınız, memnun kılarsınız. O çok memnun olur sizin bu hataları yapıp başka insanları üzmenizden büyük mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, şimdi durumu inceleyelim. Başka biriyle çatışıyorsunuz. Ona söylenmemesi lazım gelen, onu üzecek şeyler söylüyorsunuz. Bunu size yaptıran kim? Ve ne? Bunu size yaptıran iblis. Aynı zamanda da iblis nefsinizin öfke afetine, nefsinizin hırs afetine, nefsinizin intikam afetine, nefsinizin nefret afetine hakim olarak, ki hepsine hakim olmak için bir talebin sahibidir ama talebin ötesinde bir yetkisi yoktur. Siz onun talebini kabul ettiğiniz takdirde o yanlışı işlersiniz. Başka bir ifadeyle şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ne zaman bir başkasının kalbini kırmışsanız arkasında mutlaka şeytan vardır. Hangi afetinizi kullanarak o işlemi yaptıysanız arkasında mutlaka nefsinizin afeti vardır. Ve günahı, o yanlışlığı yaptığınız zaman şeytan bundan büyük memnuniyet duyar. Sizi davet etmiştir ve davete, negatif davete, başka birinin kalbini kıracak olan şeytanın davetine icabet etmişsinizdir. Burada size bunları şeytan yaptırdı diyoruz. Ama aslında şeytan sadece bir davetçi. O tuzağa düşen sizsiniz. Nefsinizin afetleri sizi tuzağa düşürüyor. Sevgili kardeşlerim, kimle, hangi şartlar içinde olursanız olun, eğer başkalarını kıracak şekilde tartışıyorsanız, siz o an Allah'ın emrinin tamamen dışındasınız, o an şeytanın oyuncağısınız. Eğer muhatabınız da sizin seviyenize inerse, o da size nefsinin öfke afetine, hırs afetine, intikam afetine tabi olarak karşınızdaki de size ağır şeyler söylüyorsa, o anda tasavvufta olması lazım gelen sizlerin tasavvufun dışındakilerden hiçbir farkınız yoktur. Ve sadece kaybedenlerden olursunuz. Sadece Allah'ın emrine itaat etmemek değil, başkalarına da kötü olmak, kötü örnek olmak. Belki sizin kavganızı seyreden başkaları iki gruba ayrılacaklardır. Birisi bir taraftan, diğerleri öbür taraftan olacaklardır. Ve onların da nefslerinin afetleri kabaracak. Onların da iç dünyalarındaki nefslerinin bir afetine o kişiye hakim olması için zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden? Neden birbirinize kötü davranıyorsunuz? Neden birbirinize hakaret ediyorsunuz? Neden kardeşlerinize kötü örnek oluyorsunuz? Arkasında bir tek faktör var. Karşınızdakinden yana değilsiniz. Bunu yaparken kendinizden yanasınız, kör nefsinizden yanasınız. Nefsinizin afetlerine iblisle birlikte girmişsiniz. İblis sizi nefsinizin afetlerine zebun etmiş bu olayda. Size hep şunu söylüyoruz. Başkalarından yana olun. Kendinizden yana olmayın. Bu kavganın başlamadan bitmesi için kainatın en büyük sebebidir. Eğer siz başkalarından yana olabilirseniz, bütün kavgalar kavga hüviyetine dönüşmeden biter. Sevgili kardeşlerim, hepinize verilen vazifeler var. Elbette bu vazifeleri yapacaksınız. Eğer bu vazifeleri yapmak Allah yolunda size huzur veriyorsa, o vazifeleri yapmaya aşkla, şevkle, Allah'ın da bundan memnunluk duymasıyla devam edeceksiniz. Ama ya vazifenizin ötesinde şeyler yaptırıyorsa nefsiniz size, o zaman sevgili kardeşlerim, vazifenizi yapma tutkusu içerisinde iblis size sanki vazifenizin bir parçasıymış gibi başka insanlara kötü davranmanızı aşılayacaktır. Ben onlara böyle davranmazsam vazifemin gereklerini yerine getiremem hissini size vermeye çalışacaktır. Hep vazifenizi yaparken ifratla tefriti düşünün. Eğer vazifenizi hiç yapmıyorsanız, o zaman tefrittesiniz demektir. Vazifenizi yaparken vazifenizin gereklerinin ötesinde nefsinizin afetlerine zebun oluyorsanız, o zaman da ifrattasınız. Her ikisi de yanlış. Ve hudutları tayin etmek son derece basit. Davranışlarınızla ruhunuzun hasletlerinin aynı olan faziletlere mi uydunuz? Görevinizin gerektirdiği şeyi başkalarından isterken onları mutlu ederek mi istiyorsunuz? Yoksa size verilen görevi onların üzerinde nefsinizin afetlerinden biri istikametinde bir baskı kurmakta mı kullanıyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Siz görevinizi yaparken başkalarına bir şeyler verirseniz, onlara öğretirseniz, onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için değil, Allah yolunda hizmet etmek için onlara öğretirseniz, öğretirken nefsinizin tuzaklarına düşmezseniz, hele hele siz bunları yapamıyorsunuz. Diye onlara çatarsanız, o zaman görevinizi yapmış olmazsınız. Görevinizi kötüye kullanmış olursunuz. Allah'ın ve bizim sizden istediğimizi insanlara vermek, Allah için olmak şöyle dursun, siz o görevi yapıyorum diye başkalarının kalbini kırdığınız sürece şeytanın emrinde sadece bir esirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Burada birçok kardeşlerimin anlama zorluğu çektiğini görüyorum. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden çok ağır şeyler istediğimi zannediyorsanız, hayır değil. Sadece nefsinizin afetlerini kullanmayın, onların zebunu, onların esiri olmayın diyorum. Görevinizi yaparken niçin görevi yaptığınızı dikkatle düşünün. O görevi nefsinizin öfke afetini, kin afetini, intikam afetini tatmin etmek için size vermedi Allah-u Teala. O görevi etrafımızdaki insanlara suç ve sükun içinde onları daha çok hizmete götürebilmeniz için, onları gönülleri hoş olarak Allah'ın görevlerini yapsınlar diye size vazife verdi. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Bir görev almışsınız üzerinize, o görevi götürüyorsunuz. Burada iki grup insan vardır daima. Görevi en iyi yerine getirenler, iyi yerine getirenler, iyi yerine getiremeyenler ve başarısız olanlar diye dört grup söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her yerde bu dört grubun da numunelerini hep görürüz. Acaba şu görevlerini yerine getiremeyenler niçin yerine getiremezler hiç düşündünüz mü? Aralarında hep anlaşmazlık vardır. Güçlerini hizmet için harcayacakları yerde birbirleriyle savaş vermek için harcarlar. Gizli bir savaş, saklanan bir savaş, iç dünyada biriken kinler ve onların ortaya vurulmaması konusundaki gayretler bir günde patlama ve kinlerin intikam duygusunun bütün boyutlarıyla açılıp bir sokak kavgasının gerçekleşmesi. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın yolunda olanlarsınız ve evvela şunu bilmenizi istiyorum. İnsanları Allah yolunda hizmet edenler açısından incelediğinizde biliniz ki bizim için en kıymetli olanlar ve Allah için en kıymetli olanlar bu hizmeti en başarılı şekilde verebilenlerdir. Onlara ayak bağı olmanın kimsenin hakkı yoktur. Öyleyse her şehirde, her yerde birinci grup her zaman ortadadır. Eğer başarıyla bir görev sürdürülüyorsa o görev en üst boyutta yerine getiriliyorsa o zaman o insanları ait oldukları üst seviyede tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayın. Herkes bir görev yaparken hatalar da yapar. Ölçü başarı var mı? Eğer başarı varsa o zaman ölçümlemeye gidin. Hangi grup? En üstün. Sonra incelemeye gireceksiniz. İncelemeye girdiğiniz zaman çok faktör göreceksiniz. Diyelim ki bir ticari işletme söz konusu ya da ticari işletmeler söz konusu. Bir ticari işletmede küçücük bir grup öyle hizmetler veriyor ki kar ediyorlar, gözde görünür bir şekilde başarılılar. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında çok şey var. Evvela bir tim çalışması var. Ekip çalışması var. Uyum içerisinde az kişinin başarılı çalışması var. Sakın onları kıskanmayın. Sakın onları küçültmeye çalışmayın. Onlar Allah'ın gözünde değerli olanlardır. Hataları olsa da değerli olanlardır. Öyleyse bu sözümü hiç unutmayın. Aynı şartların içindesiniz hepiniz. Aynı şartların içinde çeşitli ekipler oluşmuş durumda. O ekiplerden bir kısmı belki en az kişiyle çok daha kalabalık olan gruplara fark atıyor. Arkasında ne olduğunu araştırmak yerine onları zem mi edeceksiniz? İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bu güzelliği onlar gibi yaşamaya çalışın. Küçük küçük sebepleri bahane ederek onların karşısına dikilmeyin. Onları

olmakla vazifelisiniz. Neden bazı gruplar çalışmaktan men ediliyor hiç düşündünüz mü? Fayda yerine zarara sebebiyet verdikleri için. Diyelim 10 kişilik bir ekip hep çalışıyor. Çalışıyor. Çalışmalarının sonunda 3-4 aylık neticeye bakıyorsunuz. Ortada zarar var. Sevgili kardeşlerim, bunun adına çalışma mı diyorsunuz? Demek ki başkaları yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Ne gördük son çalışmalarda? Ondan fazla kişinin çalıştığı bir ekip dağıldıktan sonra onların yerine gelen 5 kişi onların yaptıklarından çok daha fazla iş çıkarıyor. Hiç bunun arkasında yatan gerçekleri düşündünüz mü? Allah yolunda hizmet veriyorum diye kendini avutanlara sesleniyorum. O yaptığınız hizmetlerden siz sadece Allah'ın parasını harcıyorsanız, zarara sebebiyet veriyorsanız, o zaman yaptığınız hizmetin manası kalıyor mu sevgili kardeşlerim? Allah yolunda belki bir manevi mükafat olacaktır. Öyleyse şuraya ulaşmak istiyorum. Her şeyi hesaplamak mecburiyetindesiniz. Zararına bir çalışma Allah'ın parasını heba etmenin dışında neyi ifade eder ki? Nasrettin Hoca'nın pazar seferi gibi. Hoca 5'e alırmış, 3'e satarmış pazarda. 6'ya alırmış, 4'e satarmış. 9'a alırmış, 6'ya satarmış. En sonunda dayanamamışlar. Ya demişler hoca efendi sen bu yaptığınla devamlı zarar ediyorsun. Nereye yapıyorsun sen bu işi? Sus demiş. Dostlar alışverişte görsün. Sevgili kardeşlerim, o hocanın parası. Hoca onu dilediği gibi harcayabilir. Ama siz Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcayamazsınız. Biz Allah'ın parasını dilediğimiz gibi harcayamayız. Buna yetkili değiliz. Siz de değilsiniz. Öyleyse nefsler başarının sahiplerini daima kıskanacaklardır. Bu tabii bir olaydır. Anlıyorum. Ama böyle bir dizaynda onlara bakıp onlardan ibret almalısınız. Ve siz de hepinize söylüyorum, onlar gibi olabilmelisiniz. Öyleyse onlar başarıyorlarsa siz de başarabilirsiniz. Kardeşlerim, aslında hepiniz için çok güzel bir hususu göğsümü gere gere söyleyebiliyorum. Hepiniz Allah yolunda hizmet verenlersiniz. Bundan bütün kalbimizle eminiz. Hiçbiriniz bu konuda sözümüzün dışında değilsiniz. Allah yolunda hizmet veren hepiniz Allah için çalışıyorsunuz. Buraya kadar tamam. Bu çalışmanın en güzeli nasıl olmalı? Uyum içinde ekibin bütün elemanları etrafındaki kardeşlerine mutluluk vermek üzere, öbür taraftan da başarı sağlamak üzere çalışmalıdır. İkisi de hedeflerinizin içinde. Bir taraftan başarı sağlanırken, öbür taraftan grubun

elemanları birbirlerine huzursuzluk veriyorsa, orada kuvvet israfı vardır, orada zaman israfı vardır, orada para israfı vardır. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Onu en güzel şekilde kullanmak mecburiyetindesiniz. Ve eğer sizler aranızda tasavvufun dışındakiler gibi kavga ederseniz, burada nefslerinizin öfke afetine yenik düştüğünüz vakasıyla karşılaşırsınız. Ve o sırada kendinizden yana değil, o sırada karşınızdakinden yana değilsiniz. Nefsinizin öfke afetinden ve şeytandan yanasınız. Öyleyse çalışan bir grubun içinde kavga edenler varsa, bunu hakaret derecesine vardıran, boyutlara ulaştıran nadir insanlar varsa aranızda, bunun büyük bir yanlış olduğunu bu kardeşlerimiz idrak etmiyorlar mı? Biz hepinize diyoruz ki, başkalarından yana olacaksınız. Eğer bir insanın bir hatası varsa, bunu en güzel şekilde ona anlatmak imkanının sahibisiniz. Neden kavga? Kavgaya sebebiyet veren birinci kişi de olsa, ikinci kişinin ona kavgayı körükleyici şekilde cevap vermesi, kavganın başlangıcıdır. Şeytan taraflardan birine bir öfke davranışı başlattırabilirse, buna sebebiyet verebilirse, hemen öbür tarafa ulaşıp onun da birinci harekete daha şiddetli cevap vermesini temin etmeye çalışacaktır. Kullandığı iki tarafında öfke afetidir, belki nefret afetidir. Ama birisine bir görev veriyorsak, bu görev tatbik sahasına konurken hudutların ötesinde davranış biçimleri sergileniyorsa, sadece insanlardan bilgi alıp da onu şekillendirmek söz konusuyken, insanların kendilerine düşen görevlerini yapamadıklarından başlayarak onlar üzerine baskı kuruluyorsa, ve o kardeşimiz kendisini bunu yapmaya yetkili görüyorsa, burada büyük bir yanılgı var demektir. Bu başkalarından yana olmak değildir. Bu nefsinizin bir gurur afetini, bir kibir afetini başkalarının üzerinde tatbikata sokmak demektir. Ben sizden üstünüm. Bu konuda bana hesap vermek mecburiyetindesiniz demektir. Burada müsaade etmeyiz. Hiçbirinizin başkalarının üzerinde şu veya bu şekilde bir hegemonya kurmasına imkan vermeyiz. Ve bunun ne kadar kötü bir örnek olduğunu hepinizin bilmesini isterim. Bunu yaptığınız zaman, böyle bir şeyi tatbik sahasına koyduğunuz zaman, siz başkalarından yana değilsiniz. Kendinizden yana olmanın da ötesine geçtiniz. Nefsinizin kurbanı oldunuz. Ve bunu bir ortamda başkalarına söylediğiniz zaman, konuyu kavga hüviyetine soktuğunuz zaman daha büyük bir hata işlemiş oluyorsunuz.
Burada bir başka cepheden de olaya bakmamız lazım. Muhatap olan kardeşimiz de sükunetini koruyacak yerde, o da kavgaya aynı standartlarda girerse, nefsinin öfke afetine o da kapılırsa, iki taraf birden diğer kardeşlerimize benim beklemediğim derecede kötü bir örnek vermiş olurlar. Olayları yaşayanlar, aranızda böyle kavgalar yokken, bir görevi bir kardeşimize verdikten sonra bu kavgalar oluyorsa, burada bir yanlışlık var demektir. O kardeşimiz o görevi hazmedememiş demektir. Başkalarından yana olmayı öğrenememiş demektir. Öyleyse özellikle bir gruptan grup olarak bir işe almışsak, çoğunu devre dışı bırakıp geri kalanlarla bir iş oluşması temin edilmişse, yarıdan daha az bir grupla bu kadarcık insan, onların hepsinin birden çalışmasının ortaya çıkardığından çok daha başarılı rakamsal sonuçlar ortaya koyabiliyorsa, ne kadar yanlış bir çalışma içinde olduğumuzun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Hala bundan gerekli dersleri almayacak mısınız? Sanıyorum ki eski grubu tekrar bir araya getirsek, gene aynı başarısız sonucu alacağız. Çünkü bu bir yapı meselesi. Başkalarından yana olmayı öğrenemediniz. Hala nefsinizin zebunusunuz. Hala yanlışlıklar yapıyorsunuz. Göreviniz başkalarına mutsuzluk vermek değil. Allah'ın hizmetini yaparken başkalarını mutlu ederek de yapabilirsiniz. Bilenlerin bildiklerini başkalarına onlara mutluluk verecek bir dizayn içerisinde öğretmesinden daha güzel ne var ki? Hazreti Ali diyor ki, bana bir kelime öğretenin kölesi olurum. Öğretmek mukaddestir. Ama öğreten kişi o öğretme sırasında şeytanın esiri ise, nefsinin kibir afetinin zebunu ise ve davranış biçimleri öğrettiği kişilere mutluluk değil, mutsuzluk ve huzursuzluk veriyorsa, o zaman o kişi burada nefsinin afetlerinden yana, başka kardeşlerimizden yana değil. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir ekipsiniz, iş yapıyorsunuz ve konunun daha başında satın alma faaliyetinde, ucuz almak mecburiyetindesiniz. Bir, kaliteli mal almak mecburiyetindesiniz. İki, ondan sonra sizin ekip çalışmasıyla yaptığınız şey malı vücuda getirecektir ve bunu da dikkatle yapmak mecburiyetindesiniz. Üç. Öyleyse mal üretmişsiniz, bir şeyler yapmışsınız ama dikkat etmemişsiniz, kaliteyi düşürmüşsünüz. Evvela ham maddeyi alırken gerekli dikkat ve ihtimamı göstermemişsiniz. Üstelik bu ham maddeyi alırken falanca kardeşimizden borç alıp bunu gerçekleştirmişsiniz. Sonra da ürettiğiniz malın piyasa değeri, bırakınız ona harcadığınız emeği, harcadığınız enerji maliyetini, sadece o mala ödediğiniz alış fiyatı kadar bile piyasadan fiyat bulamıyorsanız, o zaman neden çalıştığınızı sorabilir miyim?
bir ekibimizin yaptığı olay bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcamak yetkisinde değilsiniz. Her işinizi ölçülü yapmak mecburiyetindesiniz. Bu hatayı yapan kardeşlerimiz, o ellerindekini süratle satmak durumundalar. Ve hangi kardeşimizden borç aldılarsa, onu kul borcu var omuzlarında. Onu ödemek mecburiyetindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu söylediklerim, şundan %100 emin olarak konuşuyorum. Bütün kardeşlerimizin hüsnü niyet içerisinde güzel duygularla Allah'a hizmet aşkıyla yandıklarını çok iyi biliyorum. Ama sonuçlara baktığım zaman içimi bir hüzün kaplıyor. Nasıl oluyor da bu kadar vurdum duymaz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar dikkatsiz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar Allah'ın parasını hiç dikkat etmeden fütursuzca harcayıp kâr etmek şöyle dursun, zarara girebiliyoruz? Malzemeyi bir nesnenin içine koyarken onun dikkatine, lezzetine, her şeyine dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Eğer onu zehir gibi tuzlu yaparsanız, o zaman elbette müşteri bulamazsınız. Eğer malı satın alırken kaliteli mal alamazsanız, o zaman çok yanlış bir şey yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kendi evinize bir mal alırken, pazardan sebze, meyve alırken en iyisini almaya özen göstermez misiniz? O zaman nasıl olur da Allah'ın hizmetini yaparken bu özeni gösteremiyorsunuz? Neticede zarar eden bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Allah yolunda yaptığınız hizmetlere dikkat edin ki siz Allah'ı nasıl seviyorsanız Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, davranış biçimlerinin temelinde başkalarından yana olmak var. Bunun için aramızdasınız. Kim Allah'ın yolundaysa o başkalarından yana olmak mecburiyetindedir. Ölçüler bellidir. Davranışlarınızın başkasına huzursuzluk değil, huzur vermesi, mutluluk vermesi için hepiniz varsınız. Hepiniz etrafınızdaki kardeşlerinizin mutluluğundan sorumlusunuz. Öyleyse sonuç bellidir. Hangi davranışınız başkasının üzerinde nasıl bir tesir icra ediyor? Eğer sizin davranışlarınızdan insanlar rahatsızlık duyuyorsa, o zaman ait olduğunuz yerde değilsiniz. İnsanlar sizin davranışlarınızdan mutluluk duymalılar. Davranışlarınızın sonucunu her davranışınızdan sonra alabilirsiniz. Bu muhtevaya dikkatle bakın.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nerede mutluluk varsa orada kalpler Allah için çarpıyor demektir. Nerede mutsuzluk varsa kalpler Allah için çarpmıyor, İblis için çarpıyor demektir. Öyleyse size bunca yıldır hep başkalarını mutlu etmenin standartlarını vermeye çalışıyorum. Bunun temelinde başkalarından yana olmak vardır. Bütün davranışlarınızı 10 minval üzere dizayn edeceksiniz. Her davranışınızın karşı tarafa nasıl tesir ettiği önemlidir. Sizlere yanlış yaptığınız konuları aktardığımız zaman hemen müdafaaya başlıyorsunuz. Ama başlarken de yeni ipuçları çıkıyor ortaya yanlışlarınız konusunda. Ve bizim söylediklerimizi anlamıyorsunuz. Öyleyse bu konuşma, bu 2 saat süreli konuşma bunun için yapılıyor. Anlayabilmeniz için, Allah'ın doğrularını dizayn edebilmeniz için. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birer insansınız. Unutmayın, böyle bir dizaynda sizler için söz konusu olan başkalarınla bir arada yaşamaktır. Bir araya gelerek Allah için çalışacaksınız. Öyleyse Allah içinseniz, görünür bir standartta aranızda bir mutluluğun yaşanması lazım. İçin olmaz. Birbirinizi huzursuz edecekseniz, birbirinize sıkıntı verecekseniz, birbirinizi mutsuz edecekseniz davranışlarınızla, biz Allah için çalışıyoruz tarzında bir ifadede bulunduğunuz zaman bu geçerli olmaz sevgili kardeşlerim. Doğru olmaz her şeyden evvel. Çünkü Allah çalışanlar, onların örnekleri yaşandı tarihte, sahabe, Osmanlı'nın yükselme devresi. Herkes başkalarını onore etmek için vardı. Sonuçlara beraberce bakalım. Bir konuşma yaptınız, bir tartışma yaptınız ve arkasından iki tarafta birbirinin kalbini kırdı. Birçok lüzumsuz şey de o arada söylendi. Konu asıldan çıktı. Detay tartışmalarına girdi. Herkes haklı çıkmaya çalışıyor. İki tarafta haklı çıkmaya çalışıyor. Madde bir. Karşı tarafı ezmeye çalışıyor. Küçültmeye çalışıyor. Madde 2. Ve bu arada daha evvel kırılıp da karşı tarafa söyleyemediği bütün kinini boşaltıyor. Nefretini boşaltıyor. 3. Netice iki tarafta kırgın bir şekilde kavgayı bitiriyorlar. Hem orada bulunan diğer kardeşlerimize çok kötü bir örnek. Hem başkalarından yana olmamanın kendi nefsinin afetlerinin esiri olmanın en belirgin göstergeleriyle karşı tarafa karşı bir savaş veriliyor.
Sadece iki taraf birbirini düşman görmekte. Nerede Allah'ın size verdiği dost olmak, sevgi, Allah için kalplerinizin çırpması, Allah için çarpan kalbinizin başkalarına mutluluk vererek mutlu olması? Nerede kaldı bunca yıldır söylediklerimiz?

Sevgili kardeşlerim, beş yıldan daha uzun bir süredir sizlere bu güzellikleri benimsetmeye çalışıyoruz. Bu güzellikleri yaşamanız söz konusu. Eğer tasavvuftaysanız göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Hiçbir davranışınızla başkalarına huzursuzluk vermek hakkına sahip değilsiniz. Her davranışınızın arkasından ortaya koyduğunuz binaya bakın. Vücuda getirdiğiniz bina neyi ifade ediyor? Acaba o davranışınızla, o sözünüzle karşınızda olan kişiye veya diğer kardeşlerinize bir güzelliği mi sergilediniz? Ona bir yardım mı getirdiniz? Onu mutlu mu ettiniz? Yoksa bir düşmanla savaşır gibi onu küçültmeye, ona hakaret etmeye mi çalıştınız? Sevgili kardeşlerim, ikisi arasında ne kadar büyük bir fark var biliyor musunuz? Bizim bunca yıldır anlattıklarımızı kendinize ne ölçüde mal ettiğinizin ölçüleri bunlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne var? Arkasında mutsuzluk görüyorum, huzursuzluk görüyorum, kalp kırmalar görüyorum. Ve o zaman soruyorum, bu tarzda olaylar vücuda getiren kardeşlerimize, bu mu tasavvuf? Siz gerçekten böyle yaparak Allah'ın ülkesinde yaşadığınızı mı zannediyorsunuz? Biliyorsunuz ki hangi davranışınız başka birine huzur verirse, mutluluk verirse, siz de o kardeşimiz de o anda Allah'ın ülkesindesiniz. Çünkü taraflardan biri diğer tarafa mutluluk vermek için, huzur vermek için konuşuyor. Ve iki taraf arasında bir anlaşma, bir sulh ve sükun ve iki tarafın birbirine karşı oluşan sevgisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aranızda her konuşmanızın arkasından karşınızdaki hay Allah razı olsun. Bak bu kardeşim bana ne kadar güzel şeyler söyledi. Bugün onun yüzünden büyük bir mutluluğu yaşadım. Bana ne kadar güzel davrandı. Böyle demesi neyi ifade eder? İki tarafında Allah'ın ülkesinde yaşadığını, Allah'ın muhtevasını yaşamak için ruhunuzun hasletleriyle hareket etmek mecburiyetindesiniz. Bunların da başında sevgi gelir. Her konu sevgiyle de karşı tarafa aktarılabilir, nefretle de karşı tarafa aktarılabilir. Sevgiyle aktardığınız zaman Allah'ın ülkesindesiniz, nefretle aktardığınız zaman şeytanın ülkesindesiniz. Sonuçlar kesin olarak ortaya koyar neticeyi. Karşınızdakine huzursuzluk mu verdiniz? Onu sıkıntılı mı kıldınız? O zaman siz size düşeni yapamadınız. Şimdi karşı tarafa geliyorum. Etrafınızdaki insanların söyledikleri negatif şeylerden negatif etkilenmeyebilirsiniz. Negatif etkileniyorsanız o zaman siz de nefsinizin esiri oluyorsunuz demektir. Size bir haksız davranışta bulunduğunu kabul edelim karşınızdaki kişinin. Kavgayı başlatan tarafın. Ama eğer siz bunu bir kavga havasında kabul edip de siz de ona aynı sinirlilikle
aynı tonla, aynı öfkeyle cevap veriyorsanız, o zaman siz de burada büyük bir hata işliyorsunuz demektir. Yani şeytanın tuzağına siz de düştünüz. Şeytan birinci tarafı kullanıyor, öfkeyle kullanıyor. Öfkeyle, kinle onun bir saldırısını vücuda getiriyor. Ama ikinci taraf bunu sükunetle karşılayamaz mıydı? Karşılayabilirdi. Ne olması lazımdı? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Aranızda nizâ etmeyiniz, kavga etmeyiniz. Nerede nizâ varsa onu Resul'e ve Allah'a ulaştırınız diyor. Aslında çok kolaydı söylemesi lazım gelen şey. Böyle söylüyorsun. Olabilir. Sen haklı olabilirsin. Ama ben şu anda senin haklılığın konusunda kesin bir fikrin sahibi değilim. Ve seninle tartışmak da istemiyorum. Çünkü Allah Teala kardeşler arasında nizayı, anlaşmazlığı yasak etmiş. Bunu irşat makamına ulaştıralım. Bitti olay. Bu kadar. Olay bitmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, üzerinde çok dikkatle durmanız lazım gelen, mutlaka düzeltilmesi lazım gelen bir yanlışınızdan bahsetmek istiyorum hepinize. İrşad makamına ulaştırılan hususlar, açık açık şunlar ulaşıyor bize. Diyor ki kardeşlerimiz, bunun oraya ulaştırılması gerekmiyor. Biz bu işi kendi aramızda halledelim. Ve her irşat makamına ulaşan şeyi kardeşlerimiz bir şikayet olarak, kendilerini küçültecek olan bir husus olarak değerlendiriyorlar. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birçok kardeşimiz taraflardan biri olarak görüyor kendisini. Yani bir kendisi var, bir de karşı taraf var. Karşı taraf ne yapmış? İrşad makamına şikayet etmiş onu. İrşad makamı ne yapacak? Onu haksız görecek, onu azarlayacak, yaşadığına pişman edecek. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldır irşat makamı tarafından hiçbiriniz küçültüldünüz mü? Size hakaret edildi mi? Yoksa irşat makamı size sadece hatanızı nasıl düzeltebileceğinizi mi anlattı? Söylediği zaman sizden yana mıydı, yoksa size düşman biri miydi? Hiç bunu düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Şimdi sizin davranış biçiminizin, böyle davranış biçiminizin muhtevasına beraberce bakalım. Bunun manası ne biliyor musunuz? Biz hatalarımızı yapalım ama gizli kalsın. Ama irşat makamı bunu işitmesin. Şeytanın size nasıl bir tuzak kurduğunun farkında mısınız? Böyle yapıldığını düşünün. Gizli kalacağınızı zannediyor musunuz? Allah-u Teala irşat makamına söylemeyecek midir neler yaptığınızı? Ve neden kendisine ulaşılmadığını düşünmeyecek midir irşat makamı? O zaman küçülmeyecek misiniz? Hatayı yapan ve onu saklayan birisi olmayacak mısınız? Bu sakladığınız şey iç dünyanızda birikim yapmayacak mı? İblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala
Niçin o emri vermiş? Aranızda tartışmayın. Neden? Tartışırsanız ne olur? Madde bir. Zamanı, Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı, hem birbirinizin kalbini kırarak harcamış olursunuz, hem de Allah'ın indinde küçülürsünüz. Sahabe kavgayı nasıl bitirdiler zannediyorsunuz? Kavga başlamadan evvel ona ulaştırıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıldı. O, zaten onunla beraber de herkes tarafları çağırdı, dinledi ve hemen hüküm verdi. İki taraf da barıştı. Çünkü zaten kalplerinde birbirine karşı düşmanlık yok. Ama o andaki ani duyulan bir nefret hissi, bir aynı söylenen negatif mahiyeti bir sözün ikinci taraf üzerindeki negatif tepkisi, tarafların birbirine kapışmasına sebebiyet veriyor. Anlaşmazlık vücuda geldiği anda taraflardan birisi derse ki burada duralım. Konunun bizi aştığını görüyorum. Sen haklı olabilirsin. Haklı olup olmadığını oraya götürelim. İrşad makamına götürelim. O Allah'tan aldığı emri tebliğ edecek, bu meseleyi bitirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci taraf, kendisine şu veya bu şekilde kötü davranılan taraf bunu yapabilirdi. Orada durdurabilirdi meseleyi. Birçok kardeşimiz şeytanın o büyük aldatması ile bir sonuca ulaştıklarını görüyorum. Diyorlar ki ulul emirler irşat makamına yanlış, maksatlı, taraflı bilgiler ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle düşündüğünüz zaman iblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü fark etmiyor musunuz? Diyelim ki gerçekten öyle oldu. Yani ulul emr irşat makamına özellikle bilerek, isteyerek falanca falanca kişilerin aleyhinde bir şeyleri götürdü. Peki sonuç ne olacak? İrşad makamı o kişiyle konuşmak isteyecek. Kendisi hakkında yanlış, kötü şeyler söylenen kişiyle konuşmak isteyecek. Ve konuşacak. Sevgili kardeşlerim, hiç 25 senedir görülmüş mü ki o hatalı olan kişiye irşad makamı kötü davransın, ona hakaret etsin, onu aşağılasın? Hiç böyle bir şey olmuş mu? Ama ne olmuş? O ulaşan bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunu zaten Allah-u Teala bilmiyor mu? İrşad makamı sormayacak mı oradan? Kendisi mi karar verecek zannediyorsunuz? Peki böyle bir hususun yanlış bilgiler ulaştırıldığını düşünün. Maksatlı olarak gelsin sonuçlar. Falanca kişiyi küçültmek için ulul emr yanlış bilgiler ulaştırsın irşad makamına. O kişiyle konuştuğu zaman irşad makamı acaba o kişiye ne söyler? Söyleyeceği şey daima şu olur. Bu tarzda bir hareketin arkasında acaba şu güzel hedef mi var? Sen aslında böyle söylemiş olmakla şunu mu söylemek istedin? Ama görülen o ki burada bir yanlışlık var. Sen falanca kardeşimizin söylediğini
başka alternatifler sebebiyle bir yanlış değerlendirmeye tabi tutmuş olabilirsin. O zaman onunla kavga etmek yerine neden konuyu bize ulaştırmadın? Eğer ulaştırmış olsaydın daha evvel bu konu bitmiş olacaktı. Şimdi sen böyle bir olayda senin davrandığın gibi davranmasaydın da eğer o kardeşimizi yüceltecek olan bir davranış biçiminin içine girseydin kavga orada bitmeyecek miydi? Bu sual hepinize sevgili kardeşlerim. Kavga orada bitmeyecek miydi? Birbirinizin kalbini kırmayacaktınız. Daha başlangıçta kırmayacaktınız. Ama olmuş olaylar, taraflardan biri öbür tarafın kalbini kırmış, ulul emr bize ilaveli bir şekilde göndermiş, taraflardan birine diyelim ki öfkeli, ona karşı kin besliyor, bunlar yok ama olduğunu kabul edelim. Ne yazar sevgili kardeşlerim? O olaylar irşat makamına intikal ettiği zaman sadece çözüm üretilir. İrşat makamının görevi insanların kalbini kırmak, onlara hakaret etmek değildir. Şimdiye kadar hiç kimse böyle bir şeyden bahsedemez. Suçlu olduğunu bildiği insanları da onlara hakaret eden bir tarzda davranamaz. İrşat makamı böyle bir yetkinin sahibi değildir. Öfkelenmez, kızmaz. Sadece konuyu Allah'ın verdiği istikamette halleder. Allah Teala ne diyor? Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Neden öyle söylüyor? Çünkü emri her zaman Allah verir. İrşat makamı her zaman sadece bir Allah'ın sadece bir vasıtasıdır. Kendinden hiçbir ilave yapmaksızın meseleyi çözebilecek olan kişidir. Öyleyse ne kadar yanlış düşündüğünüzü anlıyor musunuz? Ulul emr olayları maksatlı aktarıyor tarzındaki düşüncenizle aslında ne demek istiyorsunuz irşat makamına? Biz hataları yapmakta devam etmek istiyoruz ama sizin haberinizin olmamasını istiyoruz. Müsaade edin de biz gene hatalarımızı yapalım, birbirimizin kalbini kırmaya devam edelim ama siz sakın bunlardan haberdar olmayın. Sevgili kardeşlerim, buradaki derin mantıksızlığın farkında değil misiniz? Aksini hangini söyleyebilirsiniz bana? Neden Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de sizler birbirinizin can düşmanı oldunuz. Nasıl yapmış Allah Teala bunu? O emriyle yapmış. Aranızda niza etmeyiniz. Aranızda kavga etmeyiniz. Nizayı derhal Resul'e veya Allah'a götürün. Allah'a nasıl götüreceksiniz? Hacet namazı kılarak götüreceksiniz. Resul'e direkt olarak ulaşacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkat edin. Size bir sual sormak istiyorum. Bu sual hepinize. Niçin buradasınız? Niçin tasavvuftasınız? Biz sizi bu dünyadaki örnek insanlar yapmak üzere teslim aldık. Böyle olmak istemeyenin aramızda yeri yoktur. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Bu sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah Teala sizleri başıboş bırakmaz. Her birinizle ayrı ayrı meşguldür.
bütün toplumların arasında her türlü insan bulunur. Ama üzüm üzüme baka baka kararır. Bu kararma sözü iki ayrı istikamette de geçerlidir. Bir, yanlış davranışlar başka kardeşlerimizde de yanlış davranışları uyandırır. Bir yanlış davranış yaptığınız zaman doğrusunu sizin zannettiğiniz gibi düşünüp başka kardeşlerimize olayları anlatıp onların da bize sizi müdafaa etmek için ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu hakikati hiçbir zaman değiştirmeyecektir. Ama çok faydalı olacaktır. Neden? Çünkü ulaşan kişi de ne kadar çok şeyi yanlış bildiğini bir defa daha değerlendirmek imkanını bulacaktır. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, irşat makamı her zaman hepinizden yanadır. Öyleyse siz bir hata yaptıysanız, irşat makamı size o hatayı hangi şartlar içinde yapmayabilirdiniz? Onu yapmamak için acaba hangi yollara başvurmanız gerekir? Bunları öğretecektir. Sizi hata yaptığınız için muahize etmeyecektir, küçültmeyecektir. Hatadan sizi kurtarmak için bir gayretin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman birisine karşı irşat makamının haksızlık ettiğini düşünmüşseniz, o kişiyle konuşun. O zaman zannettiğiniz şeyin mümkün olmadığını o ağızdan da işiteceksiniz. Öyleyse Allah emirlerini yaptırır. Yaptırırken Allah'ın muradı sizi üzmek, yermek, aşağılamak olamaz. Ne yaparsanız daha iyiye ulaşabileceğinizi Allah sadece size öğretecektir. İrşat makamı vasıtasıyla öğretecektir. Ve öğrendikçe etrafınızdaki insanlara karşı daha sevecen olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların hepsi sizin için bir aynadır, sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız, onlar da size öyle davranırlar. Sevecen misiniz? Hepinize ilk sualim şu. Etrafınızdaki Allah dostlarını seviyorsunuz, seviyor musunuz? Birinci sual. Evet, ben A'yı, B'yi, C'yi, D'yi seviyorum da şu E yok mu, bir de F yok mu? Ben onları sevmiyorum. Hah, tamam. Yakaladınız. Gerçeği yakaladınız. Onları sevemediğinize göre niçin sevemediğinizi araştırmak mecburiyetindesiniz. Onların size yaptığı falanca davranışlar sizin onları sevmemenize sebebiyet vermiştir. Mutlaka öyledir. Bir şey olması lazım sevmemeniz için. O noktadan itibaren düşünün. Acaba siz o kişiye size öyle davranmasını, sizi üzecek şekilde davranmasını gerektiren ne yaptınız? Biraz evvele gidin bakalım. Daha evvelki beraberliklerinizde onlara karşı nasıl davrandınız? Asık suratlı mıydınız? Onu aşağılayan bir şeyler mi söylediniz? Ona sizin onun bilmediği şeyleri bilen bir üstün zeka olduğu intibanı mı vermeye çalıştınız? Ya da
onu size karşı öyle davranmaya icbar edecek olan ne yaptınız ona karşı? Hepiniz bununla vazifelisiniz. Kimi sevmiyorsanız, o sevmediğiniz kişiye sizi sevmemesi için ne yaptığınızı düşünmek mecburiyetindesiniz. Düşünmezseniz çözüme gidemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hatalar yaptınız. O hatalarınızı Allah Teala bir kalın çizgilerle herkesin işitebileceği şekilde söyler. İki, bazıları yalnız size söylenir. Yalnız siz bilirsiniz ama hatalı olduğunuzu net olarak bilirsiniz. Kim hangi makamdan çekilmişse bunun arkasında mutlaka onun hataları söz konusudur. Evvela şunu kesinlikle net olarak %100 olarak söyleriz ki Allah-u Teala hiç kimseye kıl kadar zulüm yapmaz. Öyleyse bunun en kestirme sonucu o mağdur zannettiğiniz kişilerle görüşmenizdir. Onların hayatlarına bakmanızdır. Nerede, hangi yanlışlıkları yaptılar? Birinci madde. İkinci madde, bu yaptıkları yanlışlar kendilerine hatırlatılmasına rağmen neden devam etti? Allah Teala sadece çözüm kalmadığı zaman hükmünü farklı şekilde uygular. Sevgili kardeşlerim, sakın iç dünyanızda kendinizi bana haksızlık yapıldı şeklinde değerlendirmeyin. Değerlendiren düşündüğü bütün delilleriyle bize ulaşmalıdır. Ve her birinin cevabını Allah-u Teala ona net olarak bizim ağzımızdan verdirir. Hiç kimseye Allah-u Teala hiçbir haksızlık yapmamıştır. Yapması da mümkün değildir. Sakın şeytan sizi bir haksızlığa maruz kaldığınıza inandırmasın. Bu hayatınız boyunca sadece haksız yere mutsuz olmanıza sebebiyet verir. Bu haksızlığı doğuran da sizden başkası olamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile bunca yıllık beraberliğin o muhteşem ışığında binlerce imtihandan geçtikten sonra size net olarak bunu söyleyebiliriz ki Allah haksızlık yapmaz. Allah'ın haksızlık yapması mümkün değildir. Bunu en iyi ölçebilenler de başkalarının kendisi hakkında haksızlık yapıldığını zannedenlerdir. Kim birisi hakkında haksızlık yapıldığını düşünüyorsa bunun en iyi cevabı kendilerine haksızlık yapıldığı zannedilenlerden alınabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni devrin içindeyiz. Asr-ı Hidayet. Hidayet çağının
içinde yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece Allah için yaşıyoruz. Ve hepimiz Allah için öleceğiz. Öyleyse sözlerimi lazım gelen ciddiyetle değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Bir son çağ, hidayet çağı. Ve bu hidayet müessesesine dikkatle bakın ki her geçen gün hudutlar daha netleşiyor, görüntü daha belirginleşiyor. Hidayetin görüntüsü. Bütün dünyanın, dünyadaki bütün dinlerin hidayeti öğreneceği güne ulaştık. O günlerin içindeyiz. Sadece bir yere değil, bütün dünyaya hidayet yayılacaktır. Ve şeytanın bütün tuzakları birer birer kırılacaktır. O günlerin içindeyiz. İşte bu konuşmanın da amacı odur. Şeytan bize en yakın olan sizlerin aranızda nasıl kol geziyor? Nasıl sizleri bütün anlatmalarımıza rağmen birbirinize düşürmeyi başarabiliyor? Hatalarınızı görün, tekrarlamayın diye konuşuyorum. Öyleyse nefsleriniz daimi zikre ulaşamadığınız cihetle var. Nefslerinizin afetleri var, hevanız var. O hevalara bazen uyuyorsunuz. O zaman şeytan size o devre içinde hakim oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ve kendinize dikkatle bakın. Her biriniz kendinizi en iyi tanırsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Mutlu olmak istiyorsanız sizin hakkınızdaki şeylerin de bize ulaşmasını başkalarına bırakmayın. Siz kendiniz ulaşın. Çözüm daima Allah'tadır. Bu sanatı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşama sanatı. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak sanatı. İşte gerçek mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Çünkü sadece bir tek yol var. Başkalarını mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu olursunuz. O mutluluğu size veren karşınızdaki kişi değildir. Konunun en güzel tarafı, o mutluluğu size veren Allah'tır. İç dünyanızı her an bilen, her an sizden yana olan, her an sizin en iyi yapmanızı isteyen Allah. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, onlara mutluluk vermek için aklınızı, zamanınızı, her şeyinizi seferber etmişseniz, sizden mutlu kim olabilir ki? Her biriniz etrafınızdaki herkes için bir mutluluk vesilesisiniz. Onlara neyi ulaştırabilirseniz mutluluktan yana, sizin mutluluğunuz.

Başkaları için yaşamak, halk için hak ile olmak. İster halk için hak ile olun, ister hak için halk ile olun, ikisi de muhteşem birer dizaynı içerir. Ve sizi sadece mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, saadet hiç de sizin zannettiğiniz gibi uzağınızda değil. Sizin ta içinizde. Etrafınızdaki insanlar size nasıl bakıyorlar, ona bakın siz. Seviyorlar mı sizi? Üzerinize titriyorlar mı? Öyleyse siz onlara o sevgiyi verebilmişsiniz. Onu yaşıyorsunuz. İşte mutluluk oradadır. Ve bunun başında sizin onları sevmeniz vardır. Sevgili kardeşlerim, problemlerinizi içinize atmayın. Şeytan size aklınıza, hayalinize gelmedik tuzaklar kurar. Bu kurduğu tuzaklarla sizi her geçen gün biraz daha huzursuz, biraz daha mutsuz bir hale getirir ve hasta olursunuz. Her zaman çözüm vardır. Gurur denen, kibir denen afetinizi hiçbir zaman dikkate almayın. Ne olur? İrşat makamına biraz küçülerek gelseniz, söylemeye çekindiğiniz şeyleri de açık açık söyleyebilseniz ne olur? Çözüm gelir. Allah-u Teala'ya ulaştırmış olursunuz. Çünkü onun yapacağı şey sadece Allah'a ulaştırıp ondan cevabı istemektir. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı kendiliğinden bir şey yapamaz. O sadece bir vasıtadır. Allah'a ulaştıran, cevabı ondan alan ve size reflekte eden, yansıtan o kadar. Onun için onun omuzlarında yük birikmez. O aldığını ilettiği anda omuzlarındaki ağırlık kalkmıştır. Ve Allah her şeyin çözümüne sahiptir. Herkes Allah-u Teala ile konuşabilseydi zaten problem kalmayacaktı. Herkes Allah'a derdini anlatıp çözümünü isteyecekti. Allah-u Teala da onların o problemlerini nasıl çözebildiklerini adım adım onlara öğretecekti. İradelerini Allah'ın emrettiği istikamette sevk ettikleri takdirde, kullandıkları takdirde mutlaka herkes yüze çıkacaktı. Ama herkes Allah-u Teala ile konuşamaz. Onun için Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de diyor biz yalnız kendilerine vahyettiğimiz Resuller gönderdik. Sonra diyor ki Allah-u Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bu irşat makamları seviyesinde bir emirdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Şeytan size hep yanlış şeyleri söyler, yanlış şeyleri öğretir. Hep size haksızlık edildiğini zannettirir. Gerçekten böyle bir zannın içine düştüğünüz anda derhal ulaşmalısınız. Göreceksiniz ki hayır. Kıl kadar bir haksızlık yapılmaz. Sakın saklamayın kendinizden.

Neredeyseniz o kadarsınız. Eğer üzgünseniz bunların bir bedel olduğunu düşünün. Hataların daima bedelleri vardır. Allah-u Teala diyor ki sahabeye, siz diyor, sizden evvelkilere yapıldığı gibi bir takım imtihanlarla hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Hesaba çekilmeden mi cennete gireceğinizi zannediyorsunuz diyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanlara hata yapmadıkları intibaını vererek onları hataya sürükler. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Tekrar ediyorum. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Öyleyse irşat makamı hep karar merci olarak görünür. Kararı veren hiçbir zaman o değildir. Kararı veren her zaman Allah'tır. Ama isterse bu kararın tesiri olamaz mı diye düşünenleriniz vardır. Allah adaletin tecelli ettiği kainatın yegane makamıdır. Hangi istikamette nasıl söylerse söylesin irşat makamının Allah'a ulaştırdığı şeyler sadece Allah'ın yanılmak bilmeyen adaletinin kesinleşmesine bir vasıta olur. Hangi istikamette neyi ulaştırırsanız ulaştırın, o adaletini düşünemeyeceğiniz kadar geniş bir spektrum içerisinde tam olarak oturtur, gerçekleştirir, tatbik sahasına koyar. İnsan aklınızla gene insanları yargılamaya kalkmayın. Hacet namazını kılın. Kendiniz hakkındaki gerçekleri Allah'tan sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün adalet biraz daha dünyayı aydınlatacaktır. Hidayet çağının simgesi adalettir. Adaletin içinde adaletsizlik işte mümkün olmayan şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın ki her şeye kadir olan Allah'tır. Öyleyse hepinize düşen hususlar anlamaya çalışın ki sadece sizden başkalarına mutluluk saçılmasıdır. Hepsi bu kadar. Bunun manası başkaları için yaşamanızdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamanızdır. Etrafınızdaki insanları küçülterek mutlu olamazsınız. Onları yücelterek mutlu olabilirsiniz. Onlara vereceğiniz şey mutluluksa onlar yücelecektir. Ama asıl mutluluğu yaşayacak olan her zaman siz olacaksınız.
onları mutlu etmeye hayatınızı adadığınız için. Bir gün o noktaya geleceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman yaptığınız hataları çok net olarak değerlendireceksiniz. Eğer şunu da şunu da şunu da yapmasaydım, ben böyle olmazdım. Bu noktaya ulaşmazdım, bu kadar üzülmezdim diyeceksiniz. Arkasında mutluluğunuzun da mutsuzluğunuzun da arkasında sakın başkalarını aramayın. İblisin sizi o üzüntü furyası içinde tutmaya devam etmesinin arkasında sadece bu var. Sadece bu. Ona bu fırsatı vermeyin. Eğer mutsuzsanız, mutsuzluğunuzun mimarı sizden başka birisi değildir. Allah hiç değildir. Mutluysanız gene sizsiniz. Ama orada Allah'ın büyük ölçüde yardımını alırsınız. Orada Allah da var. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım ne diyordu Allah Teala? Eğer bir kötülük işlerseniz, bir günah işlerseniz onun misliyle, onun kadar cezalandırılırsınız. Yani amel defterinize o kadar aynı miktarda derecat yazılır. Bir derecelik günah işlemişseniz amel defterinize bir derece yazılır. Ama eğer yaptığınız şey hayırsa, o zaman daha başlangıçta bütün insanlar Allah'ın Rahman esmasıyla 10 katını alıyorlar. Ama Rahim esması nimete başlayınca bu rakam 100 katına çıkıyor, 700 katına çıkıyor. Öyleyse mutluysanız, mutluluğunuzun arkasında sadece siz yoksunuz. Onun arkasında Allah da var. Ve Allah size duymanız lazım gelen mutluluğun kat kat üstünü verir ve yaşatır. Allah'a şükretmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Allah'a hamd etmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Kelimeler yetmez sevgili kardeşlerim. Onu seveceksiniz, aşık olacaksınız ve bir gün hayran olacaksınız Allah-u Teala'ya. O zaman ondan sorsanız da yetmeyen kelimelerin cevabını alamazsınız. Sizin lügatınız, bizim lügatımız ona hamd etmeye, şükretmeye kâfi gelmez. O da daha ötesini, kendisini sadece övmek için kullanacağınızı net olarak bildiği için daha ötesini vermez. Kelimeler her zaman yetersiz kalacaktır. Allah'a olan mutluluğunuzun övgüsünü, şükrünüzü ve hamdinizi eda etmek için hep kelimelerin yetersiz kaldığını göreceksiniz. Anlatamayacaksınız. Hep eksik olduğunu hissedeceksiniz. Onun size verdiklerinle sizin onun için yapabildiklerinizi karşılaştırdığınız an sonsuz farkı idrak edeceksiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Sizin onu sevdiğinizin sonsuz katı o sizi sever. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Bu dünyaya mutsuz olmak için, huzursuz olmak için gelmediniz. Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sizi mutlu kılmaktır. Ama bunun bazını o oluşturmaz. Siz oluşturmak mecburiyetindesiniz. Bütün kapılarınız kapalı olarak girersiniz kulvara. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınız kapalı, kilitli, mühürlü olarak kulvara girersiniz. Size düşeni yapıp da iradenizi kullanmadığınız sürece kapılar açılmaz.
Şeytanın bütün kapıları ise açıktır, kapanmaz. Ama ne zaman siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz itibaren, dilediğiniz andan itibaren bütün kapılar birer birer açılacaktır. Her şey sizi biraz daha mutlu etmek için vardır. Şeytan sizin mutlu olmak konusunda elde ettiğiniz o büyük başarıyı gördüğü zaman kıskançlığından kudurur. Ve sizin daha öteye gitmemeniz için nefsinizde mevcut olan afetleri öyle bir şekilde kullanır ki siz mutlu olması lazım gelen kişi bir mutsuzluk duvarının etrafınızda örüldüğünü görürsünüz. Arkasında siz varsınız. Yanlış değerlendirmeleriniz var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine hayranlık uyandırıcı ki, onu tanıdıkça daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. Sonsuz bir mutluluk dünyasında hayatınızı başkaları için yaşayarak tüketeceksiniz. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamayacak. Allah Teala sizleri sizin gayretiniz içerisinde en büyük mutluluklara ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimin sonuna geliyorum. Unutmayın. Göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Başkalarına mutluluk vermektir. Sadece bunun için yaşamanızı istiyorum. O böyle istiyor. Yapabildiğiniz zaman dünyanın mutlulukla yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olduğunu keşfedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi kasete alın. Bunu defalarca dinleyin. Her söylediğimin arkasında yatan Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı algılamaya çalışın. Bunların neticesinde eğer kendinizi başkalarına adayabilirseniz o zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Hepiniz için mutluluk vardır. Ama ona mani olan sadece sizsiniz. Allah'ın söylediklerine değil, şeytanın söylediklerine yatkın olduğunuz bütün zaman parçalarında böyle yaparsınız. Başkalarına değil, kendinize yaparsınız yapacağınızı. Mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz, hasta olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizleri sahibi kılmasını, Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi bir bilseniz. El-Fatiha me'as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir yarenlik edelim dedik. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Kavga etmeyiniz, sülh ve sükun içinde yaşayın. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek, başlangıç noktasının arkasında oluşan güzellikler. Sevmek, nefret etmemek. Sevgili kardeşlerim, sevmek varsa bütün problemler çözülür. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. O emirleri yerine getirmek de sizin için bir zevk olur sadece. Sadece zevk ve huzuru yaşamak. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor diye. Şu dünyada verilen gezegen, sonsuzda bir dünya. Rakamı biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi olduğu hesap edilmiş durumda. Yaklaşık 100 milyar galaksi ve her galakside 100 milyar yıldız. Herkese göre yerlerdeki insanlar var. Göklerdeki insanlar var. İkisinin arasındaki insanlar var. Hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka durum bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala iki doğunun da iki batının da sahibidir. Bu nasıl şey diyorlar? İki doğu, iki batı. Yok ki bir tane doğu var, bir tane batı var. Hayır, iki tane doğu var, iki tane batı var. Sevgili kardeşlerim, yerkürenin bir noktasında biz olalım. Merkezden geçen bir doğrunun tam öbür tarafında da, diğer ucunda da bir başkası bulunsun. Şimdi bize göre doğu bu taraftır, batı da taraftır. Ama o noktada bulunan kişi için de tam tersi söz konusudur. Doğu ile batı yer değiştirmedi ama insanlar yer değiştirdi. Ve tam o anda iki tarafta da böyle birer tane insan bulunsa birine göre doğu, ötekine göre mutlaka batı olur. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Mutlu olmak için sebep arayın. Huzura kavuşmak için bir şeyler yapın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünyada yaşamanızı istiyor. Bunun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçer. Başkalarını mutlu etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Mutluluğu ulaştıran kişi, yani başkalarını mutlu eden kişi, asıl mutlu olan odur. Başkalarını mutlu etmek, mutluluğun mutlaka geçilmesi lazım gelen bir kapısıdır. Bütün yollar başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutluluğun bütün yolları. Yalnız değilsiniz. Etrafınızda insanlar var. Eğer sevilmek istiyorsanız, seveceksiniz. Başka yolu yok. Ama severseniz bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevmelisiniz. Ancak severseniz o zaman sevildiğinizi göreceksiniz. En güzeli de bu değil mi? Bir aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bütün insanlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı sevgi duyduğunuz zaman onların da size karşı sevgi duymaması söz konusu olmaz. Sevenler sevinirler. Sevmeyenler de sevilmezler. Öyleyse sevmek mutluluktur. Sevilmeyi sağladığı için mutluluktur. Sevmek mutluluktur. Allah'ı yanınıza aldığınız için mutluluktur. Allah sevenlerle beraberdir. Şeytan da nefret edenlerle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden şeytan, neden nefret, neden huzursuzluk? Hayır, bunların hepsini devre dışı bırakabilirsiniz. Severseniz eğer, o zaman sevdiğiniz insanlara yardım etmek gelir içinizden. Bu sizin için bir zevk olur. Sevdiğiniz insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, karanfilin kokusu da çok hoş biliyor musunuz? Ve bu ıhlamur, güzel bir ıhlamur türü. Bilmem nereden geliyormuş bu Amerika'ya. İşte böyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için çareler geliştirin. Sebepler oluşturun. İnsanları kalbinizden sevmeniz yetmez. O sevginin dışa vurması lazım. Gözlerinizde karşınızdaki kişi sevgiyi okumalı. Ha, değil mi? İşte bu. Bu beni seviyor. Bir seven karşısında nefretin geçerli olmadığını yaşayacaksınız. Ve herkese ispat edeceksiniz. Allah Teala en çok kimi sever? Kendisini en çok seveni sever. En çok seveni, o sevgiyi kim verir? Allah verir. Allah Teala sevenlerin en büyüğüdür, sevilenlerin en büyüğüdür. En çok sevdiğinden en az sevdiğine daha doğru bir çizgi gelişir durur. En çok sevenler arasında olmaya çalışın. Unutmayın ki
ölçü sizde, hemen anlarsınız Allah-u Teala'yı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çünkü Allah'ı seven başkalarını sever. Onların kusurlarını görmez. Onların negatif tarafları ona tesir etmez. O sevmeyi öğrenmiştir. Sevmek duyguların en güzeli. Allah'a duyduğunuz sevgi muhakkak ki sevgilerin en büyüğüdür. O Allah'tır. Kalbinizin bütününe hükmeder. Allah-u Teala'nın sizi sevmesi sizin onu sevmenize bağlı. Neden? Çünkü siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın sizin mutlu olmanız için size verdiği görevleri daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta gerçekleştirirsiniz. Yani onları sizin sevginizi artıracak olan faktörleri daha üst boyutta gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ı daha çok seversiniz. Allah da sizi daha çok sever. Sevin ki sevilesiniz. Allah'a karşı duyduğunuz o sevgi başka insanları da sevmenizin temelinde yatar. Allah'ı sevmek insanları sevmenin anahtarıdır. Allah'ı en çok sevenler Allah'a en yakın olanlardır. Ruhunu Allah'a teslim etmiş birisiyle ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir kişinin Allah'a sevgisi aynı seviyede iki sevgi değildir. Sevginiz arttıkça zikriniz artar. Zikriniz arttıkça sevginiz artar. Sevgi ve zikir o Allah'a doğru olan tırmanışın merdivenlerin çıkışında ikisi ayrı ayrı gayret verici faktörlerdir. Allah'ı sevdikçe başka insanları da seversiniz. Sevdikçe daha çok zikir yapmak gelir içinizden ve daimi zikre doğru adım adım yol alırsınız. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en çok sevenlerin arasında olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah-u Teala tarafından o kadar güzel dizayn edilmiş ki ona hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi çok sever. Allah sizi çok sever. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ve sizin ona olan sevginizdeki ufacık bir artış, onun binlerce kat fazlası Allah'ın sevgisini vücuda getirir, arttırır. Oran eşit değildir. Siz Allah-u Teala'yı bir ünite fazla sevdiğiniz zaman Allah-u Teala sizi kim bilir kaç bin ünite fazla sevmeye başlar. Ama unutmayın ki bu konunun mihverinde, merkez noktasında siz varsınız. Sizin gayretiniz Allah ile olan ilişkilerinizin anahtarıdır, aynı zamanda işaretidir, göstergesidir. Allah'ı seven insanları sever. İnsanların üzülmesine gönlü razı olmaz. İnsanlar hata yapabilirler. O onlarla Allah arasındaki bir ilişkidir. Siz hata yapanları da sevmelisiniz.
Ola ki sizin engin sevginiz hataların yapılmasını da engelleyecek olan bir noktaya ulaştırır. Etrafınızdaki insanları da o hedefe yöneltir. Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. Herkes için bir mutlu dünya sizin tarafınızdan kurulabilir. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluğu ve huzuru yaşatabilirsiniz. Onların hayatlarını ve kendi hayatınızı zindan haline de getirebilirsiniz. Nefret eden bir kişi, nefreti kendisine huy edinmiş olan bir insan, şeytanın mutlak olarak emrindedir. Şeytan, herkesten nefret etmenizi ister çünkü o sizden nefret ediyor. İnsan adı verilen mahluk, şeytanın en büyük düşmanıdır. Neden? Allah'ın huzurundan kovulmasının ve cehenneme gitmesinin sebebi, cehennemin en dibine gitmesinin arkasında yatan sebep, onun, şeytanın Allah'ın emrine, insan sebebiyle, Adem Aleyhisselam sebebiyle isyan etmesidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdiğini söylüyor ve ona secde edilmesini istiyor. İblis de diyor ki ben ona secde etmem. Ona verilen ruhu atlayıp beni diyor dumansız ateşten enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Çamur necistir diyor. Üstün olan benim diyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne kadar şeytanca düşünürse düşünsün. Şeytanca düşünmek, çok zekice düşünmek anlamına da geliyor biliyorsunuz. Ama biz onu çok zeki kabul etmiyoruz. Hangi açıdan kabul etmiyoruz? Allah ile ilişkiler açısından. Allah'a karşı çıkmak, şeytana dost olmak bir akıllılık değil, bir enayiliktir. Terazinin bir tarafında mutlu olmak var. Allah'ı sevenler mutlu olabilir. Öbür tarafında da mutsuz olmak, huzursuz bir dünya hayatı yaşamak, her an huzursuzluğu devam ettirmek. Terazinin ikinci tarafı. İnsanlar var, hep bu ikinci taraftadır. Büyük kesim. Sebebi ne? Sebebi sadece dinlerini bilmemeleri. Bu insanların hepsi Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğun kendilerini bir yaprak sarma gibi sardığını görecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ne görüyoruz? Huzur görüyoruz. Mutluluk görüyoruz. Rahatlık görüyoruz. İnsanın etrafındaki herkesle en güzel ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır. Siz ne kadar onlara en güzel davranışlarda bulunsanız da onları mutlu edemezsiniz. İç dünyalarında bir şeyler kurarlar. Hep o düşünce onları huzursuz eder. Ve bunun arkasında da daima başkalarını sebep görürler. Falanca bana böyle davranmasaydı ben huzursuz olmazdım diye düşünürler. Ama mutsuzlukları hiç bitmez. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer böyleyseniz neden olduğunu sorun kendinize. Neden huzursuzsunuz, neden mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz varsınız. Siz başkalarını sevmediğiniz için sevilmezsiniz. Siz
Gülmeyen bir yüzün sahibi olduğunuz için sevilmezsiniz. Siz huzursuzluğunuzu başkalarına yüklediğiniz için sevilmezsiniz. Başkaları sebebiyle huzursuzluk sizin sığınağınızdır. Başkaları bana kötü davranıyor, herkesin bana karşı yüze asılıyor. Başkalarına gülen insanlar bana gelince yüzlerine asıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Hiç düşünmediniz mi? Neden başkalarına gülümsüyor, o insanlar da size karşı gülümsemiyor? Çünkü başkaları da onlara karşı gülümsüyor ama siz gülümsemiyorsunuz. Eğer gülümsemezseniz size de gülümsemezler. Sevgili kardeşlerim, sev beni, seveyim seni formülü şeytanın bir uydurmasıdır. Doğrusu ben seni seviyorum. İşte bütün davranışlarımla sevgimi ispat ediyorum. Şimdi eğer dilersen sen de beni sevebilirsin ve bu seni çok daha fazla mutlu eder. Burada ne oldu? Birinci kişi ikinci kişinin kendisini sevmesini beklemedi. Sevdi. Sevdiğini hissettirdi. Ama ona karşı bir sevgi unsuru oluşmadı. Oluşmasın. O gene sevmekte devam edecektir. Gene sevgisini göstermekte devam edecektir. Seven birisinden aldığı karşılığı alamayacaktır ama bu onu mutsuz etmeyecektir. Çünkü o kişi için de lazım gelenleri yapmıştır. Onu sevdiğini davranışlarıyla belli etmiştir. Ama cevap alamamıştır. Sevgili kardeşlerim, zorla güzellik olmaz. Ama kim bilir kaç yüz insandan kaç tane çıkar bu tarzdaki insan. Onlar hayatı kendilerine zehir edenlerdir. Ne zaman yüzlerinize baksanız, yüzlerine baksanız mutsuz olduklarını görürsünüz. Mutsuz, huzursuz, içine kapalık, asık suratlı. Ha benim sevgili canlarım, dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olan birilerini gördüğünüz zaman onlarla meşgul olun. Onların sevgi dünyalarının kapısını açmaya çalışın. Onları sevdiğinizi belirtin. Yaklaşın. Her fırsatta onları sevdiğinizi belli edecek bir dizayna ulaşmalısınız. Sevmek Allah-u Teala'nın bir muhteşem dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutluluk var. Nefret etmek şeytanın bir dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutsuzluk var. Eğer nefsinizin kalbini daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerden temizleyebilirseniz, sevgisizlik diye bir olayı ömür boyu yaşayamazsınız. Belki sevdiklerinizin yaptığı yanlışlıklar sizi bazen üzebilir. Onlar adına Allah-u Teala'dan hep af dilersiniz. Çünkü siz onlar için yaşıyorsunuz zaten. Sadece başkaları için yaşayan insanlar mutludurlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle bu sohbeti yapıyoruz ya. Bu sohbeti yapmak bize o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki, dilinen tarifi gayrimümkün süz. Anladın mı?
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevmek varken nefret etmek neden? Asık suratta dolaşmak neden? Başka insanları huzursuz etmek neden? Seven insan başka birisini huzursuz etmek için değil, onu nasıl mutlu edebilirim diye düşüncelerin içindedir hep. Onları, etrafındaki insanları nasıl mutlu edebileceğinin hesaplarını yapar. Bir şeyler yapmalıyım der, falancanın gönlünü almalıyım der. Onu sevdiğimi ona belli etmeliyim der. Etrafındaki herkesi sevmeliyim der. Terazinin dengesini negatif istikamette ayarlamayın. O beni sevsin, ben onu o zaman severim demeyin. Ben seveceğim deyin. O beni sevse de ben onu seveceğim. Sevmese de ben onu seveceğim. Ve bu sevgimi de belli edeceğim. Çünkü ancak benim ona karşı duyduğum sevgiyi belli etmem onu mutlu kılabilir. Ve belki bir gün, ya ben bu kadar asık suratlı bir insanım, zaten kendi derdim kendime yetmiş, İnsanları hiç sevmiyorum, benim huzursuz olmama zaten insanlar sebebiyet vermiyor mu? Bu tarzdaki düşüncenin sahibi olan bir insan başkalarından da hep aynı cevabı alır. Onlar da onu sevmezler. Ama siz öyle olmamalısınız. Başkaları bu asık suratlı insanları sevmeyebilir. Ama siz sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Sadece sevmekle kalmamalısınız. Sevginizi su yüzüne çıkarmalısınız. Onu da sevdiğinizi, başkalarını nasıl seviyorsanız, onu da sevdiğinizi ona ispat etmelisiniz. O buna rağmen değişmeyebilir. Ne yazar? Siz vazgeçmeyeceksiniz. Ondan karşılık beklemek için değil. O da beni sevdiğini hisset, o da beni sevdiğini bana söylemek mecburiyetine diye düşünmek büyük bir yanlış. Böyle bir şeyi istemeye hakkınız yok. Hak sahibi değilsiniz. Göreviniz sevmektir. Karşılıksız sevmek. Onun bedelini insanlar ödemeyecek. Onun bedelini size, sevginin bedelini, o muhteşem mutluluk bedelini size Allah ödeyecek. İçinize huzur, mutluluk ve Allah ile yakınlık müessesesini her gün biraz daha geliştirerek. Siz insanları sevin. İnsanları ne kadar çok severseniz Allah Teala'nın sizi o kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Mantıksız mı? Çok mantıklı. Çünkü Allah Teala sizin başka insanları, onlar sizi sevmese de sevmenizi ister. Eğer severseniz Allah Teala sizi mükafatlandırır. Sevgi pınarlarınızı daha geniş çaplı dönüşümlere ulaştırır. Sevgi hudutlarınızı genişletir. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Başka insanların gözünde sevgiye layık olmayanları da sevin. Hata yapanları da sevin. Hataları onlarla Allah arasındadır. Kimsenin hatasından
Siz sorumlu değilsiniz. Ama hata yapsalar da sevmeye devam edebilirseniz, belki onlar bir gün hatalı olduklarını idrak edeceklerdir. O zaman çok pişmanlık duyacaklardır. Belki hala duyuyorlar. Sevgili kardeşlerim, size düşen insanlara hatlerini bildirmek değildir. İnsanların yaptığı yanlışlıkları onların yüzlerine vurmak değildir. Böyle bir şey yapan insan sadece konunun bir ucu kendisiyle alakalıysa intikam almış bir kişi durumuna girer. Allah-u Teala'nın muhtevası, mutluluk reçetesi bunun dışındadır. Öyleyse Allah-u Teala sizin üst seviyede bir mutluluğun sahibi olmanızı istiyor. Bunun için nefsinizin afetlerini daimi zikre ulaşıp tamamen yok etmeniz lazım. Bu konunun son noktasıdır. Oraya vardığınız zaman ne olur? Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman nefret duygusuna kalbinizde yer yoktur zaten. Size kalan bütün alan sevgi üzerine kurulmuştur. Ve sadece seversiniz. O sevgi ailesi içinde olmasına rağmen hata yapanlara da sadece acırsınız. Allah Teala onları da mutlaka sevmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün terazinin bir tarafında sevgi var ve sizi mutlu ediyor. Öbür tarafında nefret var ve sizi mutsuz ediyor. Akıl hangisini tercih etmenizi ister? Sevmeyi tabii. Onun için Allah Teala sevgiyi hep öne almış. Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı paralelde gider. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça nefret azalır, sevgi çoğalır. Allah Teala ise nefsinizin afetlerindeki bütün faktörlerin yok olmasını hedef almış. Çünkü bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Yeskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yanüstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de eğer Allah'ı zikrediyorsanız o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olan bir kimsenin kalbinde afet kalmaz. Nefret afeti, kin afeti, öfke afeti hepsi yok olur. O zaman geriye sadece sevgi kalır. Huzur kalır, mutluluk kalır. Ve orada, o noktada sevgi vardır. İnsanları seversiniz. Unutmayın, o insanların hiçbirisi size hesap vermek mecburiyetinde değildir. Hesaplarını oraya verecekler, Allah'a. Herkesin yaptığı, ömrü boyunca bütün hareketleri kiramen katibin melekleri tarafından hem o
olaya sebebiyet veren düşünceleri açısından hem de olayın aksiyonu vücuda getirilmesi açısından iki grup Kiramen Katibin Meleği tarafından filme alınır. Üç boyutlu. Bir grup düşüncelerinizin filmini alır, ikinci grup aksiyonlarınızın filmini alır. Davranışlarınızın. Hangi ölçüde sorumlusunuz? Bu iki film karşılaştırılarak kıyamet günü sonuçlara ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, eğer siz başkalarını severseniz, bunun arkası onlar için yaşamaya başlamaktır. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlayabilirseniz, işte mutluluk oradadır. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. Hepiniz için geçerli. Hepiniz için sevgili kardeşlerim. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, o zaman asıl mutluluğu siz yaşarsınız. Çünkü hiçbir saniyeniz mutsuz geçemez. Başkaları için yaşamaya başlamış bir insanın mutsuz olması normal standartlarda mümkün değildir. Şeytan onunla bir ömür boyu uğraşacaktır. Ama akıntıya kürek çekecektir. Hiçbir zaman o kişiyi mutsuz etmeyi başaramayacaktır. Allah'ın dostu, nefsindeki afetler yok olduktan sonra hep mutlu olacaktır. Huzur içinde olacaktır. Kimseye düşman olarak bakmayacaktır. Kimseyi düşman olarak görmeyecektir. O insan mı? Ona gerçekten düşman olabilir. Ama bu noktaya ulaşmış olan bir insan onu düşmanı olarak telakki edemez. O böyle olduğu sürece düşmanı olduğunu düşündüğümüz kişi ona bir zarar da veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki Allah Teala sevdiklerini korur. Allah'ın sevgilisi olmak Allah'ın bir mazhariyetidir. Bu sevgili olmak noktasına gelmenin yolu sevgiden geçer. Sevginiz ne kadar üst boyuta taşınabilirse o kadar çok mutlu bir insan hüviyetine hep sahip olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dilemek düşüyor bize. Başkalarını

Seveceksiniz. Sevdikçe mutlu olacaksınız. İşte Allah Teala'nın hepinizi o çok sevenlerden, sevdikçe mutlu olanlardan kılmasını diliyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu istikamette Allah Teala'nın bize gösterdiği hedef hep sevgi istikametinde oldu. Bu sebeple hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sevgi mutluluğun ışığıdır. Sevgi olmazsa mutluluğun yaşanması da mümkün olmaz. Birbirinden nefret eden insanların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Birbirinden nefret eden insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey başkalarını sevmenizdir. Sevmeniz ve ayrıca sevdiğinizi belli etmeniz, ortaya koymanız, sevdiğiniz insanlara bunu açıklamanız. Siz sevginizi onlara göstermedikçe sevdiğinizi ispat edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sevgi bir ayrıcalıktır. Allah Teala istiyor ki herkesin birbirini sevdiği bir dünya oluşsun. İşte dünya olmasa bile Osmanlı İmparatorluğu boyunca Osmanlılar birbirlerini sevmenin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Birçok tarikat usulüyle gelmiştir. Ama her biri hem kendi kardeşlerini hem de diğer tarikat mensuplarını çok ama çok sevmişlerdir. Öyleyse Allah'ın emirlerini orta standartlarda yaşayan insanlara göre tarikat mensupları bundan çok daha ötede olabilmek imkanına sahiplerdir. Tarikatlardan da anlaşılan şeyin bazı standartlar içinde yanlış olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. Tarikat demek insanların ruhlarını

Bir, fizik bedenlerini, iki, nefslerini, üç, iradelerini, dört, Allah'a teslim etmeyi esas aldıkları ve ancak bir mürşide tabiiyet söz konusu olursa gerçekleşebilen bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi başkalarını sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. O insanlara Allah'ın güzelliklerini ulaştırmak ve bunun karşılığında oradan size dönen güzel davranışlara muhatap olmaktır. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer ektiğiniz şey sevgi tohumlarıysa, insanlara onları sevdiğinizi açık ve net bir şekilde ispat ediyorsanız ki davranışlarınızdan, konuşmalarınızdan bu net olarak anlaşılır. O zaman siz Allah'ın emrettiği boyutlarda hareket eden birisiniz. Birçok insan sizin dostunuz olacaktır. Sizin onları sevmenize mukabeleten, onlar da sizleri sevecektir. Ve sevgi böylece sizinle onlar arasında hepinizi birbirine bağlayan bir sağlam bağ olacaktır. Mutluluk bağı. Tasavvuf müessesesi mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için vardır. Fizik bedenini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Nefsini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. İradesini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Öyleyse bunların hepsi adım adım yaşamanız lazım gelen standartlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu istikamette hepinizin en güzele ulaşmasını istiyor. Bu en güzele ulaşmak sevgisiz gerçekleşemez. Nefret hiçbir konuda insanların arasını bağlayıcı bir hüviyet taşımaz. Tam aksine onların arasındaki bağı koparacak en kuvvetli tehlikedir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken, etrafınızdaki insanları yüceltmek varken, Allah Teala neden nefreti kabul buyursun ki? Allah Teala nefret edenleri sevmez. Allah birbirini sevenleri sever. Onlar aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Allah'ı sevmişlerdir, mürşitlerini sevmişlerdir. Ve etraflarındaki Allah yolunda olanları sevmişlerdir. Eğer Allah yolunda bir insan, şeytanın yolunda olan bir insanı sevmiyorsa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama sevmemek onlara kötü davranmaya zemin teşkil edemez. Bir insan tasavvuftaysa sevmediği olabilir. Ama o sevmediğini ne kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tasavvuf mensuplarına her zaman sevmeyi emreder. O kişi bizim dostumuz da olsa, düşmanımız da olsa, tasavvuf onları sevmemizi emreder. Bize düşman olan bir kişi bizi tanıdıktan sonra onu da sevdiğimizi idrak ettiği noktada
içinde bulunduğun sınıftan ayrı bir sınıfın mevcut olduğunu, onların kendilerini sevmeyenleri de sevdiğini net olarak idrak edecektir. İşte bu. Bu terbiyeyi alan siz sevgili kardeşlerimizin üstünlüğünün bir ifadesidir. Biz size sadece sevmeyi emrediyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi emrediyoruz. Sizden nefret edenleri de sevmenizi emrediyoruz. Bu size bir şey kazandırmaz diye düşünürseniz büyük bir yanlışlık yapmış olursunuz. Bu size bir şey kaybettirmez diye düşünmelisiniz. Çünkü sevmek her zaman kazançtır. Bir insan etrafındaki insanları severse onlar tarafından sevilir. Eğer etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, davranışları da bunu sergiliyorsa, onun başkaları tarafından sevilmemesi kadar normal bir olay yoktur. Seven sevilir. Nefret edenlerden ise nefret edilir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey o insanları bizlerin sevmesidir. Bir, sevdiğini onlara belli etmesi, ispat etmesidir. İki, karşı taraftan kendisine sevgi de ulaşsa, nefret de ulaşsa, o nefreti daha çok arttırıcı bir karşı nefretin sahibi asla olmamalıdır. Her zaman sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bizi sevenleri sevmeyi değil, onun çok daha ötesini emreder. Sadece onu değil, onun çok daha ötesini emreder. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizlerden nefret edenleri de sevmek. İşte Allah Teala'nın istediği, içinde bulmanız lazım gelen formasyon budur. Sevgili kardeşlerim, sizi sevenleri sevmeniz zaten eşyanın tabiatına uygun bir neticedir. Normal standartlarda herkes kendisini sevenleri sever. En azından onlardan nefret etmez. Fakat sevgili kardeşlerim, ya sevmeyenler, ya sizlerden nefret edenler, şeytan ister ki siz de onlardan nefret edin, siz de onları sevmeyin. Onlar size hangi kötülüğü yaparlarsa siz de onu yapın. Hatta daha fazlasını yapın. Şeytan bunu ister. Ama Allah onu istemiyor. Allah'ın en çok istediği şey sizi sevenleri daha çok sevmenizdir. Ama sevmeyenleri de sevmenizdir. Allah Teala acaba bunu neden istiyor? Bizi sevenleri sevmemiz normal bir şey. Allah Teala'nın bunu istemesi de çok tabii görünüyor herkese. Madem ki bizi seviyor, biz de onu sevelim. Ama Allah Teala orada kalmıyor ki. O bizlerin farklı bir boyutu daha kuşatmamızı istiyor. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, bizi sevmeyenler de insan. Bizden nefret edenler de insan. Aldıkları terbiye, öğrendikleri ilim
onları oraya götürebilir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz sizi sevenleri seviyorsanız ama sevmeyenleri sevmiyorsanız, bunda bir eksiklik olduğunu düşünün. Göreviniz sizi sevenleri de, sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Sevdiklerinize zaten en güzel şekilde davranırsınız. Onlar bunu zaten bilmektedirler. Ve bundan elbette hoşnutturlar. Ama ya sevmeyenler? Sizi sevmeyenler? Burada da iki alternatif söz konusu. Sizin de onları sevmemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir. Normal standart budur. Ama sevgili kardeşlerim, sizler devrin imamına bağlı olanlarsınız. Biz sizlerden normal standartları değil, onların ötesini talep ederiz. Eğer devrin imamına bağlıysanız, o zaman başkalarının öğrendiği din ilminin ötesinde bir şeyler biliyorsunuz. İşte koskoca bir İslam dünyası. İşte bu İslam dünyasının büyük, çok büyük bir çoğunluğunun tatbikatı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, işte İslam'dan geriye kalan geniş toplumlar arasında tatbikatı en geniş olan budur. İslam'ın 5 şartı. Oysa ki tasavvuf mensuplarının gerçekleştirdiklerine baktığınız zaman bunların Kur'an'da farz olduğunu görürsünüz. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a teslim etmek farzdır. Fizik bedeni Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. İradeyi Allah'a teslim etmek farzdır. İslam'ın 5 şartı arasında bunlar var mı? Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi yapılması lazım gelen farz emirlerdir. Ama orada bitmiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim istiyor ki ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Şimdi bir İslam dini düşünelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu dinde farz. Şu anda İslam aleminin çok büyük bir kısmının bunu yeterli gördüğünü görüyoruz ve hocalarımızla bu konuyu konuştuğumuz zaman da elbette yeterlidir diyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin, mürşide tabiyetin, ruhu Allah'a teslim etmenin, fizik bedeni teslim etmenin, nefsi teslim etmenin, iradeyi teslim etmenin farz olduğunu ispat ettiğimiz zaman bunun negatif müdafaasını yapamıyorlar. Çünkü ellerinde hiçbir delil yok. Onlar sadece hocaların onlara söylediklerine inanmışlar. Onlar hoca, doğrusunu onlar bilirler. Biz de gerekeni yaparız diye düşünmüşler. O gerek, yaptıkları gerek zaten varların arasında. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz.
Ama bunlar hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girebilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır. Tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Yaşarsa tabiyetini gerçekleştirdiği için vücudundan ayrılan ruhu Allah-u Teala'nın zatına 7-8 aylık bir devre içinde ulaşacaktır. Ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Sonra fizik bedenini teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. En sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, şimdi çelişkiyi açıklamamız lazım. Dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Kime teslim olan demek? Allah'a teslim olan demek. Acaba namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek, bu 5 tane faktör, İslam'ın 5 şartı kimin ruhunu Allah'a ulaştırabilir? Kimin fizik bedenini Allah'a teslim edebilir? Kimin nefsini Allah'a teslim edebilir? Kimin iradesini Allah'a teslim edebilir? Hiç kimsenin. İşte şeytanın Musevileri önce, sonra Hristiyanları, en sonra da İslam'ı cehenneme ulaştırmak konusundaki tuzakları, bunları muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'i net olarak devreye almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması birinci teslim, fizik bedenin Allah'a teslimi ikinci teslim, nefsin Allah'a teslimi üçüncü teslim, muhlis olmak, bir 7 Safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimlerin sonuncusu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Allah-u Teala'nın temel şartları arasında. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince bir şeyler düşünmeniz lazım. Acaba Allah-u Teala niçin Kur'an-ı Kerim'de seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 teslim mevcut. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Öyleyse bir defa başka dinlerin mensuplarını, onlar gavur diye böyle bir tabir kullanarak devre dışı bırakmak çok büyük bir hata. Tam aksine hepiniz
Kur'an-ı Kerim'i de, İncil'i de, Tevrat'ı da incelemelisiniz. İncelediğiniz zaman göreceksiniz ki Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim yer almış. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim yer almış. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim yer almış durumda. Ana bağlantı noktaları, hatta istinat noktaları, dayanaklar bunlar olduğuna göre o zaman bu üçlünün de 7 safa ve 4 teslimi muhtevasını aldığını göreceksiniz. Bunun arkasındaki sebep nedir? Hazreti Musa bir peygamberdir. Nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur. Hatemin enbiyadır. Hatemin nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur. Öyleyse üç dinden bahsediyoruz. Musevilik, Hazreti Musa, Hristiyanlık, Hazreti İsa, Müslümanlık, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üçü de din ve üç kitabı da incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek üç kitabın üçünde de mevcut sevgili kardeşlerim. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Allah Teala'nın hep ayrı ayrı peygamberlere aynı şeyleri söylemesi söz konusudur. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde değişiklikler vücuda gelmiştir. Ama merasimler asli unsur değildir. İnsanların Allah ile olan ilişkilerinin sonunda ulaşabildikleri merdiven basamakları önemlidir. Bunların aynı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Ve teslim olması lazım gelen şeyler ruh, veç yani fizik vücut, nefs ve irade. Sevgili kardeşlerim, bu asli unsurlar Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de aynı ise o zaman biz nasıl olur da onların yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Burada hepimiz insaflı davranmak mecburiyetindeyiz. İncelemeliyiz Tevrat'ı, incelemeliyiz İncil'i, incelemeliyiz Kur'an-ı Kerim'i ve 7 safa ve 4 teslimin üçünde de mevcut olduğunu hepimiz görmeliyiz. Gördüğümüz zaman merasimlerin değişik olmasının arkasındaki sebebi incelemeliyiz. Bakacağız ki Hristiyanlık Musevilikten yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Müslümanlık da Hristiyanlıktan yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamber midir? Elbette. Hazreti İsa bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber midir?
elbette peygamberdir. Bu sıralama zaman sıralamasıdır. Önce Hazreti Musa vardı, sonra Hazreti İsa gönderildi. En sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderildi. Bu vazifeyle vazifeli olarak dünyada verilen bu gezegene. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir şey var. Bu hedef mutluluktur. Allah-u Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de insanların mutluluğu için indirmiştir. Esaslara baktığımız zaman bu esasın 7 tane safa içerdiğini, 4 tane teslim içerdiğini görüyoruz. Demin söylediğimiz faktörler. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, müşriye tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da aynı, İncil'de de aynı, Kur'an-ı Kerim'de de aynı. Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi olmalı. Bu görev, dinlerin arasını açarak insanları birbirine düşman etmek değildir. Tam tersine, üç kitaplı dinin de aynı esaslara ihtiva ettiğini, üç kitaplı dinin ortaya koyucusunun hepsinin nebi olduğunu, peygamber olduğunu açık bir şekilde ortaya koymamızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın birer peygamber olduğunu inkar edemez. Çünkü kendi kitaplarında, yani Musevilikte de, İslam'da da onların peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. İşte gelecekte gerçekleşecek olan dünya sulhünün temel yapısı budur. 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dinde de kesin olarak aynı standartlarda yer alması. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, 1. teslim. Fizik bedenin teslimi, 2. teslim. Nefsin teslimi, 3. teslim. Muhlis olmak ve iradenin teslimi, 4. teslim. 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emirlerini indiriyor. Emirlerini indirdiği ve kendilerine şeriat kitabı indirdiği nebilerine bu esaslar Allah Teala tarafından ulaştırılıyor. Ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la Hazreti İsa'ya indirilen İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize indirilen Kur'an-ı Kerim bu açıdan incelendiği zaman üçünde de 7 tane safanın yer aldığını, bu 7 safanın 4 tanesinin ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimleri olduğu, yani teslimler olduğu kesinlik kazanıyor. Eğer Allah Teala Tevrat'ta bunları söylüyorsa, 7 safa ve 4 teslimi aynen veriyorsa, arkasından bu 1. peygamber Hazreti Musa, yani kitap sahibi, şeriat kitabı sahibi Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, en sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.
bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta mevcut. İncil'de mevcut. Kur'an-ı Kerim'de mevcut. İşte dinin esasları bunlardır ve üç kitabın da esasını teşkil eder. Öyleyse insanları Hristiyandır diye, Musevidir diye onlar gavur, onlar dinsiz şeklinde bir karalamayla devre dışı bırakmak, bu Allah-u Teala'nın emirlerine uygun değildir sevgili kardeşlerim. Konunun incelemesini bizler en derin standartlarda gerçekleştirdik ve gördük ki 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da mevcut, İncil'de de mevcut, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut. Ve bu 3 tane kitap 3 tane nebiye indirilmiştir, peygambere indirilmiştir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik sona ermiştir. Artık dünya adı verilen bu gezegene Allah-u Teala peygamber göndermeyecektir. Bundan sonra gelenler hep Resuller olacaktır. Peygamber kelimesi, Nebi kelimesiyle eş anlamlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala tüm insanları seviyor. İstiyor ki herkes dinini öğrensin ve bu sebeple onlara indirdiği din kitabı daha sonraki peygamber indirdiği din kitabıyla aynı paralelde. Ama aradan geçen yüzlerce yıl merasimleri değiştirmiş. Onun için Musevilerin merasimiyle Hristiyanların merasimi ve Müslümanların merasimi birbirinden farklı özellikler taşıyor. Bu da eşyanın tabiatına zıt bir husus değildir. Her devre Allah-u Teala ayrı bir özellik kazandırmış. Dinlerin birbirinden farklı olmasını temin sadedinde. Ama hiç kimse, Müslümanlar arasındaki hiç kimse Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın peygamber olmadığını iddia edemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Nebi olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya sulhunun anahtarı nedir diye sorarlarsa, işte budur deyin. Bakın bakalım deyin Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dinde de var olduğunu, aynen mevcut olduğunu görürsünüz. Öyleyse bizim dinimiz dindir, ötekiler gavurdur, ötekiler bir din mensubu değildir tarzında bir iddia, Allah-u Teala'nın dininde hiçbir zaman makbul bir iddia olamaz. Sevgili kardeşlerim, bizler Müslüman olmakla şeref duyarız. Ama onlar da kendi dinleriyle şeref duyarlar. Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir, Hazreti İsa da peygamberdir ve Allah gerçek anlamda bir mukaddes kitabı Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da indirmiştir. Aradan geçen yüzyıllar boyunca farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar
Allah'ın realitesini değiştirmez. Tevrat'ta Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğu, İncil'de Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Hepsi bu peygamberlere Allah tarafından indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devirde yaşayan insanlar başka devirlerdekinden farklı telakki edilmez Allah Teala tarafından. Bu sebeple peygamberlerin her devirde var olması Allah'ın en güzel açıklamasıdır. Böyle bir dizayn içerisinde hepimize düşen vazife, üç din arasında dostluğu mutlaka gerçekleştirmemizdir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın izniyle bunlar mutlaka gerçekleşecektir. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: चाहते हैं।
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizden sadece bir tek şey istiyor. Bizim mutlu olmamızı. Bütün mukaddes kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Ama Kur'an son mukaddes şeriat kitabı olarak sadece bir davetiye değildir. Aynı zamanda bir rehberdir, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk rehberleri nasıl mutluluğa ulaşacağımızı gösterir. Aynı zamanda da bir garantidir Kur'an-ı Kerim. Bütün insanları mutluluğa davet eden Kur'an-ı Kerim onların mutluluğunu garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin beraber şu Kur'an-ı Kerim'i bir dolaşalım. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Bir saadet reçetesi mi? Gerçekten bir garantisi var mı? Mutluluk garantisi. Beraberce dolaşalım. Bir geziye çıkıyoruz. Kur'an-ı Kerim gezisi. Nereden başlayalım? Allah'a kul olmaktan başlayalım. İşte Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesi. Ve ma halakte insi vel cinni illa leyabudun. Diyor Allah Teala, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Birçok insan bu ayet-i kerimeyi başka bir şey için değil, bana ibadet etsinler diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, burada bütün o insanlara bir ders olmak üzere şunu kesinlikle söylüyoruz ki, ibadetler hedef değildir. İbadetler Allah'ın teslim hedeflerine ulaştıracak olan vasıtalardır. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, ikinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, üçüncü teslim. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz, dördüncü teslim. Hedefiniz bunlardır. Hedefleriniz ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Peki böyle bir teslim müessesesi ibadetsiz olur mu? Asla. Mutlaka ibadetleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama sakın hedefle vasıtayı birbirine karıştırmayın. Yani amaçla aracı. Araç nedir? Araç vasıtadır. Kapınızın önünde bir tane Mercedes var. Birbirinin arkasından 7 tane ülkeye gideceksiniz. 7 tane şehre gideceksiniz. O şehirler hedefinizdir. Birinci şehir, ikinci şehir, üçüncü şehir, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci şehirler. Onlar sizlerin hedefleridir. Ama o hedeflere ulaşmak için kapınızın önündeki o arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. O araba olmazsa oraya gidemezsiniz. Öyleyse kapınızın önündeki o Mercedes sadece bir vasıtadır. Hedef o değildir. Sizi o hedeflere götürecek olan vasıta. Öyleyse ibadetler o Mercedes temsil eder. Onlar vasıtalardır. Hedefiniz ise Allah'a ulaşmayı dilemek, bir mürşide ulaşıp tabi olmak, iki ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üç fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, dört nefsinizi Allah'a teslim etmek, beş irşada ulaşmak, altı iradenizi Allah'a teslim etmek, yedi. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirmek, yedi safhanın yedisi de hedefinizdir. Dört teslim de bunların
dört tanesini, yedi safhanın dört tanesini oluşturur. Öyleyse yedi safhanın yedisi de hedefinizdir. Ama o hedefe ibadetler olmasa gidemezsiniz. Öyleyse ibadet edesiniz diye dünyaya gelmediniz. İbadetleri vasıta olarak kullanarak Allah'ın hedeflerine ulaşmak için dünyaya geldiniz. İnsan olmak için dünyaya geldiniz. Eğer hedefleriniz yoksa o hedefleri gerçekleştiremezsiniz. İnsan olamazsınız. İnsan olmanın şerefine ulaşamazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten, küfürden, fısktan, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan, şirkten kurtulur. Bu sadece bir dilektir. Ama Allah ile ilişkilerin kapısı bu kapıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah ile bir ilişkinin içine giremez. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hedef namaz kılmak değildir. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan yedi tane kademe gösterir. Bu yedi tane safa gösterir. Bu safhaların hepsine ulaşmak üzerinize farz kılınmış durumda. Ama daha birinci hedefe ulaştığınız anda Allah cennetini size vermeye hazır. Ve sizi üçüncü hedefe de ulaştırmaya hazır. Bu nasıl iş? Çok basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah yehtevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yapısına bakıyoruz. Niçin yaratmış Allah Teala bizi? Allah'a kul olmak için. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala bizlerin Allah'a kul olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O tağutun kuludur. İşte Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَا بَيْنَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَ فَبَشِرِ اِبَادِ Allah Teala sahabe için buyuruyor ki onlar tağuta kul olmaktan içtinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Kendilerini tağuta kul olmaktan içtinam ettiler, kaçındılar, kaçındırdılar ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Sahabe müjdelere ulaşmış. Dünya müjdesine, dünya mutluluğu müjdesine
cennet matının müjdesine ve kullarımı müjdele diyor. Allah'a kul olmayı da sahabe başarmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse Allah Teala bizi niçin yaratmış? Allah'a kul olalım diye. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağuta kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz bile ama bu birinci kulluk. Peki bu birinci kulluk sizi cehennemden kurtarır mı? Kesin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan bu kişi mutlak olarak kurtulmuştur sevgili kardeşlerim. Tağut'a kul olmaktan mutlak olarak kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Öyleyse Allah'a kul olma müessesesine bakıyoruz. Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu birinci kulluktur. Aynı zamanda birinci takvadır. Üzerimize farz mı? Allah'a kul olmak üzerimize farz kılınmış. Bunun için yaratılmışız. Kur'an-ı Kerim'in öyleyse hedefleri, bu hedeflere bizim kendimizi uyarlamamız. Kur'an-ı Kerim hedefleri 7 safhada 4 tane teslimi bize gerçekleştirmek, bizim gerçekleştirmemizi temin etmek. Allah Teala hepimize mutlaka takva sahibi olun diye farz emirler vermiş. Takva sahibi olmaksa Allah'a kul olmak demek. Sadece takva sahipleri Allah'ın kuludur. Tağuta kul olmaktan iştinab edip Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet kerimelerinde Allah Teala diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem. En la ta'budu şeytane innehu lekum adun mubin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci sırat-ı müstakimdesiniz. Bu Allah'a kul olmayı dilemek demektir. Ve Allah'a kul olmayı dileyen kişi birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Birinci takvadadır. Birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah'a kul olmayı dilemiştir. Ve Allah Teala Yasin 60 ve 61 ile Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmıştır. Bu kulluk 7 safa içerir.
7 safhanın 7'si de üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Öyleyse Allah'a kul olmak şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz an gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an tağutun kul olmaktan kurtuluruz. Allah'a kul oluruz ve Allah'ın kul olma emrini yerine getiririz. Bu bizi bu noktada daha cennetin birinci katını garanti eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bundan 7 dakika sonra birinci cennetin katını mutlaka kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah harekete geçer, rahim esmasını tecelli eder. O kişinin görme hassasını, görmesini temin eder, işitmesini temin eder, idrak etmesini temin eder. O kişiye ard arda 7 tane furkan verir. O kişinin günahlarını örter. Günahlarını örttüğü için sevapları günahlarından fazla olur. O kişi cenneti kazanır. Bu ise 7 furkanın her birisinin 1 dakika olması mümkün değil. Çok daha kısa bir zamanda biter. Ama biz en geniş saha olarak birer dakika koyuyoruz ki 7 dakikalık bir zamanın sonunda çok daha evvel ama 7 dakikalık bir zamanın sonunda mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aşar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir cehennemlikken Allah'a ulaşmayı dileyince Allah'ın cennetine ehil olur. İblis ne yapmış? İblis vasıtaları hedef haline getirmiş. Nasıl yapmış? Çok basit. Hedefleri bütünüyle ortadan kaldırarak. Sevgili kardeşlerim, artık dünyanın hiçbir üniversitesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak,

dilediler mi? Dilediler işte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Yok ki Allah Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'a kullanmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor. Peki bu noktadan sonra ne olmuş? Sahabe ne yapmış? Bu noktadan sonra sahabenin Allah'a kul olma standartlarının ikincisine geçtiğini görüyoruz. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Allah Teala A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o mümini bir resule tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Tabi olmuşlar. Tabi oldukları kesin. Tabi olanlara, gerçek anlamda ihsanla tabi olanlara sahabe diyoruz. Fetih Suresinin 10. ayet kelimesi de aynı hakikati anlatıyor. Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala.

öyleyse hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Peki sonra bütün sahabenin tabiyeti söz konusu. Sonra hepsinin ruhlarının Allah'a ulaşması söz konusu. Gerçekleştirmişler mi? Kesin. Zümer 18. Onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala ruhlarını. Allah'a hepsi ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlar teslim edilmiş. Hepsi daimi zikre ulaşmış, yani nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ve ulul elbabın ise daimi zikrin sahiplerine olduğunu söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde. Diyor ki li ulul elbab yezkurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanısı yatarken de o ulul elbab hep Allah'ı zikrederler diyor. Ve bütün sahabenin irşada da ulaştıklarını görüyoruz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim ettikten sonra hepsi irşada da ulaşmış. Hücurat 7. Ey sahabe, biriniz yanınızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin dediklerinizi yapmış olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve kalplerinize yazdığı iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki son safhaya gelmişler mi? İradelerini de Allah'a teslim edip İrşat makamına tayin edilmişler mi?

birlikte bu hedefe de ulaşmışlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, tüm sahabenin irşada ulaştığını, ondan sonra da iradelerini Allah teslim ettiğini ve böylece irşat makamına ulaşmış olduklarını söylüyor. Tövbe 100, bütün sahabenin irşat makamında olduğunu kesinleştiriyor. O sahabe Kunel Evvelin var ya diyor, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Macir'indendi, bir de Ensar'a ve Macir'e tabi olanlardandı diyor. Ensar'a da Macir'ine de tabi olunmuş. Ve bu tabiyetin neticesinde de tabi'in de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe Kur'an'ı yaşadılar. Kur'an evvela bütün insanları Allah'a kul olmaya ve mutluluğu yaşamaya davet eder. Allah'a kul olmaya davet, mutluluğu yaşamaya davettir. Birinci kullukta Allah'laşmayı dileyen kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. Sonra bu kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci cennet katına ulaşmayı hak etmiştir. Ruhunu Allah'laştırdığı zaman üçüncü cennet katına ulaşmayı garanti etmiştir. Hepsi de farz olduğuna göre Allah Teala Allah'laşmayı dilemeye davet ediyor. Birinci cennetini mükafat veriyor. Mürşide ulaşmaya davet ediyor. Ulaştığı zaman ikinci cennet katını veriyor kişiye. Ve Allah'a ruhu ulaştırmaya davet ediyor. Ulaştığı zaman üçüncü cennet katını veriyor. Ulaştığı zaman aynı zamanda dünya saadetinin de yarısı o kişinin. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Ama dileyen herkesi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Hem dünya saadetinin garantisidir, hem ahiret saadetinin, cennet saadetinin garantisidir. Daha kişi Allah'laşmayı diler dilemez cennetin sahibi oluyor 7 dakika içerisinde. Bundan sonrası kişinin hayattaysa mutlaka gene ulaşacağı bir yer, irşat makamı, Allah ona mürşidini sevdirecektir. Ona mürşidini Allah tayin edecektir. Allah o kişiye mürşid tayin edecektir ve bu kişiyi mürşidine Allah ulaştıracaktır. Sonra mı? Sonra Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada Allah'ın dizaynını en açık şekilde görüyoruz.

Allah Teala o kişiyi zatına ulaştırmak istiyor ve ulaştırmak konusunda garanti vermiş. Öyleyse burada Allah'ın garantisine dikkatle bakıyoruz. Ta son noktaya kadar kişi gidebilir ama Allah'ın garantisi burada sona eriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala kendisine tevekkül etmiş kabul ediyor ve mutlaka onları kendisine ulaştıracak. 21. basamağa kadar garanti, Allah'a ulaşan ruhun Allah'ın zatında yok olması da garanti. 22. basamak. Bundan sonrası kişinin Allah'a tevekkül etmeye devam etmesine bağlı. Bu ise bir işaret taşıyor. Kişinin gayretinin artması lazım. Zikrini devamlı arttırması lazım. Bu zaman aralıkları içinde zikrin giderek artması demek, kişinin ruhunu ve içini Allah'a teslim etmesi demek. Günün yarısından daha fazla zikirde fizik vücutta Allah'a teslim olur. Ama nefsin teslimi mutlaka daimi zikri gerektirir. O zaman mutluluklar açısından meseleye baktığımızda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünya saadetinin azına sahiptir. Ama cennet saadetinin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşan kişi cennet saadetinin ikinci katını elde etmiştir. Dünya saadeti de sadece Allah-u Teala tarafından iradesi kontrol altına alındığı için, şeytanın saldırıları önlendiği için bir mutluluk dizaynının içindedir. O mutluluğu ona sağlayan bizatihi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala insanlara bir mutluluk garantisi veriyor. Diyor ki ben, siz bana ulaşmayı dilediğiniz zaman size ilahi irademle tecelli ederim. Bu tecelli ile şeytanla, tağutla, insan ve cin şeytanlarla aranıza girerim. Ve onların sizi baskı altına almasına kesinlikle müsaade etmem. Böylece ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırıncaya kadar tağutun bütün saldırılarından korurum, diyor Allah-u Teala. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar bu böyle sürer. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın birinci garantisi sona erer. Peki mürşidine ulaştığı zaman kişinin durumu ne? Mutluluğu cennet saadetinin ikinci katına taşımıştır Allah-u Teala. Dünya saadeti de Allah'ın şeytanın hücumlarını önlemesi sebebiyle dünya saadetine oluşmuştur kişinin. Bu mutlak bir saadet değildir, kısmi saadettir. Ve sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ruhunu Allah'a teslim ediyor. Teslim ettiği zaman ne olur? Teslim ettiği zaman Allah'ın üçüncü garantisi gelir. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun mahiyeti, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Bu birikimin manası ise, o kişinin nefsinin kalbi artık ona mutluluk veren bir hüviyete gelmiştir. Vuslatla birlikte Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Şeytanla kişi karşı karşıyadır. Ama nefsinin kalbinde de afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Mutluluğu, dünya saadeti %50'den fazla bir mutluluğu ifade eder. Öyleyse
Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Peki aynı zamanda bir mutluluk davetiyesi midir? Allah Teala bütün insanlara bana kul olun emrini verdiğine göre kul olmanın 7 kademesi de bir emirdir. Ve yedi kat cenneti sağlayacak olan 7 hedef, bu hedeflerin hepsine ulaşmak üzerimize farz. Ve Allah Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübü ilâ rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetikümün azabe sümme la tutsarın diyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi 4 teslimi de gerçekleştirerek bu emanetlerin hepsini onların sahibine teslim edin diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Nisa 28. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Tevdi etmenizi emreder diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde neyi görüyoruz? O ilişkiler bize şunu gösteriyor ki, Allah Teala nefsimizin yarısından fazlasını nurlandırıncaya kadar bize garanti veriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde ruhumuzu da kendi zatına ulaştırmayı ve Allah'ın zatında ifna etmeyi onu da garanti ediyor. Yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar bizi ulaştıracağına dair Allah'ın garantisi var. Bu dünya saadetinin yarısından fazlasıdır. Cennet saadetinin de 3. katının sahibi olmaktır. Öyleyse bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsimizin tezkiyesi garanti edilmiştir. Bu tezkiyeye paralel olarak ruhumuzun Allah'a ulaşması garanti edilmiştir. Allah'ın zatında ruhumuzun ifna olması garanti edilmiştir. Her şey teminat altındadır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala bunları bizlere bildirdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. 22. basamağa kadar Allah Teala garanti ediyor. Ama kim Allah'a tevekkül ederse geri kalanları da garanti ediyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini yukarıya doğru arttırmaya devam ederse mutlaka fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Kim zikrini daimi zikre ulaştırabilirse o nefsini de Allah'a teslim eder. İrşada da ulaşır. Sonunda mutlaka iradesini de Allah'a bağlayacaktır. Öyleyse burada kişinin bundan sonra yani ruhunun Allah'a tesliminden sonra kişinin Allah'ın garantisi o kişinin kendine düşeni yapmasıyla mümkün. Dikkat edin, ruhunuz Allah'a ulaşana kadar siz bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi size yaptıran Allah. Namazı sevdiren O, orucu sevdiren O, zekatı sevdiren O, haccı sevdiren O, zikri sevdiren O özellikle. Ve bu zikir tekamülünüzün anahtarıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah 22. basamağa kadar herkese garanti veriyor. Ona her şeyi sevdirecek olan bizatihi Allah. Bundan sonra kişinin inisiyatifine geçiyor.
Eğer kişi Allah'ı ispat edebilirse zikirlerini arttırmak yoluyla tekamülün içinde olduğunu, bunun gerçekten talebi, taleplisi olduğunu, talibi olduğunu Allah'a ispat ediyor kişi. Her ispat ettikçe önce fizik vücudunu, sonra nefsini teslim ediyor Allah-u Teala'ya. Sonra irşada ulaşıyor, sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor. Öyleyse ruhun teslimine kadar her şey Allah'ın garantisinde. Ondan sonraki teslimler de Allah'ın garantisinde ama farklı bir şekilde kişinin o performansı göstermesi halinde. Kişinin Allah'a, Allah'ı vekil tayin etmesi halinde. Kişinin Allah'a tevekkül etmesi halinde. Ama sevgili kardeşlerim, şunu gördük ki Allah'ın mutlak garantisi altında insanoğlu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le bu açıklamaları yapan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlara bir saadet garantisi olarak indirmiş. Aynı zamanda gördük ki Allah'ın daveti, yani farz emirleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ruhu Allah'a teslim etmek de farz. Fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek de farz üzerimize. Farz olduğumuza göre, farz olduğuna göre bunlar Allah-u Teala bütün insanları bu farzlarla davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor. Her teslimi gerçekleştir, onun mutluluğunu kazan diyor Allah-u Teala. Ben seni mutluluğa davet ediyorum diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrediyor, mürşide tabi olmayı emrediyor, farz kılıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ve teslim olmasını farz kılıyor. Fizik vücudun Allah'a teslimini farz kılıyor. Nefsin Allah'a teslimini farz kılıyor. İradenin Allah'a teslimini farz kılıyor. Hepsi farz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunların hepsine bir davetiye çıkarmış durumda. Ve bütün insanlar için bir davetiye olan Kur'an-ı Kerim, bir garanti olan Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir. Tarifler kesin olarak geliyor. Allah Teala reçeteyi veriyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Size düşen budur. Nasıl yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra diyor, siz bunu yaptığınız zaman ben size yardım edeceğim. Size namazı sevdireceğim. Size orucu sevdireceğim. Size zekatı sevdireceğim. Hacı sevdireceğim. Kelime-i şehadeti sevdireceğim. Ve özellikle zikri sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın reçetesi var. Yani Allah'a ruhunuzu nasıl teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu nasıl teslim edeceksiniz? Nefsinizi nasıl teslim edeceksiniz? İradenizi nasıl teslim edeceksiniz? Bütün bu teslimleri hangi şartlar altında nasıl yapacaksınız? Hem davetiye çıkarmış hem de reçeteyi veriyor. Hangi şartlar içinde nasıl, neler yapılabilir? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an bir felah reçetesidir. Bir kurtuluş reçetesidir. Bir dini tatbikat reçetesidir.
ama her şeyden evvel bir mutluluk reçetesidir. Ne yapacaksınız da ve bu neyi nasıl yapacaksınız da mutlu olacaksınız? Ruhunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilemeden hiçbirinin yapılamayacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Reçeteyi bütünüyle vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. Furkanlar verecek. Arkasından siz zikir yapacaksınız. Allah size zikri sevdirecek, orucu sevdirecek, namazı sevdirecek. Allah yolundaki bütün görevlerinizi Allah size öğretecek ve bu görevleri Allah'ın emirleri tezasınca gerçekleştireceksiniz. Nasıl ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız? Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Sonra siz ibadetlerinizi Allah size sonra bütün ibadetleri sevdirecek. O ibadetleri zevkle yaparak Allah'ın mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ona ulaşacaksınız. Tabiyetinizden sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Göreviniz ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Ve bunu zikirle yapacaksınız. Öyleyse reçete hangi noktada ne yapacağınızı bütün detaylarıyla gösteriyor. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Yeni bir gök katında yeni bir ibadet dizisi. Ve katlar yükseldikçe her şeyin en güzeli olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde reçeteye dikkat edin ki her saniye ne yapmanız lazım geldiğini söylüyor Allah Teala. Zikir yapacaksınız. Günde 5 vakit namaz kılacaksınız farz olarak. Ama sünnetleri de var. Sünnetleri devreye aldığınız zaman 5 vakit 7 vakte çıkıyor. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Ve başlangıçtaki az zikir günün yarısından daha fazla zikre dönüşüyor. Sonunda da daimi zikre dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah için yapılması lazım gelenler en üst boyutta Allah-u Teala tarafından emredilmiş. Yolumuzun her noktası önceden aydınlatılıyor. Ve siz aydınlık bir satma halinde Allah'a doğru yola çıkıyorsunuz. Ruhunuz da Allah'a ulaşmıyor, ulaştırılıyor. Allah ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki reçete dizaynı tayin etmiş. Dizaynda ne var? Nefs tezkiyesi var. Evvela zikre başlayacaksınız. 7000'den başlayacaksınız. 2000 arttıracaksınız onu. Nefsinizin kalbi devamlı afetleri atacak ve yerine fazıllar gelip nefsinizin kalbinde yerleşecek. Zikri siz yapıyorsunuz ama zikir size zor gelmiyor. Çünkü Allah Teala size zikri sevdirmiş oluyor bu merhalede.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ı sever. Çok sever. Allah da onu çok sever. Ve Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu reçetede nelerin size ait olduğunu Allah Teala size öğretir. Namaz kılan sizsiniz, oruç tutan sizsiniz, zekat veren sizsiniz, hacca giden sizsiniz, kelime-i şehadet getiren sizsiniz ve özellikle zikir yapan sizsiniz. Ama bu ibadetlerin hiçbirisi size zor gelmez. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, Allah devreye girmiştir ve sizi bağlamıştır. Dünyadaki yardımcıları eliyle sizin Allah'a ulaşabilecek olan bir vasıf kazanmanızı ifade ediyor bu. O vasfı Allah kazandırıyor size. Özellikle zikri, namazı ve bütün ibadetleri sevdirerek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlığa müstesna bir ziyafet sunmuş. Adeta bir hiç karşılığı, sadece bir dilekle insanın ruhunun Allah'a mutlaka ulaşacağını ifade ediyor. Bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Olay ne? Allah için yapılması lazım gelen şey ne? Allah bütün bu çerçeveyi içindeki bütün ayrıntılarıyla koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Zikir yapmazsanız Allah'ın hedeflerine ulaşamazsınız. Zikri siz yapacaksınız. Ama Allah Teala size zikri sevdirmezse zikri sevmeyebilirsiniz. Öyleyse zikri sevmek sevgili kardeşlerim bu temel faktörünüz olmalı. Zikir ibadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük olan ibadet Allah'ı zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek suretiyle nefsin kalbine Allah'ın katından rahmetin, fazlın ve salavatın ulaşmasını, kalbe girmesini temin etmektir. Fazl ve salavat nurları kalbi süslemek için gönderir Allah Teala ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Fazılların iman kelimesinin etrafında toplanması nefs tezkiyesini ifade eder. Nefsin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu zaman o kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş demektir. Nefs tezkiyesi ruhunda mutlaka Allah'a ulaşmasını ifade eder. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde: "Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr." Kim nefsini tezkiye ederse o kişi kendisi için bunu yapmış olur ve ruhu Allah'a yönelir. Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a döner. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi olduğunu, bir mutluluk garantisi olduğunu ve bir mutluluk reçetesi olduğunu sizlere inşallah bu kasetimizde anlatmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki,

Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde. Konumuz hurafelerden bir tanesi. Allah'la kul arasına kimse giremez hurafesi. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerinden insanlar ne kadar çok tersini dillerine pelesenk etmişler. Asırlar boyunca hep bu söylenmiş. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah'la kul arasına kimse giremez. Kimse acaba Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor dememiş. Herkesin ağzında bu. Allah'la kul arasına kimse giremez. Acaba öyle mi gerçekten? Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa özellikle Allah mı bir takım insanları onlara yetki vererek diğer insanları kendi arasına yoksa Allah mı koyar? Hadi gelin sizinle beraber Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala insanlardan onlardan imamlar kıldık. Onlardan, insanlardan, mürşitlerden imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların hidayete ermesinin, o insanların ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu artık net olarak biliyoruz. Öyle demiyor mu Allah Teala? İşte Ali İmran 73. İnnel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak. Hüve işte o, el hüda hidayettir. Öyleyse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları hidayeti ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet denilen müesseseye baktığımız zaman çok net bir olgu görüyoruz. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala ne diyor? Diyor ki biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye, insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi olmaları sebebiyle ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde sahip olmaları hasebiyle, yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse Allah Teala imamlar kılıyor. Her devirde bir imam mutlaka vardır. Bu imamlar
iki ayrı hüviyet arz ederler. Bir, bu imam nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. O, Allah-u Teala'nın söylediği nebilerin, nebi imamların sonuncusudur. Burada Allah-u Teala'nın imamlar kılması, huzur namazının imamlarıdır. Allah-u Teala'nın katında huzur namazı diye bir namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Huzur namazının imamı daima nebilerdendir. Eğer bir nebi yani bir peygamber hayatta ise mutlaka o huzur namazının imamlığını derifte etmiştir. Uhdesinde huzur namazının imamlığı vardır. Allah onu asaleten huzur namazının imamlığına tayin eder. Allah'ın huzurunda her gün 7 vakit namaz kılınır. Bu kılınan namazda binlerce kişi namaz kılar. Sevgili kardeşlerim, bu namazın adı huzur namazıdır. Allah'ın huzurunda kılınan bir namazdır. İşte bu namazın asli imamı mutlak olarak peygamberdir. Ama biliyorsunuz ki peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Yani peygamberlerin olmadığı, yaşamadığı devirler. İşte o peygamberlerin olmadığı, yaşamadığı devirlerde Allah Teala farklı bir durum usule getiriyor. Gene imam tayin ediyor oraya, huzur namazının imamlığına, ama bu imam nebi yani peygamber değil, bir kavim resullerinden birisi, peygamber olmayan resullerden birisi. Fetret devirlerinde, peygamberlerin olmadığı dönemlerde Allah Teala nebi olmayan resullerden birisini vazifeli kılıyor. Veli resullerden birisini. Risalet müessesesine baktığımız zaman bütün devirlerde, bütün kavimlerde resullerin yaşadığını görüyoruz. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir veli resul mutlak olarak mevcuttur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ardarda resul gönderdik. Hangi kavme resulü ulaştıysa o kavimdekiler mutlaka o resulü inkar ettiler diyor Allah Teala. Bu sebeple her kavimdeki resullerin inkar edilmesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Öyleyse Mehdi Resul'de başlangıçtan itibaren birçok insan tarafından inkar edilmişti. Ama insanlar onun söylediği hakikatleri Kur'an'dan açıp da tam olarak yerlerine oturduğunu görünce o zaman Risaleti kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Sadece söylediklerini, Mehdi Resul'ün söylediklerini incelemeyenler, onun ne söylediğinden haberdar olmayanlar,
Bunca alem onun söylediğinden başkasını söylüyor. Onca alem bilmeyecek de o mu bilecek diye onu kabul etmeyen birçok insan da var. Tetkik edebilseler, tetkik ettikleri anda bütün suallerinin cevabını orada bulacaklar, anlattıklarında bulacaklar. Ve çağımızın bugünkü müceddidi olduğunu herkes görecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlarla kendisi arasına demek ki Resuller koyuyor. Bu Resuller imam. Allah-u Teala'nın ifadesi de imamlar koyması insanları, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları Resuller tayin ederiz diyor. Allah-u Teala aslında Resul kelimesini kullanmamış, imam kelimesini kullanmış. Ama biliyoruz ki her devirde bütün kavimlerin içinde Resuller yaşar. Mümini 44 bunun kesin işaretini taşıyor. Bakara 87'de Allah Teala biz bütün kavimlere bütün devirlerde Resul göndeririz diyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim olmamıştır ki biz onlara ard arda onların dilleriyle konuşan Resuller göndermiş olmayalım. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ne demek istiyor? Bütün kavimlere bütün devirlerde Resul gönderdiğini söylüyor. Her kavimde onların dilini konuşan bir Resul. Öyleyse mutlaka bütün kavimlerde Allah'la insan arasında Allah-u Teala onları hidayete erdirsin diye, o kavimde yaşayan insanları hidayete erdirsin diye Resuller vazifeli kılıyor. Bu Resullerin hepsi Allah ile insan arasında, insanlar arasında bir vasıtadır. Allah'ın söylediklerini herkes işitemez. İşitebilenler Allah'ın üst noktaları çıkardığı insanlardır. İşte bütün devirlerde Allah-u Teala bütün kavimlerde Resul bahsediyor. İsra 15'te diyor ki Allah-u Teala biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Herkes mutlaka kıyamet günü cehenneme gidecektir. Cehennemi görerek dışarı çıkıp cennete girenlerin dışındakilerin hepsi yani insanların büyük çoğunluğu cehennemde kalacak. Ebediyen orada azap göreceklerdir.
Evet, insanların azı değil, çoğu ne yazık ki. Şeytan insanların çoğunu mutlaka Allah'ın yolundan saptırmak için büyük gayretlerin içindedir. Ne yazık ki bunda başarılı da oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere ulaştırdığı bilgi demeti içerisinde bakıyoruz ki insanların Allah ile olan ilişkilerinde

bir arıcı var daima. Allah ile konuşabilen, Allah'tan aldığını insanlara ulaştıran birileri. Bu en üst kademede devrin imamıdır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği imamlar kıldık dediği kişi Allah'ın ayetlerine hakkül yakin seviyesinde vakıf olan, yakin hasıl eden birisi. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile insanlar arasındaki en üst mevkideki insan bu imamlardır. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imam mutlaka bir veli resuldür. Yani nebi olmayan, peygamber olmayan, Allah'ın dostu olan sadece bir resul. Ama huzur namazının imamlığının gerçek sahipleri nebi olan resullerdir. Yani peygamber resullerdir. Allah Teala onlardan da bahsediyor. Enbiya suresinde diyor ki biz peygamber isimleri veriyor ard arda Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup gibi. O peygamber isimlerinden sonra diyor ki biz onları imamlar kıldık diyor. Orada görüyoruz ki Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala imamlar kılmış. Ama imam kıldıkları Allah'ın nebileri, peygamberleri. İşte bunlar da insanla Allah arasında birer aracıdırlar. Sadece o kadar mı sevgili kardeşlerim? Hayır, o kadar değil. Daha ötesi var konunun. Allah Teala bu imamlardan bahsediyor. Bunlar huzur namazının imamları. Ama insanla Allah arasına giren farklı hüviyette olan insanlar da var. Resul olmayan insanlar da var. Bunlara mürşitler diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki

insanlardan ve cinlerden ve meleklerden resuller seçeriz diyor. Cin resuller de var, melek resuller de var, insan resuller de var. Cinler kendi alemlerinde risalet görevini yapıyor, cin resuller. Melekler melek olarak geliyorlar ve bu dünyada görev yapıyorlar. Birçok melek resulün geldiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlara hidayete, insanları hidayete erdirmek üzere. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala alallahu kastus sebili diyor. Sebillerin, yani bütün insanların takip edecekleri yolun tayini Allah'a aittir diyor. Her sebilin başında mutlaka bir mürşit vardır. Sebil, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan devrin imamına, imamının dergahına ulaşan yolların adıdır. O yolların başında mutlaka bir mürşit bulunur. Onun için Allah-u Teala alallahu kastü sebil, sebillerin tayini tespiti Allah'a aittir. Hiç kimse kendi mürşidini seçemez diyor. Mürşidi Allah tayin eder diyor. Bundan müstahni olan birisi var mı? Evet, bir kişi var. Devrin imamı. Neden müstahnidir? Çünkü insanlar hangi mürşide tabi olurlarsa olsunlar, o mürşit mutlaka devrin imamına tabi olacaktır. Allah-u Teala mürşitlere, gerçek mürşitlerse mutlaka bu bilgiyi ulaştıracaktır. Onlar da tabi olacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği böyle bir

dünya hayatını o kişi yaşarken Allah'a dönmek için hazır bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mürşitlere dikkatle bakın. Bunlar Allah-u Teala'nın yolunda irşat makamının sahibi kılınmışlardır. Ama her seviyede bir mürşidin bulunduğunu görüyoruz. Herkesin ulaşabileceği bir yakınlıkta ve tabiyet Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki Allah-u Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ

amilettekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey diyor Allah Teala, aminu olanlar, takva sahibi olun. Amin oldukları zaman zaten takva sahibi olmuşlar. İkinci defa takva sahibi olun demektir bunun manası. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İşte burada artık Resul olmayan mürşitler devreye girmiştir. Allah-u Teala'nın herkesin ulaşabileceği noktada bir mürşidi mutlaka mevcuttur. Ve o kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala onu o mürşide gönderecektir. Bütün mürşitler devrin imamına bağlıdırlar. O mürşide tabiyet gerçekleştiği anda devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Açı tutan meleklerle devrin imamı bütün tabiyetlerde hazır bulunur. O tabiyet hangi mürşit eliyle gerçekleşirse gerçekleşsin, ister vekil mürşit olsun, ister mürşit olsun, isterse herhangi bir kavimdeki Resul olsun, ama devrin imamı o Resullerin en üstünü olandır. Ve de sadece onun ruhu, sadece onun ruhu kim tabi olursa, Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince, o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte Allah Teala diyor ki Mü'min 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ne demek dereceleri yükselten? Kim mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Daha evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını zaten örtmüştü. Bu noktada da Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirir. Allah Teala diyor ki, kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa, tövbe ettiği zaman imanı artan bir mümin olmuştur kişi. Tövbe eder de böyle imanı artan bir mümin olursa ve kişi nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat yaparsa, o zaman diyor Allah-u Teala, bunu yaptığı zaman kişi, tabiyetini gerçekleştirdiği zaman, o insanlardan bahsediyor. Tabiyetini gerçekleştirmiş. Tövbe etmiş, mümin olmuş. O zaman diyor biz onların günahlarını

sevaba çeviririz diyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ve Furkan 71, onların ruhları Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde ruhları Allah'a döner diyor Allah Teala. İşte bu ihsanla yapılan bir tövbedir. Bu tövbenin kabul edilmesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesiyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki herkes için bir mürşit mutlaka vardır. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit, herkesin ulaşabileceği bir yerde. Bu vekil mürşide ulaşanlar, neticede devren-i imamın ruhu mutlaka başlarına geldiği için aynı neticeye ulaşıyorlar. Devren-i imama da tabi olsalar, başlarının üzerine devren-i imamın ruhu gelecek. Bir vekil mürşide de tabi olsalar, devren-i imamın ruhu gelecek başlarının üzerine. Ama tövbe etme yetkisi, insanların kendi kendine elde ettikleri bir yetki değildir. Tövbe ettirme yetkisi, yani irşat makamına gelme yetkisi, Allah Teala tarafından sağlanan bir müessesedir. İsterse kişi iradesini de Allah Teala'ya teslim ederek Allah'ın bizatihi irşat makamına getirdiği üst seviye bir mürşit olsun, isterse bir vekil mürşit olsun, netice değişmez. Tabi olunduğu zaman onların başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. İşte Mümin 15'te Allah Teala bu konuyu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, arşı tutan melekler de beraberdir daima devrin imamı. Kullarından dilediği üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah Teala. Kimdir bu dilediği kişi? Tabi olan kişi. Ve ona yevmit telakının geldiğini söylemesi için devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah Teala. Yevmit telak Allah'a milaki olma günü. Senin Allah'a milaki olma günün geldi diyor. Ve işte burada devrin imamı söz konusudur. Bu gelen devrin imamıdır. Ama mürşitler her yerde, her zaman mutlaka vardır. Bir vekil mürşide tabi olan kişinin tabiyeti, normal bir mürşide tabi olmanın veya bir Resul'e tabi olmanın standartlarıyla eşdeğerdir. Çünkü kime tabi olursa olsun, tabiyeti gerçekleştirebilecek olan bir vekil mürşitten devrin imamına kadar kime tabi olursa olsun tabi olan kişi, onun başının üzerine mutlaka aynı olay cereyan eder. Onların başlarının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki insanla Allah arasına vekil mürşitlerden başlayın, mürşit deyin, üst derece mürşit deyin, Resul mürşit deyin, devrin imamı olan mürşit deyin, yedi kademe mürşidi sayın, her birisi aynı hükmü vücuda getirir. Hangisine bir insan tabi olursa olsun, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse Allah Teala mürşide tabiyeti nasıl gerçekleştireceğimizi de tarif ediyor bize. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ
اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki istihaneye hangi mürşide tabi olacağınızı hacet namazı kılarak Allah'tan sorun diyor. Namazla ve sabırla diyor. Ama diyor bu zor bir iştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne kadar namaz kılsa, ne kadar Allah-u Teala yalvarsa ona Allah-u Teala mürşit göstermez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse ulaştıracağına göre mutlaka bu konuyu Allah-u Teala çözmek durumunda ve çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki her halükarda herkes için bir mürşit mutlaka vardır. Ve bu mürşitleri Allah-u Teala insanlarla kendi arasına koyuyor. Bir de Allah'la kişi arasına giren, mürşit olmayan ama daimi zikre ulaşmış olanlar var. Ulul elbab olanlar var. Feselu ehle zikri in kuntum la talemun diyor. Allah-u Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne olur bu ulul elbab olan daimi zikrin sahipleri? Onlar Allah ile konuşmak yeteneğinin sahibi kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Onlara sorulunca onlar Allah'tan soracak ve cevapları alıp ulaştıracaklardır. İşte Allah'tan hacet namazıyla mürşidi sormak yetkisinde olanlar kimlerdir? Huşu sahipleridir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç diyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ruhlarını hayattayken mutlaka Allah'a milaki kılacaklardır. Sonra ölümden sonra bir defa daha ruhları Allah'a rücu edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Normal aracılar mürşitlerdir. Ama henüz mürşit olmak yetkisinin, yani Allah'a ulaştırıcı mürşit olmak yetkisini kazanmamış olan ulul-elbab noktasında Allah'la tezekkür etmek imkanının sahibi kılınan kişi de Allah'tan haberler alıp başkalarına ulaştırabilmektedir. Yani bu da bir aracılık görevidir. Tezekkür edebilen ulul-elbab'tır diyor Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah ile tezekkür edebilenler sadece Allah'ın müteşabih ayetlerini açıklayabilirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse görülüyor ki insanla Allah arasında her zaman aracılar mevcut. Allah'la insanın arasına kimse giremez sözü bu sebeple bir batıl ifadedir. Ve açık bir şekilde bir hurafedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte kıldı ve bu güzelliği bizlere bir defa daha yaşattı. Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'a hamd ve şükrederek huzurlarınızdan ayrılıyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes sonsuza kadar mutluluğu yaşasın. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Serbest iradeyle yaratılan insanlar dilediklerini yapmakta tamamen serbestler. Tabii cezasına katlanmak kaydıyla veya mükafatına kavuşmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın izahını içerisinde Allah insanlardan sadece bir tek şey ister. Bütün insanların mutlu olmasını. Bu ne sağlar? Bu o insanların bu dünyadaki şu geçici hayatlarını çok öteye götürecek olan, sonsuza kadar mutluluğu sağlayacak olan bir mutluluğu, huzuru. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cehennemden paçasını kurtarmıştır. Arkasından mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşid sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılıp mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse bir dilek, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olan kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne yapmıştır? Bir tek dilekte bulmuştur sevgili kardeşlerim. Ey Yüce Allah'ım demiştir. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliya var. Bir de ben olayım. Sana ruhumu ulaştırayım. Yani ermişlerden olayım ben de. Sevgili kardeşlerim, bu neyi sağlar? Allah'a ulaşmayı dileyen birisi için birinci kat cenneti, böyle ölmüş olsa kişi, birinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşmayı dileyip ölmüş. Ama yaşıyorsa mutlaka Allah'ın mürşid sevgisi verecektir. Kişi tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Sonuç, Allah onu kendisine ulaştırdı. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olay böyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişinin yaptığı şey ne? Çok mu önemli? Önemli olmasın önemli. Ama yaptığı şey neden ibaret? Bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ve Allah o kişiye mutlaka mürşid sevgisi verir. Kişi fizan da olsa gider mürşidini bulur
ve ona tabi olur. İçinden öyle bir aşk gelir ki, bu öyle bir dayanılmaz dilektir ki, mutlaka kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirecektir. Mürşidi ne olursa olsun. Tabi olunca ne olur? Ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama tabiyet kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını ifade eder. Vücuttan ayrılan bu ruhu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için kişinin zikir yapması lazımdır. İbadetlerini yapması lazımdır. Bütün ibadetlerin zevkini, mutluluğunu Allah-u Teala o kişiye yaşatacaktır. Kişi zikrini yavaş yavaş arttıracaktır. Ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu noktaya kadar olan muhteva Allah Teala tarafından garanti ediliyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bunu garanti ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala bir garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka bilir. Allah hepimizin sahibidir. Allah hepimizi yaratandır. O herkesle konuşmak ve onlara bütün güzellikleri anlatmayı ister. Ama bir şartı var. Kişinin buna layık olması. Eğer o liyakatli değilse kişi, Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi dilemeyecekse, ona Allah-u Teala'nın yaklaşması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesi sever. Az veya çok ama sever. İster ki herkes kendisini kurtarsın. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kişiyi kurtaracak olan, birinci kat cenneti mutlaka alacak olan bir işarettir, garantidir. Bir tek özelliği var. Dilden değil, kalpten olması. Yani kişi kalbinden gerçekten istemeli ruhunu Allah'a ulaştırmayı. Böyle bir talebi yok kişinin aslında. Ama ona demişler ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah seni cennetine alır. O da böyle bir şeyi kalpten dilemese de sözle de dilese, nasıl olsa bana böyle dediler. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem cennete girecekmişim. Allah'a ulaşmayı dilerim. Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Bunu diyen kişi, eğer kalbi bir dilek değilse bu dileği, cennete giremez. Zaten Allah ona mürşit sevgisi de vermez. Tabiyeti hiçbir zaman gerçekleştiremez. Ruhunu da Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde ulaştıramaz. Öyleyse kulun dileği, talebi hidayetin esas öncüsüdür. Kulun dileği yoksa, talebi yoksa o kişi hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hedefe yönelecek. Bu hedef açık ve kesindir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kişi
Allah'a ulaşmayı denemiş ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş, dilemiş ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel vücudundan ayrılamadan ölmüş. Olsun, Allah Teala mutlaka onu cennetine alır. Çünkü bir dilek var ortada. Ama yaşarsa Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Taviyeti gerçekleştirecektir kişi. Allah gerçekleştirecektir onun taviyetini. Ama taviyetini gerçekleştirdiği cihetle onu ikinci kat cennetin sahibi yapacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir süreçtir. Bu zaman parçası içinde kişi kendini düşenleri yapmak istikametinde bir zevkli devre yaşayacaktır. Belki hayatının en güzel devresi olacaktır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, mürşidine ulaştıktan sonra, tabiyet aldıktan sonra, o kişi büyük bir zevkin sahibi olacaktır. Allah'a ulaştırmayı dilediği ruhunu Allah'a ulaştırmak için zikir yapacaktır. Zikir yapmaktan büyük zevk alacaktır. Namaz kılacaktır. Namazdan büyük zevk alacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmeyecektir Allah Teala ona. Zekat verdiği zaman bütün gönlüne verecektir. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda severek, isteyerek ve en önemlisi, hepsinden önemlisi zevk alarak gerçekleştirecektir. Çünkü onun kalbi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Kalben böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah bilmektedir. Nereye götürür kişiyi? Bu kişiyi mutlaka cennete götürür. Bırakınız o kişinin mürşidine ulaşmasını, ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek, diledikten hemen sonra ölse, yine birinci kat cennete mutlaka girecektir. Ama yaşarsa Allah ona mürşid sevgisini bizatihi verecektir. Kendisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşmak için mürşid ne kadar uzakta olursa olsun yılmayacak. Mutlaka mürşidine ulaşacak. O mürşide ulaşacak Allah'ın kendisine. Hacet namazını kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, o kişi bir zevki yaşayacaktır. Bu zevki üst seviyede yaşayanlar mutlaka bu süreç içinde Allah meleklerini görürler. Kanatlı melekleri. O melekler onların her zaman etrafındadır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri dil ile anlatmak yeterli değil. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu güzellikler hepiniz tarafından yaşanabilir. Allah Teala herkesi bunları gerçekleştirdiği takdirde mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini söylüyor. Ben de diyor Allah'a ulaşmayı diledim. Ama bu dilek iki türlü olur. Kişi madem ki herkes diliyor, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye elini açmış, böyle bir laf etmiş. Ama kalbi bu konuda hiçbir noktada ısınmamış. Kalbinin talebi yok. Kişinin ağzı söylüyor. Eğer kalp talebi yoksa kişi ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün olmaz sevgili kardeşlerim.
dile değil, kalbe bakan Allah-u Teala bu kişiye mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse müfrit sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Ötekiye, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş ama mütemadiyen hacet namazını kılıp kılıp Allah'tan mürşidini soruyor, Allah ona mürşid falan göstermez. Sevgili kardeşlerim, Allah hepimizin sahibidir. Kainatın sahibidir. Yalnız bu kainatta bir nokta olan bizim dünyamızın değil, bütün kainatın sahibidir Allah. Kainatı yaratandır. Allah sonsuzluğun sahibidir. Her şeyi öylesine güzel dizayn eder ki, bu dizayn bütün insanlar için bir mutluluk oluşturur. Huzur verir insanlara. Yani insanlar derler ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın sevgisini kazanmak herkes için mümkündür. Hiç kimseyi reddetmez Allah Teala bir şartla: kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir defa daha geldik aynı noktaya. Bir insan ağzıyla "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" diye laflar ediyorsa ama kalbi böyle bir dileğin sahibi değilse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Allah'a karşı yalan söyleyemez. Söyleyemez demek uygun bir tabir mi? Çok değil galiba. Çünkü herkes yalan söyler. Allah'a karşı da yalan söyler. Ama yalanla dolanla ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Aslı ifadeyi kullanalım. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Kalbi böyle bir dileğe sahip değil. Ama ona demişler ki sen cehennemden kurtulmak istiyorsan Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. O da gerçek anlamda kalbi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği halde cehennemden kurtulmak için "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" diye bir ifade kullanıyor. Ama burada kalpte bu istikamette bir talep yok. İstemiyor kişi aslında. O zaman o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Talep şarttır sevgili kardeşlerim. Gönülden bir talep, istek. Her kim böyle bir talebin sahibi ise Allah o kişiyi mutlaka huzurlu ve mutlu kılar. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse içinde kıpır kıpır bir şeyler oluşuyor. Kişi ansızın mutlu bir insan olur. Huzur içinde olur. Görevlerini yapmaktan büyük bir zevk duyar. Huzur duyar. Ama Allah'a ulaşmayı sözle dilemiş, kalbinde bu istikamette bir talebi yoksa kişinin, o zaman o kişi bu zevklerin hiçbirini yaşayamaz. Bir başka ifade kullanalım. Allah-u Teala bedavadan hiçbir şey vermiyor sevgili kardeşlerim. Her şey bir talebin, arkasından da bir gayretin neticesidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için ibadetlerinizi yapmak mecburiyetlisiniz. Bu bir mecburiyet de değil. Allah-u Teala size, eğer siz Allah'tan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişseniz,
ibadetleri doyulmaz bir zevkle yaptıracaktır. Alın sizin ne olduğunuzu şaşıracaksınız. Allah Allah, ben eskiden namazı sevmezdim. Nasıl bu kadar güzel bir şeymiş namaz? Bu Allah'ı zikretmek ne kadar mutluluk verici bir şeymiş. Bu tarzda sonuçlara ulaşan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ötekiler de dilemeden görevlerini yaparlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeden yaparlar. Onlar böyle bir dileğin sahibi olmamışlardır. Olmamışlarsa bu büyük zevki yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki bir tek dilekle Allah onların da ruhunu kendisine ulaştırsın. Ama insanlar, herkes Allah'a ulaşmayı diliyor. Ben de dileyim. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Böylesine başkalarını taklit etmek standartlarında sadece bir ağızla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek Allah'ın katında bir değer ifade etmez. O kişinin kalbi gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Allah ona bakar. Böyle olan kişi sahiden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ibadetlerini yaparken büyük bir zevk, huzur ve mutluluk duyacaktır, bunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes, her şey öylesine güzel ki insanı Allah-u Teala mutlu etmek için her şeyi vazife kılıyor. Vazifeli kılıyor. Her anına kişinin bir zevk, bir huzur götürüyor, ona ulaştırıyor ve kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten denemişse, dilediği andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi. Mutlak olarak içi yanıyor bir mürşide ulaşıp tabi olmak arzusuyla, aşkıyla yanıyor. Çünkü kalp, halen vücutta bulunan ruhu Allah'a ulaştırmaya kararlı. Ve kişi mutlaka hacet namazını kıldığında Allah böyle bir insana mürşidini mutlak olarak gösterir. O kişi mürşidi kendisine ne kadar uzak olursa olsun gider oraya kadar mürşidine tabi olur ve huzuru ve mutluluğu yaşar. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye kişinin bir şeyler söylemesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayacaksınız. Siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah size ruhundan mutlaka üfürdü. Öyleyse siz bir emanet taşıyorsunuz. O emaneti emanetin sahibine ulaştırmakla borçlu bir insan. Bu bir ilahi borçtur. Bu borcun mutlaka onun sahibi olan Allah'a ödenmesi gerekir. İşte huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatının giriş kapısı, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karanlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir nurla dolu dünyaya adım atış. Allah Teala açıkça koymuş hükmünü. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bu kadar. O kişi kalpten bir dilekle Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse ne olur?
dilemişse, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, sözüme bırak, bu noktadaki sözüme dikkat edin, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşma dileği o kişinin kalbinde doğduktan kişi Allah'a karşı bir talepte, Allah'tan bir talepte bulunduğunda, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu kalpten bir talepse, Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi mutlak olarak tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İstediği de her zaman bütün insanların mutluluğudur. Biz bir adım atınca Allah-u Teala bize çok adım gelir. Biz bir adım atınca Allah-u Teala bize 100 adım atar. Bizim bir talebimizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala mutlaka sonlandıracağına dair ayetini koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ondan evvel Tevrat'ı koymuş, affedersiniz İncil'e koymuş, ondan da daha evvel Tevrat'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, hani falanca mı? O Yahudidir, o Hristiyandır, onları boş ver. Bu tarzdaki şeyleri söylemeyin lütfen. Sevgili kardeşlerim, onları da tanıdığınız zaman, onların da içinde Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan, fizik vücutlarını, nefslerini, hatta iradelerini Allah'a teslim edenler var. Öyleyse insanlar hakkında kötü yorumda bulunmayalım. Diyelim ki, Allah'ım onları da hidayet ver, onları da hidayetine erdir. Hepsinde Allah'a ulaşma talebi oluşsun. Talep oluştuğu anda bu talep varsa o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Olup olmadığı belli olur mu? Tabii olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka mürşit araştırmasına girecektir. Çünkü kalbi onu Allah'a ulaştıracak olan kişiyi aramak için Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiştir artık. Görev başlamıştır, kişi arar. Onun ulaşabileceği bir yerde Allah-u Teala mürşidi mutlaka görevlendirir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Hacet namazını boy abdesti alarak kılacaktır. Allah'tan mürşidini isteyecektir. Eğer kalbi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterecektir. Birinci kıldığınızda gösterilmedi, ikinciyi kılın. En çok üçüncüde Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Yola girmeyenlere, henüz girmek üzere olanlara, talep edenlere Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ne demek istiyoruz? Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Bu bir Kur'an hakikatidir. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E kişi mürşidine tabi olmadan ruhu vücudundan ayrılamayacağı için o kişinin Allah'a ulaşması mümkün değil. E ne olacak? Sevgili kardeşlerim, mümkün olmadığına göre Allah Teala onu mümkün kılacak şartları uygun hale getirerek kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah ona mürşidini gösterecek.
Hacet namazını kılıp mürşidini soran kişiye Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini gösterir. Dilememişse o kişinin mürşit görmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir kalbi dilek mevcut değilse o kişi birinci adımı atamamıştır. İkinci adım Allah tarafından gerçekleştirilmez. Ama kişi madem ki herkes bir mürşide tabi oluyor, ruhunu da Allah'a ulaştırdıklarını söylüyorlar. Ben de gideyim falanca mürşid işte yakın, gideyim ona bir tabi olayım. Bakayım ne olacakmış. Böyle söyleyen hakikatte asli unsurlara dayalı olmayan bir gidiş, o kişinin bir mürşide usulen tabi olması, yani onun elini öpmesi, o kişiye bunu sağlayamaz. Onun için birçok insan tasavvufa girdiğini düşünür, zanneder ama beklediği mutluluğu yakalayamaz. Çünkü asli unsur yok. Allah'a ulaşmayı dileme yok. Bu dilek yoksa sonuç da yok sevgili kardeşlerim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa o zaman niçin Allah-u Teala'dan mürşit soruyor? Allah-u Teala bunu bildiğine göre kalbi talebini ona mürşit falan göstermez. Kişi çeşitli rüyalar görür, hacet namazını kılar. Ama sevgili kardeşlerim, ya bu kişi talep etmişse Allah-u Teala'dan, Ya Rabbi demişse, benim de ben Allah'a sana ulaşmayı dilersem mutlaka bir mürşidim olacak. Ya Rabbi ne olur, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim kalbimi daha iyi biliyorsun. Bana mürşidimi göster. Ama kalbinde bu dilek yoksa göstermez Allah-u Teala. Kişi böyle bir dileğin sahibi ise Allah-u Teala evvela onun kalbine bu dileği koyacaktır. Kişi bu dileğin sahibi olarak Allah-u Teala'ya yöneldiği zaman, talep ettiği zaman Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, bana da mürşidimi göster dediği zaman Allah-u Teala o kişinin kalbine bakar ve görür ki gerçekten bu kişi kendisine ulaşmayı diliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman gördüğü mürşidi kişi çok sevecektir. Ve o ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gidip görevini tamamlayacaktır. Onunla ilgili olan görevini tabi olacaktır. Huzuruna gidip el öpecektir, tabi olacaktır. İşte bu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktadır. Artık o ruh sahibi olan Allah'a doğru yola çıkmıştır. Kişi birdenbire namaza karşı büyük bir iştiyak duyar. Zikirlerini yaptığı zaman büyük mutluluk yaşar. Oruç tuttuğu zaman açlık çekmez. Her şeyinin değiştiğini, dünyasının pırıl pırıl yepyeni bir mutluluk dünyası olduğunu görür kişi. İşte Allah'a giden yolun gerçekleşmesi bu neticeleri sağlar. O yolda ise kişi bunların hepsini yaşar. Sonuç ne sevgili kardeşlerim? Sonuç, Allah'ı seven kişinin Allah'a ulaşmayı bu sevgiyle, Allah'ın göstermesiyle mürşidini gören kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Allah'ını ulaştıracaktır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhu ise Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onun için kişinin zikir yapması lazım. Namaz kılması lazım. Oruçlarını tutması lazım. Zekatını vermesi lazım.
dini ibadetlerin her birini Allah Teala o kişide ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir sürede en büyük zevkler haline getirir. Ve de kişi büyük bir zevkle, huşu ile, mutlulukla Allah'ın davetine icabet eder ve Allah'a ulaşmak için büyük bir zevkle, şevkle harekete geçer. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak onu müthiş bir şekilde mutlu kılar. Ondan sonraki devre o kişinin ibadetlerini gerçekleştirmesi, zikrini arttırması ve neticede ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla sonuçlanır. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine, onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfade son derece açık olarak geliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona hacet namazı arzusunu verir. Gerçekleştirdiği zaman mürşidini gösterir. O mürşit nerede olursa olsun o kişi gidecektir. Mutlaka tabiyetini gerçekleştirecektir. Çünkü kalbi mutlak olarak istiyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Vücudu terk eden o ruh hangi dergaha ise o dergaha ulaşır ve kişi o dergâhtan yola çıkan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devresinde dünyadaki en büyük zevkleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. Allah Teala niçin ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmemizi farz kılmış? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılmış. Üç kitaplı dinde de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almış. Hepsi Allah'ın indirdiği dinlerdir. Zaman parçaları değişik olduğu için seremonilerde, ibadetlerde değişik standartlar kazanmış. Ama sonuç hep aynıdır. Ruhun tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu gerçekleştirmesi, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçmesi ve 7. alemden dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. İşte din insanı nereye götürür? Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a onu ulaştırır Allah Teala. Ve kişi bu ulaşma noktasına kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Bir dine tabi olduğu için büyük mutluluk yaşar. Huzura, ruhu Allah'a ulaştığı için büyük mutluluk yaşar. O kişi mutlu bir insandır. Huzur içinde yaşayacaktır. Allah onun ruhunu o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. ترجم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın hepinizden bir tek dileği var. Sizin her birinizin mutlaka mutlu olması, mutluluğu yaşaması, saadeti yaşaması. İşte bu yeni bir asr-ı saadetin başlangıcıdır. Son asr-ı saadet. Hepinizin mutluluğu asr-ı saadeti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, nereden çıkarıyoruz Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu kılmayı hedef aldığını? Nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an'daki 7 safhanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. O 7 safha ki İncil'de de farz kılınmış. O 7 safha ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Tevrat'ı da nur kıldık diyor. İncil'i de nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim de diyor, İncil de Tevrat da bir hidayet rehberidir diyor. Hem Tevrat'ta diyor, hem İncil'de diyor, hem de Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet zaten mutluluğun ta kendisidir. Allah Teala bütün insanlardan onların sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Allah Teala insanların huzurunu ister. Bütün insanların saadete ulaşmasını ister.

vazife sebebiyle geçimini temin edecektir. Herkesin birbirine ihtiyacı olacaktır. İşte böyle bir dünyada Allah Teala insanları yaşatıyor. Birbirine muhtaç kalarak. Aslında hepimiz birden Allah'a muhtacız. Sonra da gene hepimiz birbirimize. Ayakkabımızı, elbisemizi bir yerlerden alırız. Yediğimiz her şeyi satın alırız. Her birisi bir başkasının ekmek parası kazanmasına sebebiyet verir. Böylece insanlar arasında devamlı bir etkileşim söz konusudur. Herkesin birbirine ihtiyaçlı olduğu bir toplumda yaşarız. Sevgili kardeşlerim, siz de etrafındaki insanlarla bir bütünü oluşturursunuz. Bu bütünün muhtevasına baktığımızda şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes birbirine karşı ihtiyaçlı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Herkes yek diğerinin, diğer insanların mutluluk kapısı. Yani ne demek istiyoruz? Bir insan etrafındaki insanlara sadece iki türlü davranır. Ya onları mutlu kılan bir davranıştır ya da mutsuz kılan bir davranış. Ama ilahi adalet her an sizi takip eder, her an yerli yerine oturur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Etrafınızdaki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunursanız ne olur? Allah Teala size azap eder. Başka birine bir kötülük yaptığınız zaman içinde farkına varmadığınız bir hüzün içinizde duyarsınız. İşte bu Allah'ın size vicdan azabı vermesidir. Sizi cezalandırmasıdır. Yeter mi? Yetmez. Arkasından ruhunuz devreye girecektir. Nefsinize huzursuzluk verecektir. İki defa huzursuz oldunuz. Bir kişiye huzursuzluk ulaştırdınız ama siz iki defa huzursuz oldunuz. Tıpkı bunun gibi eğer davranışınızla bir başka kişiye bir huzur verdiyseniz, onu memnun ettiyseniz davranışınızla, o zaman Allah Teala size aynı mutluluğu verir. Yaşatır, ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın verdiği mutluluğun yanı başında ruhunuz da nefsinize huzur verir. Yani sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes, onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından sizin onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutluluğu yaşayabileceğiniz bir çevreyi ifade eder. Etrafınızda 10 kişi olsun, sabah onlarla ya da sabahtan akşama kadar belli zaman aralıklarında onlarla beraber olun. Ya da hepsininle beraber aynı yerde bulunun. Hepsini memnun edecek, mutlu edecek olan bir şeyler söylerseniz ne olur? Onlar mutlu olurlar. Ama her birine verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah Teala ve ruhunuz size ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki mutsuz olan insanlar gerçekten şaşılacak insanlardır. Allah'ın kendilerini mutlu olsunlar diye yaratanın farkında olmayan zavallı insanların büyük çoğunluğu sağladığı bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse nasıl bir şey bu?

Böyle bir durumda ne yapılabilir? Bir kişinin çevresindeki herkese mutluluk ulaştırması bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir defa insan başkasına mutluluk vermenin huzurunu yaşar. Allah Teala ona huzur verir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa onların her birine bir güzel söz, bir tatlı söz söylemişseniz, şöyle sarılıp seni çok seviyorum diyebilmişseniz, o insanların yüzündeki ifadeye dikkatle bakın. Onlar sizin onlara gösterdiğiniz bu davranış biçimi sebebiyle mutludurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey bütün insanlara etrafınızdaki 10 kişi olduğunu düşünün. Bir gün beraber olduğunuz 10 kişi. Her birine ulaştırdığınız bir tebessüm, bir onlara sarılıp da seni çok seviyorum demeniz, bir güzel davranışınız onların da sizi sevmesine, aynı mutluluğu onların da yaşamasına sebebiyet verecektir. Ama Allah Teala boş durmayacaktır. Siz onlara mutluluk verdikçe Allah Teala size daha fazla mutluluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. İşte Allah Teala kimi irşat makamına tayin ederse, irşat makamına tayin edilen kişi başkalarının mutluluğuna kendisini hasretmiş olan kişidir. O sadece başkaları için yaşar. Hayatını onlara vakfetmiştir. Allah gerçekleştirmiştir bunu. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir insan kendini ayıracak olan bir zaman parçasının sahibi olmaz. Hep başkaları için yaşar. Başkaları için yaşadığı için de daima mutludur. Her başkasına verdiği huzur ve mutluluk Allah Teala'nın ona her mutluluğun iki katını vermesi sebebiyle etrafındaki insanların sayısı çoğaldıkça onların her birinin mutluluğu için gayreti onlardan daima pozitif tepkiler almasını oluşturur. Onlar onu severler. O da onları sever. Her sevdiği yardım için can attığı insanlardır. Bir mürşit sevgili kardeşlerim Allah'ı dost edinmiş kişidir. Allah'ın dost edindiği kişidir. Başka insanlar için Allah'a devamlı müracaatlarda bulunacaktır. Şartlar mutlaka bunu gerektirir. Her an telefonlar alır. Her an ona ulaşılır. Her an Allah'tan bir şeyler talep etmesi istenir. Bu onun için bir vazife olduğu kadar bir zevktir. Çünkü sadece onların etrafındaki insanların mutluluğu için yaşar. Onlar için Allah-u Teala'ya devamlı talepte bulunur. Kendisi için bir şeyler istemeye vakti yoktur. Zaten buna ihtiyacı da yoktur. Allah Teala ona onun istemediklerini bile verir. Sevgili kardeşlerim, sır burada. Başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğuna kendinizi adapte edin. Hani batılıların bir sözü var, Pollyanna gibi olun derler. Hayır, Pollyanna gibi olmayacaksınız. Sadece siz, size yapılan davranışlar karşısında mutluluğunuzu korumayacaksınız. Kötü davranışlarda da mutluluğunuzu korumak için gayret sarf etmeyeceksiniz. Olay o değil. Çok yanlış bir şey o. Yetersiz bir husus. Ne zaman siz kendinizi
başka insanların mutluluğuna adarsanız, bunun için yaşarsanız, hayatınızda artık kendinizin bir hükmü kalmadıysa, kendiniz için bir şey yapmak imkanının artık sahibi değilseniz, üzerinize bir elbise alacak kadar bile dışarıya çıkmak imkanının, kendinizle meşgul olmak imkanının sahibi değilseniz, o zaman mutlusunuz, çok mutlusunuz. Çünkü hayatınızın her parçası başka insanların mutluluğuna adanmıştır. Öyleyse Pollyanna gibi davranın diyenler neyi söylemiş oluyorlar? Kendisine yapılan üzüntü verici davranışlara sabırla mukavemet edebilen, bundan üzüntü duymamaya çalışan birisi. Hayır, o kadar değil sevgili kardeşlerim. Aslında Allah-u Teala'nın mutluluk müessesesi bunun çok ötesinde bir olaydır. Ve oraya ulaştığınız zaman, başkaları için yaşamaya başladığınız zaman, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığınızı göreceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz her gün, başkaları için yaşadığınız için. Her an başka insanlar sizi Allah-u Teala ile aralarında bir aracı olarak göreceklerdir. Onlar için yaşayacaksınız. Allah'a daima müracaat halinde olacaksınız. Falancının da falancının da falancının da taleplerini ileteceksiniz. Bir velinin, bir mürşidin, rahmetli olmuş bir mürşidin türbesine gidenler onunla şöyle konuşurlar. Ben Allah'tan şu konuda talepte bulundum ama Allah Teala şu ana kadar benim talebimi gerçekleştirmedi. Acaba sen de benim için Allah Teala'ya dua eder misin? Şöyle şöyle olsun diye. Talep budur. Ne demek bu? Bir kişinin talebi sonuca ulaşamıyor. Allah Teala onu kabul ettiğine dair bir işaret göndermiyor. Kişi de gidiyor o türbeye, türbedekine sen bana bunu sağla demiyor. Sen Allah'a ulaşmamda bana yardımcı ol. Benim istediğim şeyi sen de benim için iste Allah Teala'dan. Allah Teala senin yüzün suyun hürmetine bana inşallah bunu verir. İşte türbelere böyle gidilir. Aracı kılınır. Aynı talebin ikinci bir takipçisi oluşur. Sevgili kardeşlerim, türbe deyip de geçmeyin. Çok türbede sesler duymuşuzdur. Konuşmuşuzdur o türbede yatanlarla. Allah Teala her şeye kadirdir. Ve de bizimle beraber orada bulunanlar da aynı sesi duymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ona karar verin. Eğer istiyorsanız, bu Allah'tan hep kendiniz için bir şeyler istemekten geçmez. Bu sizin başkaları için yaşamanıza bağlı olan bir husustur. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunun için mürşit olmanız gerekmiyor.
kendini insanların mutluluğuna adamış olan herkes bu mutluluğu yaşayabilir. İrşat makamı bunun üst seviyede yaşanmasını ifade eder sadece. Çünkü orası Allah'la direkt ilişkiyi kurmuştur Allah'ın emri üzerine. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Aslında mutluluk dediğimiz şey, kendinizi bir ideale adadığınız zaman ne kadar büyük oranda vücuda geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. İdeallerimiz için yaşarız. Allah'ın bize hedef kıldığı, hamdolsun ki önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyayı ilgilendiren hedefler. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Allah Teala'nın bir yaratığıyız. O Halik'tir. Yaratan O'dur. Biz O'nun yaratıklarından sadece bir tanesiyiz. Ama O bizi yoğurdu, ideallerin sahibi kıldı. Bir idealler dizisi bizi hayata bağlıyor. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Hepiniz için varız sevgili kardeşlerim. Kim bize ulaşmışsa mutlaka onun için dua etmişizdir. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, her halükarda biliniz ki siz de mutlu olabilirsiniz. Hani şu anda dünyada, acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Dikkat et sevgili kardeşlerim, seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Sana kötülük yapan insanlara dahi iyi davranabiliyor musun? Unutma ki etrafındaki insanların her birinin sana karşı davranışı senin onlara davranışının sonucunu verir sadece. Allah Teala men dakka dukka diyor, çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ne demek bu? Atalarımızın bir sözü var, ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Burada sizinle diğer insanlar arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Birleşik kaplardan bir tanesindeki yükselme ikinciye otomatik olarak sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarına hasrederseniz, onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, Allah'a herkes için, onların mutluluğu için dua ederseniz, onların her birinin mutluluğu kadar siz de mutlu olursunuz. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Dünya şartları da size vız gelir. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir gün irşat makamına gelirseniz şunu göreceksiniz ki, insanların size söyledikleri sırlar, insanların size ulaştırdıkları hüzünler, kederler,
sizi kederli kılmaz, huzursuz etmez. Kalbinizi dolduran, bütün vücudunuzu kaplayan o insanların ızdırabı sizin omuzlarınızdan Allah-u Teala tarafından mutlaka alınır. Siz huzursuz kılınmazsınız. Allah-u Teala buna mutlaka mani olur. O huzursuz olan insanların, mutsuz olan insanların, problemleri olan insanların Allah ile ilişkilerinde Allah'tan alamadıkları, kendi davranışları sebebiyle sahip olamadıkları mutluluğu onlara Allah'a yalvarmak suretiyle sizi de sağlamaya çalışın. Bu sizi mutlaka huzura kavuşturur. Kim başka birini mutsuz ederek mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir hatanın içindedir. O zavallı insan bilsin ki ömür boyu mutsuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından üstün olmak mecburiyetinde değilsiniz. Sizi üstün kılacak olan şey tevazuunuzdur. Hürmet, o hürmeti hak edene gösterilen bir davranış biçimidir. Bunu hak etmek de kişinin elinde değildir. Kişi Allah'a yönelmedikçe, başkaları için yaşamadıkça bu hürmete hak kazanamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için yapılması lazım gelen şey bu kadar basit. Ne olur şöyle bir etrafınıza bakın. Kimler problemli? Kimlerin hangi derdi var? Her biriyle meşgul olacaksınız. Birçok insan sizin onlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunmanızdan pozitif olarak etkilenerek size bir teşekkür etmeyebilirler. Bunun önemi var mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya siz başka insanların dertlerini ulaştırdığınız zaman Allah onlara o problemlerini çözerek yardımda bulunduğu zaman onların mutluluğu var ya, işte o mutlulukları size bu dünyada en mutlu insan haline getirir. Allah Teala bazı talepleri kabul eder, bazılarını etmez. Etmemesinin sebebi o kişinin ona o anda layık olmamasıdır. Ama onlar layık olsalar da olmasalar da siz Allah'a hep yalvaran olacaksınız. Onları da mutlu kılsın diye. İnsanlar bir bilseler sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başladıklarında şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olabileceklerini, ama öyle yapmıyorlar. Hep şeytan devreye girerek insanları başkalarından üstün olmaya, en azından başkalarından üstün görünmeye yönlendiriyor. Arkasında şeytan var ve şeytanın istediği şey zaten o yönlendirildiği kişinin mutsuzluğu. Böyle olduğu sürece, bir insan başkalarına hep üstünlük tasladığı sürece hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, gelin el ele verelim, beraberce bu insanları anlatmaya çalışalım. Yahu diyelim, ey benim aziz kardeşim diyelim, muhterem kardeşim diyelim. Sen insanlara onlardan üstün olmaksa dediğinde bir tesir icra etmeye çalıştığın sürece mutlu olamazsın. Bu mümkün değil.
Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Mutluluğumuz onun mutluluğudur. O bizi mutlu kıldı. Arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Arkasında o var. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Her birinizin derdi bizim tarafımızdan alınır, kalbimize yerleşir, oradan onları Allah alır. Bizim kalbimizde hiçbir tortu bırakmaz. Hüzünleriniz, merak etmeyin, bizi üzmez. Omuzlarımızdan alır Allah-u Teala onları. Ama biz mutlaka sizin derdinizi ona mutlak olarak ulaştırırız. Biz bir çözüm merceği değiliz sevgili kardeşlerim. Biz bir insanız. Sizin gibiyiz. Ama bir küçücük farklılığımız var. Sizin için yaşarız. Hayatımızı size vakfederiz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Problemleriniz bizim kalbimize girerek orada bir tortu vücuda getirmesi mümkün değildir. O hüznü sizin şu veya bu şekilde sıkılmanız dolayısıyla bizde de oluşacakmış gibi görünen hüznü Allah-u Teala derhal alır. Anlıyor musunuz beni sevgili kardeşlerim? Başkaları için yaşamanın ne demek olduğunu anlıyor musunuz? O mutluluktur. O huzurdur. Ne zaman bir insan kendisine ayıracak bir vakit bulamıyorsa, hayatını bütün insanlar işgal etmişse, her biri için o kişi bir aracıysa, onun kalbinde hiçbir tortu kalmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için hep size söylüyorum, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi, etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz, başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Sevgili kardeşlerim, kendiniz için dua etmediğiniz sürece Allah Teala size beklemediğiniz kadarını verir. O her şeye kadirdir. Mutluluk sizin de hakkınız. Öyleyse Allah Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah Teala size
başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. İşte o kendin için yaşamadığınız o nokta var ya, o zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini onun ağzından içeceksiniz. Bir süre sonra Allah'la konuşmaya başlarsınız. Bu hayatınızın en büyük mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hapishaneye girmek bir insan için, belki birçok insan için bir zuldür. Şerefinde bir kısıtlanma olmuştur diye düşünür. Biz de girdik. Allah Teala'nın bize verdiği bu vazife sebebiyle tutuklandık. 90 gün orada kaldık Medrese-i Yusufiye'de. Ne oldu? Hayatımızın en mutlu devresi geçirildi. Neden? Herkes derdini bize anlattı. Biz de Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Çözümleri önerdi, biz de onları söyledik. Etrafımızda mutluluklardan oluşan bir halka oluştu. Neden? Bunu yapan biz miydik? Hayır, Allah'tı. Herkes bize ulaştırdığı problemin çözümü Allah-u Teala'dan gelip de onlara ulaştırıldığı zaman, onlar da çözümü uyguladıkları zaman çözümün mutlak olarak gerçekleştiğini gördüler. Sevgili kardeşlerim, dışarıda o hapis devresinden sonra onlardan birilerine karşılaştığımız zaman hep bize aynı şeyi söylediler, biliyor musunuz? Eğer biz oraya hapse düşmeden evvel sizinle karşılaşsaydık, hiç orada olur muyduk? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Unutmayın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sekizinci ayet-i kerime Şura suresinin 45. ayet-i kerimesi, 47. ayet-i kerimesi. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et diyor Allah-u Teala. Ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın daveti selam yurdu, teslim yurdu kendi zatı. Zümer 54'teki Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol ifadesinin bir tekrarı oluyor bu. Ve Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Vasıl ederler. Sevgili kardeşlerim, bu ayetlerin her birindeki gerçek mana, Türkiye'de şimdiye kadar yayınlanmış olan 23 tür Kur'an-ı Kerim'in her birinde değiştirilmiş, aslında uzaklaştırılmış. Ve devam ediyoruz yolumuza. Bir başka noktaya ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunlar 8. ve 9. ayetlerde. 10. ayet Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ve bir Vaktullahi effu haza sırat-ı müstakim ve tebi'uhu. Allah'ın ahdini yerine getir, ifa et. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. Haza sırat-ı müstakim diyor Allah Teala. Fettebiuhu, ona tabi ol diyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Yani Allah'ın ahdini yerine getirmek sırat-ı müstakimdir. Ona tabi ol. Sakın diğer fırkalardan herhangi birine tabi olma ki bütün fırkalar seni Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırıp fırkalara ayrılmanıza sebebiyet verirler. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Arkadan vasiyetimiz de budur diyor Allah Teala. Yani dört teslimi de gerçekleştirmeniz, ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. 11. ayet-i kerime Maide 7 İşittik ve itaat ettik dediğiniz günü hatırlayın diyor Allah Teala. O gün Allah'a verdiğiniz kesin söz, misakiniz üzerinize farz kılındı diyor Allah Teala. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bizden bela cevabını, evet cevabını alan Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar bana misak verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler bana yemin verin teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Hepimiz birden semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah-u Teala. Nefslerimiz yemin veriyor Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah'a teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız da ahd veriyor Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve müştereken verdikleri hepsini bağlayan, iradeyi de bağlayan bir kesin söz var. Onun da adı misak. Allah Teala bir ayetinde diyor ki biz insanlardan kesin söz almıştık. Bize teslim olacaklarına dair misak almıştık. Buradaki misak da aynı misak. Ruhumuzu da ve içimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Allah Teala bizden istiyor ve o gün itaat ediyoruz Allah Teala'nın söylediğine. Ona bir kesin söz veriyoruz bunların hepsini Allah'a teslim edeceğimize dair. Bu Allah'ın ahdinin bizdeki karşılığıdır. Allah'ın ahdinin bizdeki karşılığı olan misaktır. Adı ahd-i misaktır. Allah'ın tarafı için ahd, bizim tarafımız için misak. Ahdallahi veya ahdallahi adıyla geçiyor. İki ayet hatırlıyoruz. Birisi Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ve bir ahdallahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Bir de Rad suresi 20. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ ve onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi Allah'ın emri, Allah'ın ahdi. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bu ahdin sonucu Allah'ın ahdini yerine getirmek. Ve Rad suresinin 20-21 ve 22. ayetlerini ve 23. ayetlerini tezekkür ettiğimiz zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala Allah'ın ahdinden neyi murat ettiğini surunda açıklamış. Allah'ın ahdini yerine getiren kişi adın cennetlerine giriyor. Yani iradesini de Allah'a teslim etmiş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu 12. ruhumuzun Allah'a teslim edilmesini gerektiren ayetti. 4 teslimi birden içeren ama ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da Allah'a teslim edilmesini de içeren ayetti. 11. 12. ayet ise Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi. Nisa suresinin, affedersiniz, Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların ehline, emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetlerin sahibi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin sahibi, o emanetleri size veren Allah'tır. Emanetleri ehline teslim etmemizi Allah Teala emretmiş. Şimdi sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şarttan ibaret olduğunu, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten ibaret olduğunu, bunları yapanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini hadisler göstererek bir hadis hatırlıyoruz bu konuda. Bizlere bir şeyler ispat etmek isteyenler var. Sevgili kardeşlerim, hadisler Kur'an-ı Kerim'e kıyas edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a uymayan hadislerin benim tarafından söylenmiş olması mümkün değildir diyor. Öyleyse Kur'an ne diyor? Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'ın cennetine giremez diyor. Onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Zaten Allah Teala'nın ayetlerden gafil olduğunu söylemesi bu tarzdaki insanların neticeyi ortaya koymuyor mu sevgili kardeşlerim? Şimdi ne gördük? Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize 12 defa farz. Bu 12 defa farzlardan bir kısmı Allah'a yönelmeyi de farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimsenin hiç kimsenin kurtulmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz mümkün değildir diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, önümüzdeki yıllarda İslam aleminin mutlaka kendisine düşeni yapacağını biliyoruz. Mutlaka Kur'an incelenecektir. Ve unutulan ve 14 asır evvel yaşanan, Kur'an'da da yaşadıkları yaşanılanlar ispat edildiği cihetle Kur'an'a uygun bir statüde Allah'ın orada belirttiği 7 safhada ortaya konulacaktır. Şu anda İslam alemi kendi arasında bölük pörçüktür. İnsanlar iddialarda bulunmaktadır. Tabii normal bir olay. Ama yapılması lazım gelen şey bir türlü gerçekleştirilememektedir. Yapılması lazım gelen şey Kur'an'ın baştan aşağı gözden geçirilmesidir. Yeniden yapılacak şey dini şimdiye kadar insanların yazdığı kitaplardan öğrenmenin ötesine mutlaka ulaşmaktır. Öğrenilenleri Furkan olan Kur'an-ı Kerim'e ulaşarak Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde onların doğruluğu hakkında karar vermek söz konusudur. Furkan o kitaplar değildir. O kitaplar Kur'an-ı Kerim'i yargılaması mümkün olmayan kitaplardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de ters düştükleri kesindir. Hangi açıdan? Yoksa İslam unutulmazdı. Şeytanın bir oyunuyla karşı karşıya olduğumuzu ancak Kur'an'dan 14 asır sonra aklımız başımıza geldiğinde ortaya koyacağız. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlar arasında kavgaları körükler. Sebebi nedir? Bu kavga ve gürültü sırasında birinci hedefi şeytanın enerjimizi başkalarına karşı çıkmak için harcamamızı temin etmek. Böylece eğer insanlar iki tarafa, üç tarafa ayrılmışlarsa, herkes birbirine düşmansa, sadece birbirine düşmanlığın gayretiyle insanlar asıldan derhal uzaklaşırlar. Ve şeytanın bütün konuşmalarda ilk yaptırdığı şey budur. Düşmanlığın bütün boyutlarıyla ortaya konması. Oysa ki sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey nedir? Kur'an'ın ışığında bütün kitapları gözden geçirmek. Akaidin temel kaidelerinin Kur'an'a uymadığı bir vaka ise, Kur'an'la ters düştüğü bir vaka ise, o zaman bunu söyleyene düşman olmak yerine Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle akaidi karşılaştırmak doğru olan değil midir? Düşmanlığı ortaya koyduğumuz an şeytanın tuzağına düşmüş olmuyor muyuz sevgili kardeşlerim? İnsanları iblis nasıl kontrol altına alıyor? Nasıl onları negatif istikamete yönlendiriyor? Her an etrafınızdaki insanlarla onlara Allah'ın hakikatlerini öğrettiğiniz zaman, söylediğiniz zaman Mihr Vakfı'nın mensupları olarak onlardan gördüğünüz tepki neden hep negatif oluyor? Çünkü şeytan onları bugüne kadar öğrenilmiş olan bir dizayn içinde öğretimin sahibi kılmış ve onların söylediğine ters şeyler söylemiş oluyorsunuz. Evet, söylediğiniz Kur'an ayetleri, onlar da kitaplardan öğrenmişler bunu, bunun zıttı olan hususları ve kitapların doğru olduğunu zannediyorlar. Sizin yanlış söylediğinizi zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, merak etmeyin, bu böyle devam etmeyecek. Mutlaka Kur'an A'dan Z'ye bir defa daha incelenecektir. Asrı hidayetin ulaşacağı yer orasıdır. Hiç endişeniz olmasın. Düşmanlıklar, her şey devre dışı kalacaktır. Mutlaka Kur'an hakikatleri bütün dünyaya ulaşacaktır. Ve o zaman başka bir dinin mevcut olmadığı da, sadece bir tek dinin mevcut olduğu da ortaya çıkacaktır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bütün peygamberlerin yaşamış olduğu tek bir din. Tek Allah'a inanmak, bir Allah etrafında tek bir cemaat oluşturmak, iki ve Allah'a teslim olmak. 3. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Din, kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini, sadece o tek dindir. Hazreti Adem'in de dinidir. Hazreti Nuh'un da dinidir. Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de o din tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Arap olduğu için, Kur'an da Arapça indiği için İslam dini diyor Allah Teala ve dinin esasını söylüyor, teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, şimdi sormaz mıyız burada? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet İslam'ın 5 şartı diyorlar. İslam 5 tane şarttan ibaret olduğuna göre Biz de bunların hepsini yaptığımıza göre İslam da Allah'a teslim et olmak manasını tazammun ettiğine göre biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Oysa ki acaba kim böyle bir iddiayı bize ispat edebilir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın şartlarından 5 tanesi. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bunlar 7'dir. 6.'sı zikirdir. Zikrin, zikrullahın namazdan daha ötede olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 7.'si de Allah'a ruhu ulaştırmaktır. Yani Allah'a hicret etmektir. Farzdır. Söylediğimiz gibi, söylediğimiz ayetlerle 12 defa Allah-u Teala üzerimize farz kılmış ve hidayet de sadece teslimlerden ibarettir. Din teslimlerden ibarettir. Öyleyse bunların şuralarda inceleneceğini kesin olarak biliyoruz. Gelecek günler bu olay mutlaka gerçekleşecektir. Hidayet çağının dışında değiliz. Hidayet çağının içindeyiz. Öyleyse hidayet bütün insanlara ayan beyan malum olacaktır. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle beraber bu bayram gününde 14 asır evvele gitmek üzere yola çıkacağız. İslam 7 tane safhadan ibarettir. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler. Öyleyse nereden biliyoruz? Gelin beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne olur? İlk sual ve ilk cevap Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden geliyor. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru mima kânu yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, dünya hayatındayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve onların mutmain oluşları dünya hayatına dayalıdır. Onlar dünya hayatından mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Burada duralım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hangi hüviyette olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, titri ne olursa olsun, Allah Teala onları Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor. Burada konunun içine kibrin de girdiğini görüyoruz. Çünkü Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. ve in yerev külle ayetin la yu'minu billah. Ya la yu'minu onlar diyor Allah Teala, onlara hiçbirine inanmazlar. Onlar ayetlerimizi gördükleri zaman ayetlerden hiçbirine inanmazlar. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Onlar sebiler rüşdi gördükleri zaman rüşt yolunu, irşat yolunu, insan ruhunu Allah'laştıracak yolu gördükleri zaman

Nerev sebilel gayye yettehuzuhu sebila. Onlar gay yolunu gördükleri zaman, cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Ve inerev külle ayatin la yu'mini biha. Onlar bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar diyor Allah Teala. İrşat yolunu görseler irşat yolunu kendilerine yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu kendilerine yol edinirler. Zalike biennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Onun sebebi diyor Allah Teala onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. Vellezine kezubu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, sonraki günü, Allah'a milaki olma gününü yalanlarsa onların amelleri habitat amaliyum amelleri boşa gitmiştir diyor. Heba olmuştur diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin sonucuna bakıyoruz. Sonucunda kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, irşat yolunu kabul etmezse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için Allah Teala onların gidecekleri yer, onlar bizim ayetlerimizden gafildir diyor. Hüküm kesin olarak geliyor. Ve neticeye gidiyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanların sonu ne olur? Allah Teala diyor ki 8. ayet-i kerimesi onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. وَالَّذ۪ينَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İktisap ettikleri sebebiyle onların dönecekleri yer, varacakları yer, gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin neticesi bu. Gidecekleri yer cehennem. Söylediğimiz ruhun Allah'a ulaşması konusundaki farz ayetlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a yönelmeyi, enabi olmayı içeriyor. O da farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah'a ulaşmak da farz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Çünkü Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evet, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Vellezî neştenebut tâgûte an yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibadî. Diyor ki sahabe için Allah-u Teala onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçınmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar.
ve Allah'a yönel.

ettiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ayet açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönelenlerin şeytanı olmaktan kurtulduklarını, içtinab ettiklerini, kaçınarak kurtulduklarını ve Allah'a yöneldiklerini ve Allah'a kul olduklarını söylüyor ve müjdele diyor. Yani cennetin sahipleri. İşte ifade Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait emir ona kullarımı müjdele diyor. Onlar benim kullarım oldular diyor şeytana kul olmaktan. İçtinab ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor. Sahabeden bahsediyor kullarımı, kullarım olarak. Sahabe böylece Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a birinci kulluğu başarmışlar. Ve muhatapları, neticeleri, elde ettikleri şey Allah'ın müjdesi. Öyleyse şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Gördük ki farz. Zümer 54'te farz. Rum 31'de farz. Lokman 15'te farz. Yetmez. Allah'a ulaşacak olanların, Allah'ın kendisine ulaştıracak kişilerin sadece Allah'a yönelenler olduğunu Şura 13 söylüyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, peki bugün insanlar neden dilemiyorlar? Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlaka kişiyi kurtaracağı kesinken ve dilemeyenin cehenneme gideceği kesinleşmişken, kesin bir hüviyette Kur'an-ı Kerim'de yer almışken, Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde ve daha başka ayetlerde. O zaman neden insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Demek ki sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sahabenin muhtevasında ne var? Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta değerlendirir. Ve başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına mani olmayan herkes Allah Teala tarafından seçilir. Bu seçilenlerden bir kısmı, ne yazık ki küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Burası üçüncü basamaktır. Bu dilek Allah Teala tarafından anında görünür, işitilir, bilinir ve Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak kulaklarındaki vakrayı alır. Altıncı basamak kalbindeki ikindeti alır. Yerine ihbat koyar. Yedinci basamak bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir kişidir ve cenneti hak etmiştir. Burası birinci kat cennettir. Allah her verdiği ihsanla o kişiye dereceler ihsan ederek, dereceler vererek o kişinin günahlarını örter. Sevapları günahlarından fazla hale gelir kişinin ve o kişi böylece hüsranda olanlardan birisi değildir. Günahları sevaplarından fazla olanlar, hüsranda olanlar. Öyleyse farz mı Allah'a ulaşmayı dilemek? Farz.
Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evet. Peki bundan sonraki safhada ne oluyor? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet faz o kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızıyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Sonra da Allah o kişiye mürşidini gösteriyor. Mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala bunu da üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı, sizi Allah'a ulaştıracak olan kişiyi isteyin diyor. Allah'tan isteyin. Ve Fatiha suresinde de onu söylüyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizi, şu Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi sadece senden isteriz diyoruz. İstemenin nasıl ulaşacağını Bakara 45-46'da gösteriyor Allah Teala. Hacet namazı kılarak isteyeceğiz. Ve Allah'tan istedikten sonra da ona ulaşıp tabi olmamız söz konusu. Bu konu birçok insana çok ağır geliyor. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere ağır gelse de bir muhteva var burada. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Size ağır gelse de gelmese de Allah Teala farz kıldıysa buna uymak mecburiyetindesiniz. Yok ki başka çözüm. Allah Teala'nın emri, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Diyorlar ki o son nebiydi. Kesin son nebi. Kur'an-ı Kerim'de aynen öyle söylüyor. Diyorlar ki o son mürşitti. Yanlış. Çünkü sahabenin de mürşit olduğu, kendilerine tabi olunduğu kesinlik kazanıyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. O sabikunel emelin var ya diyor Allah Teala, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Öyleyse tartışılmaması lazım gelen bir mesele bu artık. Sahabeye tabi olunmuş. Demek ki irşat müessesesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte bitmemiş. Peki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş mu? Tabi. Açık ve kesin bir şekilde. Zaten hiç kimsenin itirazı yok ama delil göstermek gerektiği için söylüyoruz. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ayet-i kerimenin ön tarafı ise sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Ondan sonra da bunu söylüyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Ve kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiyet, onların bütün günahlarının sevaba çevrilmesine neden olmuş. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince.
tabiyet bunu oluşturur. Ve bu tabiyet onları ikinci cennetinde sahibi kılmış. Öyleyse Allah Teala gördüğünüz gibi irşat makamına ulaşmayı farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Söylediğimiz gibi Fatiha suresi de günde normal şekilde 5 vakit namaz kılan bir kişinin 40 defa kılması gereken Fatiha suresinde diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sırat-ı müstakime bizi ulaştırman için yalnız senden istihane isteriz. İstihanenin sonucunu da arkadan söylüyor Fatiha suresi. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. O yol ki o sırat-ı müstakim ki üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu nimet olarak taşıyanların yoludur diyor Allah Teala. Öyleyse istihanenin, vesilenin sadece Allah'tan isteneceği şekle bağlanmış. Nasıl istenecek? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bu dizaynı açıklıyor bizlere. İstihanenin nasıl isteneceğini. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve namazla isteyin diyor Allah Teala. Bu namazın adı hacet namazıdır. Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan, Perşembe günü Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Mutlaka boy abdesti almak gerekir ve birinci rekatında Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi, ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okumak gerekir. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah-u Teala'nın nereye ulaşmak istediğine beraberce bakalım. İhtinas sıratel mustakim diyor. Sıratel lezine enamte aleyhim, üzerlerine, başların üzerine nimet verilmiş olanların yoludur. Bu sırat-ı müstakime ulaşmak için Allah'tan istihaneyi isteyeceğiz. Bakara 45 namaz kılarak diyor, hacet namazı kılarak ve sabırla isteyin diyor. İnneke inneha lekebîratün. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Yani Allah Teala herkese İrşat makamını göstermez. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi göstermez. Ve kimlere göstereceğini Allah Teala ifade ediyor. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri hariç. Kimmiş bu huşu sahipleri? Bu huşu sahiplerinin standartlarını veriyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râcûn. Onlar yakin hasıl ederek kesin standartlarda inanırlar ki Allah'a mülâki olacaklardır. Allah'a mülâki olacaklarına, yani
ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka edeceklerine, milaki kılacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Allah Teala enne kullanmış. Muhakkak diyor. Kesin olarak. Ondan sonra diyor, ruhlarının Allah'a geri döneceğine de, yani ölümden sonra da geri döneceğine de gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Öyleyse bütün sahabe bu noktadaydı. Yakin hasıl ederek inanıyorlardı ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları zaman bu büyük hakikat onlar için söz konusuydu, ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Orada aldığımız 10 tane tabiyet anında sahabe 10 tane nimet aldı. Orada aldığımız nimetleri 14 asır evvel sahabe de aldı. Kur'an'da 10 nimetten bahsediliyor ayrı ayrı ayetlerde. Birinci nimet devrin imamının başımızın üzerine gelerek yerleşmesi. Allah-u Teala burada muhtevayı yer yerine oturtmuş ve diyor ki Mücadele Suresinin 2. ayet-i kerimesinde 21. affedersiniz 22. ayet-i kerimesinde onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Devrin imamın ruhu başlarının üzerine geliyor ve kalplerinin içine de iman yazılıyor. Nasıl? Allah Teala kalbin mührünü açıyor, küfür kelimesini dışarıya alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet kelimesi gereğince Furkan suresinin 70. ayet kelimesinde kim tövbe eder de mümin olursa ve amelü salihatla iştigal ederse, amel ederse diyor Allah Teala. Onlar amelü salihatla amel edenler ve bu sebeple mümin olanlar, onlar hariç diyor, onlar cehenneme gitmezler. Ve diyor Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir. Ve bir sonraki ayet-i kerimesinde de diyor ki Furkan 71'de onlar tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a ulaşırlar. Onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a ulaşır. Allah'a geri döner. Öyleyse burada ruhun bu tabiyetten sonra kişi mümin olup kalbine iman yazılması sebebiyle mümin olduktan sonra ruhu da vücudunu terk ediyor. Bu 6. nimeti Allah-u Teala'nın. 7. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlaması.

nefses kesre, yani hidayete başlaması. Ruhun hidayetinden bahsetmiştik. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşması. Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimesi gereğince ve Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi gereğince bu konuşmamızda, bayram konuşmamızda onu ifade ettik. Şimdi nefsin hidayetine bakıyoruz. Allah Teala Maide 105'te buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum sümme mercukum cemiyan. Diyor ki Allah Teala, nefsleriniz üzerinedir. Nefslerinizin sorumluluğu, yani nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman, hidayette olduğunuz zaman, hidayete erdiğiniz zaman demiyor, hidayette olduğunuz, hidayet üzere olduğunuz zaman hidayetin, fizik standartlarda ruhun Allah'a doğru yolculuğunun seyri sülükünün başladığı nokta. Dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Böylece ruhumuz Allah'a doğru yola çıkarken Furkan suresinin 71. ayet kelimesine gereğince tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a doğru yola çıkarken, yani hidayet üzere olurken nefsimiz de hidayet üzere oluyor. Bir de fizik vücudumuzun hidayeti var. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane. İnnehu lekum adumun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak fizik vücudumuzun görevi. Fizik vücudumuz burada Allah'a kul olmaya başlıyor. Nasıl? Nefsimiz nefs tezkiyesine başlayınca ne olur? Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin içine girer. Göğsünden kalbine ulaşan Allah'ın açtığı yoldan kalbe ulaşır. Kalbin mührü açılmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. O mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar indirirler. Dört grup enerjinin basıncı sebebiyle ard arda giren enerji partikülleri nurlar mührü kalbin alt kapısına kadar indirirler ve devamlı olarak mührün üzerine baskı devam edeceği için zaten oraya ulaşan kapı oraya uyum sağladığı cihetle kapı mühürlenir. Zikir boyunca bu baskı devam edeceği için mühür oradan ayrılamaz ve şeytanın karanlıkları zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine giremez. Buna karşılık ne olur? İman kelimesinin kalbe yazılması gerçekleşmiştir. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Bir manyetik kutba sahiptir.
Fazıllar da onun zıttı olan diğer kutba sahiptir. Ve iman kelimesi fazılları etrafında toplamaya başlar. Manyetik alan çeker ve bir daha da bırakmaz. Böylece fazıllar nefsin kalbini işgal ederler. Aynı güç, yani iman kelimesinin manyetik alanı fazılları kendisine çekerken afetleri iter. Çünkü afetler aynı kutba sahiptir iman kelimesiyle. İki kutup, aynı kutup birbirini iteceği için hiçbir zaman iman kelimesinin etrafında toplanan nurlara nüfuz ederek onların yerini alamazlar. Devamlı itilirler dışa doğru ve kalbi terk etmek mecburiyetinde kalırlar. Böylece o kişinin kalbinde fazıl birikimi nefs tezkiyesini oluşturur. Nefsimiz böylece tezkiye olmaya başlar. Bu nefsin hidayetidir. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde, Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi. Ve nefsimizin afetleri ne kadar yok olduysa, fizik vücudumuzda aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Neden? Çünkü nefsimizin afetleri şeytanla aynı doğrultudadır. Yani Allah'ın bütün emirlerini reddeden, yapmak istemeyen, Allah'ın bütün yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir yapının sahibidir nefsimizdeki afetler. Şeytanın insan üzerinde neden zorlanmadan hükümranlık ettiğinin sebebi budur. Çünkü şeytanın da hedefi bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek, emrettiklerini ise yaptırmamaktır. Böylece Allah'ın katında değerli bir insan olmayı şeytan bizden devamlı saklayacak, gizleyecek ve bunu önleyecektir. Bu konuda başarı kazanması şeytanın çok gayret sarf etmesini gerektirmez. Zaten Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasaklarının bütünüyle işlendiği bir toplumda şuur kazanan akıl, nefsin bütün taleplerini kabul edecektir. Ruhunkileri de kabul etmeyecektir. Yani şeytanın birazcık süslü gösterdiği bütün negatif olaylar, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişi işleyecektir. Allah'ın emrettiklerini de yapmayacaktır. Çünkü nefsin afetleri bunu gerektiriyor. Akıl da öyle bir ortamda şuurlanmışsa, ki Türkiye için şartlar öyledir,

0: kağıt dönüyor.
1: El Fatiha ve as salavat ala ve salala Muhammed. Yok yani. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha sevenler bir araya geldiler. Allah Teala bizleri seviyor. Sizler ve biz, bizler de Allah'ı seviyoruz. Şu anda Allah Teala biz ve sizler bir bütün oluşturmuş durumdayız. Allah'ın dostları Allah'la beraber. Sevgili kardeşlerim, sadece bu kadarını düşünmek bile bir büyük mutluluk değil mi? Bir mutluluk üçgeninde sizler, biz, Yüce Rabbimiz. Onunla birlikte olmanın hazzını bütün gönlümüzde yaşayalım sevgili kardeşlerim. Allah ile birlikte olmak. Eski Osmanlı tabiriyle Allah ile bile olmak. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra onunla otomatik bir birliktelik sağlıyorsunuz ruhunuz. Ezeli ilticagahına ulaşıyor. Ama farklı bir ulaşma. Siz hayattasınız. Ne kadar yanlış şeylerin, İslam'ı mahvedecek olan ne kadar yanlış hususların İslam dünyasında bir hakikat gibi kabul edilişi yüzyıllarca sürmüş. Her geçen gün İslam biraz daha ağır yaralar almış. Allah'ın doğrularından insanlar bir bir ayrılmış. Mümin olmak unutulmuş. Hidayet unutulmuş. Zikir unutulmuş. Ve bunların arkasında daha nice kavramlar birer birer devre dışı kalmış. Artık İslam'dan bahis var ama teslimden bahis yok. Sevgili kardeşlerim, olur mu? İslam teslim demek. Ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi demek. Her birisi mutluluğunuzu mutlaka artıracak olan hususlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok edebiliyorsunuz. Fizik vücudunda bu rakam %80'i aşıyor nefsinizin tesliminde. %100'e ulaşıyor. İradenizin tesliminde ise bu %100 devam ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa o kadar mutlu olursunuz şu dünyada verilen gezegende sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak mı istiyorsunuz o zaman? Dört teslimi gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a mutlaka teslim etmelisiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu o zaman dört başı mamur olarak yaşarsınız. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey iblisin asırlardan beri kurduğu bir tuzağın adım adım gerçekleşmesiyle tahakkuk etmiş. Tüm kavramlar adım adım, adım adım son derece yavaş bir tempo içerisinde insanlar hiç hissedemeden değişmiş, değişmiş, değişmiş. Öyle bir sonuçla karşı karşıya olmuşuz ki bugünkü din öğretimiyle, o öğretime samimiyetle inanan ve tatbik eden hiç kimsenin kurtulması mümkün olmayan bir din öğretisi İslam aleminin bütününü sarmış. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa'dan asırlarca sonra Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar da Hristiyanlar da dinlerini unutmuşlar. Ve bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'a %100 sadık kalan bir Kur'an-ı Kerim yaşantısı söz konusuydu. Ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, ey sahabe, o düşmanlarının size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, hub beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani iman eden ve bunun gerçeğini bilen ona tatbik edendir. Sahabe Kur'an'ı tam Kur'an'daki esaslara göre tatbik ettiler. Hepsi 7 safayı da yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. 7. kat cennetin, adın cennetlerinin sahibi oldular. Sonra mı ne oldu? Sonra diğer dinleri, üçkağıtçılığıyla paralize eden iblis, İslam'da da devreye girdi. Aradan geçen 14 asırda İslam'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerini tiftik tiftik attı şeytan. Kavramları, isimleri kaldı. Kavramların ruhu, temeli yok oldu. Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek misal verdik. Mümin olmak. İşte lügat manası açık. Mümin, inanan demek. İman, inanç demek. Adam bakıyor, inanıyor, samimi olarak inanıyor. İnandığıma göre diyor, ben Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete gireceğim. Müminleri, kadın olsun, erkek olsun, cennetimizi alacak ve hesapsız rızıklandıracağız diyor Allah Teala. Şeytanın elinde bunlar varsa bunları kullanmaz mı iblis? Ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanları cennete almak. Alabilir mi? O kadar kolay bir sebebe bağlamış ki almaması için sebep yok. Çünkü diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sizden istediğim bu kadar. Siz bana ulaşmayacaksınız diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sadece bana ulaşmayı dileyen insanları mutlaka kendime ulaştıracağım. Bunun manası diyor, ulaştığı zaman o kişi 3. kat cennetimin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını onlara mutlaka yaşatırım diyor. Buna da diyor garanti ediyorum. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediği bu kadar basit. Bu kadar kolay bir statü içinde herkesi cennetine almaya hazır ve istediği de sadece bu. Bütün insanları cennete almak. o kadar çok seviyor ki insanoğlunu, bu kadar kolay bir sebeple herkesi cennetine almaya hazır Allah Teala. O Allah böylece ispat etmiyor mu sizin sadece mutluluğunuzu istediğini? Ey benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz yeter. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu kadar basit. Dilediğiniz an mutlaka cennetin birinci katının sahibisiniz. Karşılığı mı? Sadece bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, işte bu dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek, üç kelimeyi ifade ediyorum size. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, ama biz ondan evvel de Allah'a inanıyorduk. İnanıyordunuz ama mümin değildiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz, tağutun dostu olarak kalır. Allah'ın kulu olamaz, tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olarak kalır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple sizlere kucağını açmış, bekliyor. Ne kadar az insana anlatabiliyoruz bunu. Sevgili kardeşlerim, bu insanların nefslerinin ne kadar korkunç bir şekilde onları şeytanın tutsağı yaptığını fark edebiliyor musunuz? Her şey unutulmuş. Bu söylediğimiz bu kadar basit bir sebeple Allah-u Teala'nın sözü üzerine, Allah-u Teala'nın üzerine alması bunu, sizin mutluluğunuzu, cennet mutluluğunuzu daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez size teslim etmeye hazır Allah-u Teala. Bu hususu. Daha sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cennetinde sizin olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Üçüncü kat cennette sizin, Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Yetmez mi sevgili kardeşlerim? Bir dileğe karşılık üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sadece bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık. Evvelki kitaplar değiştirildiği cennetle, orada da söylediğimiz ayetlerin benzerleri var olmasına rağmen, asıl olan Kur'an diye düşünüyoruz. Ve Kur'an'ın bütünü içinde var olan bir tek şey var sevgili kardeşlerim, mutluluk. Allah Teala evvela cennet mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediğiniz an cennetin sahibisiniz. Asıl olan Kur'an doğrularıdır. İblisin insanları bunca asırdan beri sapıttığı, Allah'ın yoluna ulaştırmadığı, Allah'ın yolundan men ettiği kesin bir gerçek. Ve insanlar bir neticeye ulaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne ifade eder bu? Cehenneme girmeyi ifade eder. Tamam, cehenneme gidecekler. Ne olmuş yani? çok korkunç bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerindeki en mutlu insanlardan biri miyiz? Hayır, değiliz. En mutlu insanlardan biri değiliz. Dünya üzerindeki en mutlu insanız. Çünkü kainattaki bugünün en ağır görevini Allah Teala bize lütfetti. Ve onun gücünü verdi bize. Onun yardımıyla ayaktayız. Bu yaşta günün bu kadar uzun zamanını çalışmayla geçirebilmek herkesin harcı değildir diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kendinizi insanlığa adadığınız zaman en büyük seviyede gerçekleşir. Bizim için artık biz yokuz. Sizler varsınız. İnsanların mutluluğu var sadece. Her şeyimiz Allah'ındır. O bize tasarruf ediyor. Biz onun dilediği her şeyi hiç çekinmeden, düşünmeden gerçekleştiririz. Bize vahidlere uyarız. %100 uyarız. Biz onun tasarrufundayız. Öyleyse o bizi verdiği bu ilimle bu kadar mutlu kılmışsa ona bunu ödemek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? O Allah bizim sahibimiz, ruhumuzun sahibi, nefsimizin sahibi, fizik vücudumuzun sahibi, irademizin sahibi, aklımızın sahibi. Sahibimiz, biz bir köleyiz. Azatsız bir köle. Şu dünyada ne kadar ömür vermişse bu köle azad olmadan onun kölesi olarak yaşayacaktır. İnsanlarla bir diyaloğu kurmak, sevgili kardeşlerim, yıllar geçtikçe daha net anlıyorum. Ne kadar zor bir şeymiş. İblis insanları ne kadar kolay kandırabiliyor. Diyor ki, sen Allah'a inanıyorsun. İman da inanç demek. Madem ki inanıyorsun, inanan kişi mümin adını alır. Sen de müminsin. Ne diyor Allah Teala? Müminleri mutlaka cennetime alacağım hesapsız ve kitapsız. Hesapsız rızıklandıracağım. Kadın olsun, erkek olsun, hesapsız rızıklandıracağım. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kolay değil mi İblis için? İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor diyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten onu söylüyor ama müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, inanmayan kişi Allah'a inanmayan kişi Allah'a inanmadığı için mutlaka cehenneme gidecektir. Ne yaparsa yapsın kurtuluşu mümkün değildir. İnanan kişilerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Diyecekler ki şimdi bize ne yani, biz mümin değil miyiz? Biz Allah'a inanıyoruz. Madem ki Allah Teala, madem ki inananlar mümindir, madem ki Allah Teala da müminleri cennetine alacaktır, öyleyse biz mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Tamam, başlangıçta bizi cehennemine alabilir. Bir süre cehennemde bırakabilir ama sonunda gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Bu inanca göre yetiştirilmiş insanlar, sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'ani dayanağı yok. Ne kadar korkunç bir statü gerçekleşmiş biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de 23 çeşit Kur'an-ı Kerim satılmaktadır. Bu Kur'an-ı Kerim açıklamalarına baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis bütün kavramların gerçek anlamını yok etmeyi başarmış. Mümin kelimesinin yerini inanan kelimesi almış. Sevgili kardeşlerim, aslında gerçekten lügat manası o. Ama öyle olunca o insanlar kendilerinin ne zaman mümin olduğu konusunda bir düşünceye girmeye gerek görmüyorlar. O insanlar söylemiyor onlara, cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz demiyorlar din öğreticiler insanlara. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren insanın ebediyen cehennemde kalacağını, cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış öğrenilmiş ki, insanımızın bu kadar mutsuz olmasının arkasında evvela Allah ile olan ilişkilerin kesilmesi var. Mutluluğun kaynağı Allah'tır. Yanlış öğreti insanları sadece mutsuz kılar. O insan zannederse ki ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Belki cennete baştan giremem ama önce cehenneme girerim, orada bir süre kalırım. Allah beni cennetine alır, buna inanırsa o zaman Allah'a layık olmak için bir şey yapmak gereğini duymayacaktır. Mutlu olmanın hiçbir veçesi ona anlatılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir korkunç yanlışlıklar dizisi bütün dünyayı, özellikle İslam alemini almış durumda. En çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bütün kurtuluş yollarını açık açık ortaya koyduğu halde Kur'an-ı Kerim meallerine baktığım zaman iblisin hepsini ayrı bir kurnazlıkla gizlediğini görüyorum. Korkunç bir tuzağa İslam alemi de itilmiş. Daha evvel Yahudilerin, daha sonra Hristiyanların başına gelen, Allah'ın yolundan adım adım kimsenin ruhu duymadan uzaklaştırılma işlemi İslam'da da 14 asırda başarıyla tatbik edilmiş iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan kişi mümin sayılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şirkte olan bir insanın dizaynına bakıyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat." Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olup ve namaz kıl. وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ve müşriklerden olma. Müşrik deyince ne anlarsınız? Ya insanlar puta taparlar, onlar şirktedirler. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, açık şirkten korkmuyorum diyor, benim ümmetim açık şirke ulaşmaz. Korkum diyor gizli şirktir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol, müşriklerden olma dedikten sonra 32. ayet-i kerimesinde Rum suresinin şirki tarif ediyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmıştır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar ayrı ayrı gruplar oluşturmuştur. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuştur. Öyleyse ayrı ayrı hizipler bütün fırkaları ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse bir tek fırkayı ifade ediyor. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkaların şirkte olduğunu kesinlikle Allah Teala açıklıyor burada. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bu konuya daha sağlam bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, insanlara o ait olan hedefini, insanlara ait olan düşüncesini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Tarif

şeytana kul olanlar olduğunu, yani Allah-u Teala onların şirkte olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifade daha geçiyor. Şeytanın kulu. Bir başka ifade daha geçiyor. Demek ki müminler Allah'ın kulu. Eğer fırkalara ayrılanlar şeytanın kuluysa, bu da kesinleşmişse, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde, geriye sadece tek fırkada olanlar kalıyor. Ve adlarını da koymuş Allah Teala, tek fırkaya tabi olanlar, tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir diyor. Ve onlar Allah'ın emirlerine tabi olanlardır. Geri kalanlarsa şeytanın emirlerine tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, ne gördük ortada? Mümin kavramının Allah Teala tarafından insanların zannettiği gibi değerlendirilmediğini gördük. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir demiyor. Müminlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şeytanın kulu olmaları hasebiyle kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kulları kafirler, Allah'ın kulları müminler. Açık ve kesin olarak müminlerin dışında kalanların şeytanın kulu olduğu ifade ediliyor. Dışında kalmayan tek fırkanın sahipleri müminler, yani takva sahipleri. Allah Teala müminlerin Allah'ın dostu olduğunu, kafirlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah Teala da orada diğer fırkalara tabi olanların hepsinin şeytanın kulu olduğunu, yani tağutun kulu olduğunu söylüyor. İşte konular son derece açık, kesin ve tutarlı olarak karşımıza çıkıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler diledikleri anda şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuluyorlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulduğunu gösteriyor. Diyor ki Allah Teala vellezîne iştenebut tağute en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar, kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Neden? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjde ediyor. Ne yapmış? Açıkça ayet, şeytanın kulu iken diyor, onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'ın kulu oldular. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Gördük ki tağuta kul olanlar herkesi oluşturuyor. Müminler, onun dışındakiler, tağuta kul olmayanlar, yani takva sahibi olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a dost olmak açısından da aynı şeyi görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُ مُتَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar tağutun dostudurlar. Bu insanlar da tağutta onları, kafirleri nurdan zulmete ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kafirler tağutun dostu.

0: Kafirleri devre dışı çıkarırsanız, devre dışı bırakırsanız kim kalır? Müminler, amin olanlar. Müminler sadece amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'a inanan mümindir ifadesi geçerliliğini bütünüyle kaybediyor. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değil. Allah'a inanan kişinin Allah'ın ulaşılabilirliği konusunda kesin bir imanın sahibi olması lazım. Ve ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanması lazım. Bunun üzerine farz olduğuna da inanması lazım. Sadece o insan bütün bunların ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemezse gene mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi aksiyon içerisindedir. Artık mümin olması kuvveden fiile çıkmıştır. O kişi mümin olmuştur. Mümin olduğu an Allah'a ulaşmayı dilediği andır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devrede yaşıyoruz ki insanlar Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına bile inanmıyorlar. Kur'an-ı Kerim mealleri insanlığı bir batağa götürmüş. Teala insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize 12 defa farz kılmış ve insanlar farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına dair farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasının Kur'an-ı Kerim'de hidayet adıyla anıldığını da bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'ın bütün güzelliklerini iblis öyle korkunç bir tuzakla örtmeyi başarmış ki burada hüzne düşmemek çok kolay değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki dünyadaki bize göre en şerefli görevi Allah Teala bize tevdi etmiş. Bizi sorumlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın torunları için bu kainattaki en büyük şeref değil mi? Onun için biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Allah Teala Allah'ın yolunda olması lazım gelen insanları o yola sevk edecek yerde hidayetten mahrum edenlere mücrimler diyor. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki bizi seçmiş. Bu kainatın en büyük mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın dostluğuna sahipsiniz. Allah'ın dostluğuna layıksınız. Öğretiyi öğrendiniz. Biz var olsak da yok olsak da emanet emin ellerde sancak daima ayakta olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İştiyak, liyakat, mükafat. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet etmek. Allah'ın bizlerden istediği bir husus. Her hizmet eden, Allah için hizmet yapan, mükafatını Allah'tan alır. Bu bir mutluluktur. Allah için hizmet, kişiyi Allah'ın ona ulaştıracağı mutluluklara vasıl eder. İştiyak bir insanın normal ötesinde hizmet yapma yeteneğidir. Ve aynı zamanda hizmet etme arzusudur da. İştiyak, hizmete normal standartlardaki bir insanın hizmet standartlarından daha ötede bir aşkla, sevgiyle hizmeti istemesi halidir. Ordinary bir insan, normal bir insan Allah yolunda hizmet etmek isteyebilir. Ama iştiyaksa bir insan onun bu arzusundan çok daha büyük oranda, büyük boyutlu bir sevgiyle Allah'ın hizmetini yapmaya teşne olan kişidir. O kişi için Allah'ın hizmetini yapmak, Allah yolunda hizmet etmek bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Allah yolunda hizmet gerçekten bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah için olmak. Herkes için geçerli. Kim Allah için insanların genel olarak hizmet isteklerinden o seviyeden, genel seviyeden çok daha üst seviyede bir hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, o kişinin içinde Allah'a hizmet hakkı, aşkı bir çınarın kök salması gibi kök salmışsa, işte o kişi iştiyak sahibidir. İştiyakın neticesinde ne olur? Kişinin iştiyaki varsa bu iştiyak mükafata layık olmayı sağlayacaktır. Liyakatsa aynı seviyede bir mükafatı, liyakatin sahip olduğu derece seviye kadar bir mükafatı gerektirecektir. Ama iştiyak sahibi kişinin hizmetlere koşması onun iştiyakinin seviyesini gösterecek olan bir kıstasa bağlıdır. Bu kıstas gayrettir. Sadece iştiyak sahipleri normalin ötesinde bir gayretin sahipleridir. Onlar Allah için yaşarlar. Hizmeti kendilerine şiar edinmişlerdir. Hizmet onlar için vazgeçilmez bir olaydır. Ve şartlar ne olursa olsun hizmeti devam ettirmek isterler ve hizmetten zevk alırlar.
İşte iştiyakin sahibi bu sebeple bir büyük gayretin sahibidir. Allah yolunda hizmet ona zevk verdiği için gayretini esirgemez. Gayret etmek ona huzur verir, onu mutlu kılar. Bilir ki bu hizmeti Allah için yapıyor. İşte Allah yolunda hizmet eden bu kişi için mürşit, Allah-u Teala'dan o kişi için mutlaka yardım ister. Mürşidin veya Resulün Allah-u Teala'dan istediği bu yardım talebine Allah Teala mutlaka cevap verecektir. İşte mürşit tarafından yapılan Allah Teala'dan yardım isteme talebi himmet adını alır. İrşat makamı resul seviyesinde olabilir. İrşat makamı mürşit seviyesinde olabilir. Yani iradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah Teala'dan İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetki almış olan birisi olabilir ki o kişinin evvela daimi zikre ulaşması lazımdır. Ondan sonra bu daimi zikirde hem ona 7 kat yerler gösterecektir, yerlerin melekûtu. Ondan sonra bu kişi muhlis olacaktır. Ona 7 katta gökler gösterilecektir. Ve kalbi nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra birincisinde 7 mertebe yerlerin melekûtunun gösterilmesinde, göklerin melekûtunun gösterilmesinde 7 mertebe daha kişinin kalbi müzeyyen olacaktır. Sonra da bu kişinin günahları örtülecektir. Ona salah nuru verilecektir. O örtülen günahlar bir de sevaba çevrilecektir. O kişi Allah Teala tarafından teslime davet edilecektir ve kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu 4. davetle kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, iradenin Allah Teala tarafından teslim alınması 4. kademedir. 5. kademede de Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamını teslim eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün sahabe için bir olay var. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani buradaki muhtevada sahabeye baktığımız zaman Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi ister Ensar olsun ister Muhacirin hepsinin irşat makamına sahip olduklarını gösteriyor. Diyor ki orada Allah Teala o sabikun el ebelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacirin'den de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Medine'dekiler ensar yardımcılar, Mekke'deki sahabede macirin. Ama hepsine tabi olunmuş, tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Öyleyse kendilerine tabi olunduğuna göre, Kur'an da bunu açık ve kesin bir şekilde yazdığına göre, bu insanlar irşat makamının sahipleri, bütün sahabe kendilerine tabi olunan mürşitler. Hepsi o noktaya ulaşmışlar. Öyleyse himmetin
sahipleriydi. Onlar bu noktaya ulaşana kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara himmet etti. Himmetin neticesi ise o kişinin gayreti, sahabenin gayreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himmetiyle noktalandı. Onun üzerine de Allah-u Teala'nın nusreti geldi. Allah'ın yardımı. Himmet Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardım talebi, yardım dileği sahabe üzerine Allah-u Teala'nın yardımının ulaşmasını diliyor. Ve de yardım ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse iştiyak sahibi bir insana, onun iştiyakına paralel olarak irşat makamı yardımcı olur, himmeti gerçekleştirir. Peki himmet o kişinin nesini arttırır, gayretini arttırır ve kişi daha büyük mükafatlara sahip olur. Böyle bir mükafata sahip olmak o kişinin mükafata liyakatiyle ilişkilidir. İşte irşat makamının talebi üzerine Allah'tan gelen nusret o kişinin işlerini, nusret yani Allah'tan gelen yardım, o kişinin üzerine vazife olan işleri en güzel standartlarda başarmasını temin eder. Her başarı yeni bir liyakat kademesini ifade eder. Her başarı o kişinin Allah-u Teala'dan yeniden mükafat almasını gerektirecektir. Manevi mükafatlar, maddi mükafatlar, Allah'ın bir insanın kazanmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, yardım ederek kazandırdığı bütün paralar Allah'ın mükafatıdır. Bunlar maddi mükafatlardır. Allah yolunda hizmetin kişinin iç dünyasına verdiği mutluluk, huzur, sürur hisleri de Allah'ın manevi mükafatlarıdır. Allah yolunda olan insan mutludur. O kişi daimi bir şekilde İştiyak sahibidir. Normal insanların duyacağı hizmetten çok daha üst boyutta karşılıksız hizmet eder. İşte bu iştiyaktır. Kimse kendisine bir şey emretmeden de hizmeti kendisine vazife edinmek, bu vasıf herkeste bulunmaz. Bakın bir toplumda iştiyak sahiplerinin sayısı topluma göre azdır. Herkes hizmet etmek ister ama iştiyak sahibi o hizmet isteyenlerin, hizmet etmek isteyenlerin hizmet standartlarının seviyesinin çok ötesinde bir başka seviyenin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında o kişi için bir emir söz konusudur. O kişinin hizmetini gerçekleştirmesi herkese emrilmiştir. Allah yolunda hizmet, Allah'ın nusretini celbetmek için temel faktördür. Allah Teala nusretini irşat makamının talebi üzerine, ki bunun adı himmettir, gerçekleştirecektir ve kişinin liyakatini arttıracaktır. Her liyakat seviyesine göre Allah'tan ayrı bir mükafat gelir. Kişinin liyakati arttıkça
Allah'tan gelen mükafatlar da giderek daha çok, daha çok, daha çok artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda hizmet etmek bir huzurdur, bir mutluluktur. Bu hizmeti yapanlar yaşayabilir bunu sadece. Herkes bir yerlerde bir şeylere hizmet eder. Her çalışan insan o çalıştığı yer neresiyse orada bir gayretin sahibidir. Bu hizmetin bedeli olarak da para kazanır. Kendisini, ailesini geçindirebilmek için. Herkes çalışmak mecburiyetindedir. Her çalışan kişi iştiyak sahibi olmaz. İştiyak olağanüstü, normalin ötesinde bir hizmet aşkının tezahürüdür. Kişinin iştiyaklı olduğu başkalarının ağzından işitilir. O kişi izlendiğinde başkalarından farklı bir yapıda olduğu, onun için hizmetin hayati bir önem taşıdığı anlaşılır. Başkalarıyla kendisini mukayese etmek aklına bile gelmez. O sadece Allah'ın yolunda tatmin olmak istemektedir, doyuma ulaşmak istemektedir. Onu doyuracak olan şey hizmetinin hem kalitesidir hem de kantitesidir. Yani seviyeli bir hizmet ama çok hizmet. Adeta hayatının her dakikasını, her saniyesini hizmetle geçirmek aşkı. Kişi iştiyakini arttırdıkça gayret himmet ve nusret ilişkisi onun iştiyakini arttıracaktır. Artan iştiyak Allah Teala'nın onun mükafatını arttırmasına sebebiyet verecektir. Yani iştiyakinin artmasına paralel olarak Allah'tan gelecek olan hem nusret, yardım hem de liyakati Allah-u Teala'nın arttırması olayı tahakkuk edecektir. Kişinin mükafatlara liyakati giderek daha üst boyutlara yükselecektir. Tabii bunun tabii neticesi olarak da o kişinin alacağı mükafat giderek artacaktır. Mükafat, parasal mükafat olabilir. İç dünyadaki tatmin hissi olabilir. Allah-u Teala'nın kişi kendisine ne kadar yardım ettiğini adım adım izleyecektir. Ve bundan büyük sevinç duyacaktır. Kendisinin Allah'ın sevgililerinden biri olduğu neticesine mutlaka ulaşacaktır. Bu duygu onu daha çok hizmete götürecektir. Daha çok hizmet onun daha çok sevilmesine, Allah-u Teala tarafından sevilmesine sebebiyet verecektir. Böylece kişinin gayreti artacaktır. Spiral giderek büyüyecektir. Kişinin gayreti arttıkça gayretin neticesinde mürşidin ona olan himmeti artacaktır. Himmetin artması neticesinde Allah'ın nusreti gelecektir mürşidin talebi üzerine. Allah'ın nusreti yardımı ise o kişiyi
olağanüstü başarılı hale getirecektir. Ve başarı onun daha çok liyakat kazanmasına sebebiyet verecektir. Daha çok liyakat, daha çok mükafatı oluşturacaktır. Allah Teala her şeyi bilir ve Allah Teala'nın kiramen katibin melekleri bir sürücü bir de şahitten oluşur. Her an o kişinin hayat filmini çekerler. İşte bu hayat filminde liyakat son derece önemli bir müessesedir. Kişinin mükafatın sahibi olabilmesi, onun iştiyakinin Allah yolunda hizmet etme dileğinin derecesine bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu dereceyle bir yerlere gidilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah yolunda hizmetin insanlara verdiği huzuru onların yüzlerinden okumayı, kalplerinden hissedebilmeyi Allah Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kavramlar hep birbiriyle ilişkili bir dizayn içerisinde gelişiyor. Kişinin iştiyakine paralel bir şekilde irşat makamının Allah Teala'dan yardım dileği, yani iştiyakin arttırılması dileği geliyor. Kişinin artan iştiyaki normalin ötesinde bir hizmet başarısı kazanmasına sebebiyet veriyor kişinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah için olacaksınız. İştiyak sahibi olanlar, iştiyak sahibi olmayan ama çalışan, Allah yolunda çalışanlardan farklı bir düzeyde olacaklardır. Üstün bir düzeyde olacaklardır çünkü onlar Allah'ın katında daha çok kıymetli olanlardır. Allah-u Teala'nın onlara verdiği mükafat, diğerlerine verdiği mükafattan daima daha fazladır. Öyleyse hizmet bir zevk midir? İki türlü hizmet vardır sevgili kardeşlerim. Şeytana hizmet, Allah'a hizmet. Şeytana hizmet eden insanlar mesailerini, gayretlerini şer yolunda tüketenlerdir. Şer için tüketenlerdir. İşte hırsızlar, yan kesiciler, katiller, karanlık işlerle uğraşan, Allah'ın yasakları konusunda gayretin sahibi olan insanlar mükafata layık olamazlar. Onların mükafatları mücazattır. Yani karanlık işler çeviren, başkalarının mutluluğunu engelleyen, menfaat temin edecekler diye mesela beyaz zehir alım satımı yapan, getirten, bunları dağıtan insanlar, hırsızlık yapanlar, cinayet işleyenler,
O konularda da negatif bir iştiyakin sahibi olabilirler. Bu iştiyak, negatif iştiyak onları devamlı daha çok mücazata, daha çok cezalanmaya götürür. Onlar hiçbir zaman şu dünya üzerinde mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep para kazanmaya çalışırlar, çok para kazanmaya çalışırlar. Zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Bakın bakalım şu piyasaya. Çok para kazanan çok insan var. Ama mutlu olan insanlar onlar değil. Mutlu olan insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine şiar edinenlerdir. Onlar için Allah yolunda hizmet bir zevktir. Bir mutluluktur, bir huzurdur. Allah onların içine şevk verir. Onların şevklerini, iştiyaklarını artırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir kişi hizmet aşkıyla yanıyor, tutuşuyor ve yolda olan bu kişi için mürşit veya Resul duada bulunuyor. Ve o kişi görevini yaparken çok daha mutlu, huzur dolu, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu mutluluk ve huzuru üst boyutta yaşayan birisi. İştiyaki arttıkça huzuru da artıyor. İştiyaki arttıkça daha çok çalışıyor. Daha çok çalıştığı için Allah Teala ona daha çok mutluluk veriyor. Daha çok mutluluk onu daha büyük bir şevke götürüyor. Daha büyük bir iştiyakla kişi çalışıyor. Arkasından mükafat geliyor. O mükafat da onu etkiliyor pozitif olarak ve devamlı artan bir iştiyak, liyakat ve mükafat sistemi devam ediyor kişinin hayatında. Allah'tan aldığı mükafatlar, Allah yolunda hizmet verenlerin her geçen gün kademe kademe yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi hiçbir zaman yalnız değil. Allah yolunda hizmet eden kişi iştiyakin, liyakatin ve mükafatın sahibi. Adım adım her şey sırasında devam ediyor. Kişinin iş dünyasındaki bir taleple başlıyor her şey. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Talebi açık ve kesin bir talep. Kişi Allah yolunda her geçen gün daha çok, daha üst seviyede, daha geniş kapsamlı, daha geniş zamana yaygın bir çalışma dizaynını gerçekleştiriyor. O gerçekleştirmiyor tek başına. Allah Teala ona mutlaka yardım ediyor. Irşad makamının devreye girmesi, Allah Teala'dan o kişi için mükafat talebinde bulunması, böylece himmetin devreye girmesi söz konusu oluyor. Böylece sevgili kardeşlerim, himmet müessesesi o kişi için bir Allah'ın nimetidir. Allah Teala
bütün irşat kademelerinde duayı ön planda tutar. İrşat makamı Allah'ın yolunda olan, Allah için yaşayan insanların mutluluğunu Allah-u Teala'nın artırması sadedinde devamlı Allah-u Teala'dan talepte bulunan kişidir. Onlar hayatlarını buna adamışlardır. Başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Devamlı insanların kendilerine ulaştırdığı her türlü problemi Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala'dan çözüm dilerler. Ve Allah-u Teala'nın kendilerine bildirdiği çözümü o etraflarındaki insanlara mutlaka ulaştırırlar. İşte devamlı olarak bir gayret, kişisel Allah yolunda hizmet ederken iştiyakin verdiği gayret. Böyle bir gayretin varlığı önemli. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için her türlü hizmet kişinin Allah yolunda yükselmesini ifade eder. Allah için yapılan hizmetler kişinin devamlı daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek dereceler kazanmasına sebebiyet verir. O kişi zikir yaptıkça derecat kazanır. O kişi Allah yolunda hizmet ettikçe derecat kazanır. Ve ruhu gök katlarında birer birer yükseldikçe Allah-u Teala'dan aldığı mükafat giderek büyüyecektir. Manevi mükafat o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olmaya başlamasından sonra yok olma oranında o kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmasını sağlayacaktır. Allah yolunda gayretin sahibidir kişi. Bu gayret o kişinin büyük huzur yaşamasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk Allah'ın yolundan başka bir yerde bulunmaz. Onun dışındaki yerlerde geçici zevkler yaşanır. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra kişi gene o mutsuz çemberin içerisinde, mutsuzluk denizinde yüzmeye devam eder. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey nedir? Onların mutlu olmaları. Şu dünyada saadeti yaşamaları, mutluluğu yaşamaları, öldükten sonra da kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmaları. Allah Teala ister ki herkes cennetine girsin, ama insanların büyük kısmı serbest iradelerinin onları şeytan vasıtasıyla aldatması sebebiyle serbest iradelerini doğru yollarda, Allah'ın yollarında Allah'a hizmet ederek değil, şeytanın yollarında şeytana hizmet ederek geçirirler. İnsanlar çalışır ama Allah ile bir ilişkileri yoktur. Çalışmak onlara mutluluk vermez kolay kolay. Çünkü mutluluk dediğimiz olay insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum halidir. İç dünyasında o kişinin nefsinin kalbini fazıllar %50'den daha fazla kaplamış olmalıdır ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu standarda ulaşan kişi daha çok manevi cephesini kuvvetlendirmelidir.
Çünkü ruhu Allah'a ulaştıktan sonra düşme tehlikesi başlar kişinin. O yoldan düşmek ve tağutun onların kalplerine nura ulaşmışken o nurdan tekrar zulmete döndürmek üzere devamlı bir faaliyet halindedir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? İşte Allah için hizmet. Orada sizler için. Mutluluğun anahtarı Allah için olmaktır. Herkese yaptığınız yardım, onlara çalışmalarında yardım etmek, onlara size sorduğu suallerin cevabını vererek yardım etmek ve daha üst boyutta onların taleplerini Allah'a ulaştırarak Allah-u Teala'dan onların cevabını alıp onlara vasıl olmak ve o cevabı uyguladıkları zaman ulaştıkları mutluluğu görmek. İşte bir mürşidi en çok mutlu kılacak şey budur. O hayatını başkalarının hayatına vakfetmiştir. Bir tek şey için yaşar. Etrafındaki insanların mutluluğu. Kendi hayatı onlardan çok daha büyük mutluluklarla geçer. Neden? Çünkü kendisine ayıracak olan vakti yoktur. Bütün vaktini o insanları mutluluğa ulaştırmak için, onlara hizmet için harcar. Devamlı faaliyettedir. Hep çalışır. Gece gündüz hep çalışır. Gayesi herkesin mutlu olmasıdır, mutluluğu yaşayabilmesidir. Ve herkesin ayrı bir cepheden mutluluk talebi oluşacaktır. Onun hayatı herkes için Allah-u Teala'dan mutluluk talebinde bulunmakla geçer. O da sonsuz bir mutluluktur. Mutluluğun en büyüğünü başkaları için yaşayan insan. En üst boyutta yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizden dışarı taşıyabilirseniz, hayatınızın her günlük devresinde ne kadar başkaları için yaşayabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz, huzur içinde olursunuz. İşte Allah yolunda gayret edenlerin, Allah yolunda bu mutluluğu yaşayanların saadete ulaşmasında Allah-u Teala'dan onlara gelen yardım, manevi yardım, yani nusret son derece önemli bir müessesedir. Bu insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine hedef edinmişlerdir. İrşad makamı da Allah'ın yardımını onların üzerine ulaştırmayı kendisine hedef edinmiştir. Herkesin problemi mutlaka onun kanalıyla Allah'a ulaştırılır. O artık başkaları için yaşayan bir insan olur. Asıl mutluluğu yaşayan hep odur sevgili kardeşlerim. En büyük mutluluk onların mutluluğudur. Başkaları için yaşayan insanların mutluluğudur. Onlar iştiyakin ötesinde başka duygularla donatılmışlardır. Artık kendileri yoktur. Hayatlarında sadece başkaları vardır. Hayatlarını onların mutluluğuna adamışlardır. Bu iştiyaklerin Allah-u Teala tarafından vücuda getirilen
en üstün boyutudur. Orada Allah yolunda başkaları için yaşayan kişi, Allah'ın kendisini sevk ettiği istikamette yaşayabilir. O yaşantı bütün boyutlarıyla en büyük mutlulukları kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah yolunda en büyük hizmetler yaparak, en yüksek seviyelerde Allah-u Teala'nın nusretinin kazanılmasını sağlayarak sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

Ciao a te. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala ile bir beraberlik. İnsan hayatının mutluluğu yaşaması buna bağlıdır. Ya Allah ile bir beraberlik kurarsınız ve mutlu olursunuz ya da kurmazsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen bir kişi ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişi bir mutluluk deryasına adım atmıştır. Bu talep kalpte varsa Allah Teala kalpte doğduğu anda o talebi işitir, bilir ve görür. Ve kişiye ona göre muamele edilir. Allah Teala o kişinin kalbinde mutlaka mürşit sevgisi uyandırır. O zaman tabiiyet vazgeçilmez bir talep olarak o kişinin iç dünyasında kendisini gösterir. Peki kişi bu talebin bir sonucu olarak hacet namazını kılıp mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiye Allah'ın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani bu kişi ermiş olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmak şerefine erer. Tekil olarak kullandık evliya kelimesini ama dilimize öyle girdiği için. Yoksa bu kelimenin aslı tekili velidir. Çoğulu evliyadır. Fakat evliya kelimesi dilimize tekil olarak girmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne ister? İnsanı yaratmış. Niçin yaratmış? Sadece bir tek şey ister. Biz insanların mutlu olmasını. Cinlerden de aynı şeyi ister Allah Teala. Cinlerin de mutlu olmasını. Allah yarattığı her varlıkta onun mutluluğunu hedef almıştır. O yaratandır. Her yaratılışta bizim bilmediğimiz ve insan olarak algılayabildiğimiz standardın dışında birçok şeyler oluşur. Ama biz onların Allah-u Teala'nın bize verdiği idrak dairesi içerisinde idrak edebiliriz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. İnsanları yaratmıştır ve istemiştir ki yarattığı bütün insanlar mutluluğu yaşasın. Mutluluk da bedavadan yaşanan bir sonucu ihtiva etmez.
mutlaka mutluluğun bedeli ödenecektir, ödenmelidir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi, huzur, saadet, bu ancak Allah ile bir beraberliğin sonucunda elde edilen bir mükafattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ki bunun manası kim bana ruhunu ulaştırmayı dilersedir. Çünkü Allah'a ulaşabilen sadece bizim muhtevamızda bulunan Allah'ın bize üfürdüğü bizatihi Allah'ın ruhudur. İşte Allah Teala ruhunu insanlardan geri istiyor ki o kişi ermiş olabilsin.

insanlar mutlu olabilelim diye yarattığını görüyoruz. Her varlık insana hizmet için bir vasıta oluşturuyor. Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ki sadece insana ruhundan üfürerek onu mükafatlandırmıştır. Cinlerin de resulleri var. Cinler de nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapıyorlar. Ama ruhları yok. Şu kainat üzerinde kendisine ruh üflenen bir tek mahluk var. O insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin, gemi eskilerden ayrılsın, sefere çıksın. Mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. O zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını onlarla birlikte birer birer aşacak. Yedinci katın yedi tane aleminden geçecek. Bir bir o yedi alem geçilecek. Ve yedinci alemde zikir hücrelerinde o kocaman küresel sistemlerin içinde hep birer kişi kölenin içinde zikrini arttıracak. Ve kişi oradaki zikir sürecini tamamlayınca ötesine müntehaya ulaşacak. Ve o en son noktadaki ağaçtan yükselerek Allah'a doğru, illiğinde olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Allah illiğindedir. İfadesi o. Ve Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacak. Ne olmuştur? Allah üfürdüğü ruhu geriye istemiştir. Ve kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinlemesine bağlı olarak o kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Kişi dilemeseydi böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. İşte bir insanın yaşadığı süreç içerisinde iki ayrı fonksiyonel durumu var. Bir, Allah'ın emrettiği bir hususu yapar ve derecat kazanır. Yasak ettiği bir durumda ise yasak ettiği şeyi yapmamak irade sahipliğini göstererek yasak ettiği şeyi gerçekleştirmez. Nefsi afetlerle dolu olduğu için başlangıçta Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmayı isteyecektir. İşte kişi bunu

ilerleyebildiği zaman derecat kazanır. Allah'ın emrettiği bir şey ise yaptığı zaman derecat kazanır. Allah neyi emretmiştir? Ruhun o kişi hayattayken Allah'a iade edilmesini, geri döndürülmesini, teslim edilmesini emretmiştir. O kadar mı? Hayır, Allah Teala bununla kalmıyor. Ruhunu teslim eden kişiden fizik vücudunu da teslim etmesini ister Allah Teala. Fizik vücudunu teslim eden kişiden nefsini de teslim etmesini ister. Nefsini teslim eden kişiden iradesini de teslim etmesini ister. Ruh, veç, yani fizik vücut, nefs ve irade. Bunların hepsinin teslimi kişinin irşat makamına tayin edilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, her biri daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu ifade eder. Huzur içinde bir dünya hayatı, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden kişi de bütün boyutlarıyla yaşanır. Allah Teala'nın istediyse budur. Herkesin mutlu olmasını ister. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Neden o zaman insanlar bu kapılardan geçip de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmiyorlar? Çünkü arada bir engel var. Şeytanlar. İnsanları Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bizim iç sesimizi taklit ederek kendi iç sesimizmiş gibi telkinde bulunmaya çalışırlar. Bütün güçleriyle bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yardımcı olacağına söz vermiş. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Biz insanlar için ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Onun gerçekleşmesi ise insanın ötesinde bir olay. Allah onu üzerine almış, kabul etmiş ve mutlaka kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah işitir, bilir ve görür. Neyi bilir? Fizik standartlarında görünen her şeyi bilir. Neyi bilir? Kalbimizdeki talebi bilir. Allah'tan hiç kimse düşünce bazında da olsa hiçbir şeyi saklayamaz. Saklaması mümkün değildir. Allah düşüncelerimize dahil her şeyi bilir. Bilir ve ona göre kişiyi bir sonuca ulaştırır. Kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı diliyorsa böyle bir talebi Allah Teala onun kalbinde mutlaka görür ve o kişiyi ruhen, bir başka ifadeyle o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki yaklaştıkça idrakiniz açılır. İdrakiniz açıldıkça daha çok şeyi
fizik ötesi olanlar da buna dahil, daha çok şeyi idrak edersiniz. İdrak ettikçe Allah'a olan sevginiz artar, artar, Allah'a aşık olursunuz. Zikrinizi Allah arttırır bu aşka karşılık. O zaman zikrinizin artışı sizi bir gün daimi zikre ulaştırır. Daimi zikirden sonra Allah'a olan aşkınız daha öteye geçer. Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu süreç içerisinde hiç boş durmayacaktır. Sizin Allah yolundaki gayretleriniz onu mutlaka geniş ölçüde bir rahatsızlığa sürükleyecektir. Hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştırmasını istemez. İstemediği için bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olan herkes onun düşmanıdır. Onların ruhlarını Allah'a ulaştıramaması için elinden gelen her şeyi yapar. Ama bunu başaramaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse şeytanın bunu başarması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demek ki biz insanların bu istikametteki görevi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Allah kendisini ayrı bir şekilde görevlendirmiş. Kim kendisine ulaşmayı dilerse Allah kendisi onları zatına ulaştırır. Allah ulaştırır. İnsanı o kadar çok sever ki sanki insan ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruh bedenden ayrılır ve mutlaka o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için çok zikir yapması lazım kişinin. Belli bir zikir seviyesini mutlaka tutturması lazım. İbadetlerini yapması lazım, namazlarını kılması lazım. Önce 5 vakit namazı kılacaktır kişi. Sonra Allah-u Teala ona öyle bir namaz zevki verecektir ki kuşluk sünnetinde, teheccüd sünnetinde kişi kılacaktır. O zaman 5 vakit namaz Kur'an'daki 7'li sisteme paralel bir hale gelir. 7 vakte yükselir. Biliyorsunuz ki insanın manevi tekamülü 7 safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a ulaşması 4. Nefsin Allah'a teslim olması 5. Muhdis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İşte bu kadar. Ne olmuştur? Ruh, vecd, nefs ve irade Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, muhterem dinleyiciler, Allah'ın bütün insanları mutlaka bu hedefe ulaştırmak hedefidir. Bu Allah'ın hedefidir. Ama insanlar hangi ölçüde
bunu gerçekleştirmek isterlerse o ölçüde hedefe ulaşırlar. Bir başka ifadeyle kişinin talep seviyesiyle Allah'ın o kişiye yardımının seviyesi her zaman birbirine eşittir. Daha çok, daha üst seviyede talep eden kişiye Allah Teala daha çok nimet verir. Diğerlerine daha az. Neden? Onlar öyle bir talebin sahibi olmadıkları için. Öyleyse Allah'tan talep edin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki Allah talebinizi mutlaka yerine getirecek. Sizi de mutlu insanlar kafilesine katacak. Ne var ki şu dünyada mutluluktan başka güzel şey? Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları da Allah'a ulaşmayı dilemelerini anlatmaya çalışın. Sizin kurtulmanız yetmez. Allah Teala her kurtulan kişinin, her Allah'a ulaşmayı dileyip de cehennemden kurtulan kişinin o yaşayacağı 7-8 aylık dünyadaki en büyük mutluluğu başkalarının da yaşamasını ister. Onun için bu mutluluğu yaşayanlar başkalarına ballandıra ballandıra anlatmalılar ki onlar da aynı şeyleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insanın cehennemden kurtuluşuna sebebiyet verirseniz Allah sizi o kadar çok sever. Allah'ın sevgisi ise sizin mutluluğunuza onun mutlaka katkıda bulunmasını ifade eder. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir Allah yolcusu olursunuz. Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Hayır. Bunu siz teslim etmezsiniz. Sadece dilersiniz. Bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuz Allah'a teslim olur. Ama sonrası dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü zikir seviyeniz birdenbire kat kat artmak mecburiyetinde kalacaktır. Nefsinizi Allah'a teslim edebilmeniz için daimi zikre ulaşmanız lazım. Daimi zikre ulaşmak da erbabı bilir. Öyle kolay bir iş değildir. Sevgili kardeşlerim, ama Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor ve mutluluğunuzu istiyor. Mutlu olmanızı temizleyecek her şeyi o yapar. Sizden Allah'ın istediği şey sadece liyakattır. O hedeflere ulaşmaya layık olmanız. Bu bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilek kalbinizde gerçek anlamda yer almışsa Allah Teala onu mutlaka görecektir. Derhal harekete geçmesi için bu kafidir. Ve bundan sonrasını Allah'a ulaşmayı dileyen sizi kendisine o ulaştıracaktır. Mürşit sevgisi verecektir. Hayat namazını kıldığınız zaman mürşidi gösterecektir. O mürşide karşı İç dünyanızda bir sevgi uyanacaktır. Ona ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Allah yolunda ilerleyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel ki. Dilinen tarifi
Gayri mümkün söz. Yaşar Kemal'i hatırladınız tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı her zaman muhteşemdir. Biz ona hayranız. Daha ötesi yok. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, işte dünya üzerinde iki tür insan hep yaşar. Her zaman mutsuz olanların sayısı mutlu olanların sayısından fazladır. Çünkü insanların çoğu Allah'ın kanunlarını, kaidelerini ve mutluluk peçetesini bilmezler. Mutlu olmayı herkes ister ama herkes mutlu olamaz. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak mümkün değildir. Mutluluk kişinin İç dünyasında mutluluk, başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile ilişkilerinde mutluluk olmak üzere üç ayrı açıdan hayatınızda rol oynar. Ya mutlu bir insan olursunuz ya da mutsuz. İnsanların çoğu neden mutsuz? Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri için mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki. Bir görseniz gökleri, yedi kat gökleri, Allah'a hayran olurdunuz. Daimi zikirden sonra iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman son görüntü oluşur. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman dünyadaki gerçekten emekli insanlardan birisi olursunuz. Allah'ın zatını görmek. O zaman siz de belki aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor şarkısını? Sevgili kardeşlerim, şimdi hepinize bir sualimiz var. Mutlu olmak varken insanlar acaba neden mutsuzlar? Allah hazır. Bizi mutlu etmek için hazır. Ama insanlara şeytan mutluluğun yollarını unutturmayı başarmış. Osmanlı devrindeyken bütün insanların tasavvufta olduğunu görüyoruz. Askerler ayrı bir tasavvuf kolunda, saray erkanı ayrı bir tasavvuf kolunda, çalışanlar ayrı bir tasavvuf kolunda. Her biri ayrı ayrı tasavvuf gruplarında ama ruhlarını, evlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle meşguller. Osmanlı'da ister asker ocağında olsun, ister çalışma alanında olsun,

Herkesinde de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenin ön safta olduğu bir yaşam isterdi. Bir de Yeniçeri Ocağı'nda tabi olmayanın kalması mümkün değildi. Çırak olarak herhangi bir işe giren bir gencin mürşidine tabi olmadan kâfi olması mümkün değildi. Tabiatıyla usta olması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Osmanlı'nın başarılarını içeren yükselme devri boyunca insanların hemen hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İşte yeni bir devri yaşıyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz artık ülkemizde. Çünkü insanlar tasavvufu unutmuşlar. Tasavvufu unutmak, mutluluğu unutmak demek. Ve mutsuz olmuşlar. İnsanlar zannediyorlar ki daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklar. Derdi ki herkes çok para kazansın ve para kazanmanın bunları mutlu etmediğini görsünler de Allah'ın gerçek yolunu seçsinler. Nefs tezkiyesi olmazsa insan yarı mutluluğa ulaşamaz. Tasfiyesi olmazsa tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması demektir. Allah'a doğru gerçekleşen yükselmede her %7'lik nefs kalbindeki nur artışı o kişinin bir gök katı yükselmesini ifade eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle her %7'de olarak bir kat yükselen ruhun yükselmesi sebebiyle kişinin mutluluğu devamlı artacaktır. Çünkü nefsin kalbindeki nurlar %7, %7 artacak, artacak, artacaktır. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar 7 tane gök katını aşan ruhun 7 defa 107 nur birikimine başlangıçtaki %2 ki bu birinci grup nur artışı sadece %2 rahmettir. Geri kalan %49'u fazıl nurudur. Kalbi 198'e kadar dolduracak olan fazıl nurlarıdır. %2 rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak gelir. Ve yedili sistemin 98'e kadar ulaşması sebebiyle 2 tane %49, 2 defa %7, 7 defa %7, %49 eder. Bir daha 7 defa %7, bir daha %49 eder. İkisinin toplamı %98 eder. %100 etmez. Onun için %2'de rahmeti Allah o kişinin kalbine ulaştırır. Böylece sonuç %100 olur. Daimi zikre ulaşan herkes, nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu olan birisi olmak hedefine ulaşır. O dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşadıkça düşmanlarınızın arttığını göreceksiniz.
Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü onlara daha çok saldırıda bulunur. İşte sevgili kardeşlerim, şeytan tesir edebildiği bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı kışkırtmak ister. Bunu bütün gücüyle sürdürmeye çalışır. En çok kızdığı insanlar Allah'a en yakın olanlardır. Şu anda Allah'a en yakın olan kişi devrin imamıdır. Bu sebeple şeytanın en çok kızdığı kişi odur. Ve de kalbinde zevk olan herkes, herkes kalbinde başlangıçta zevk olandır. Karanlık o kalbi bütünüyle kaplamış durumdadır. Nefs tezkiyesi Allah'tan gelen nurların başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştiği zaman kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 fazıl birikimi artacaktır. Ruh Allah'a ulaştığında 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi var. %51, yani nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a inmiştir. Bundan sonra da fizik vücudun teslimi gelir. Nefsin teslimi gelir. Muhlis olmak gelir. Ve iradenin teslimi gelir. Böyle bir dünyada yaşamak mutlulukları daha üst boyutta yaşamak anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, bu yaşam Allah'ın emrettiği mutluluk dünyasının içine kabul edilmek demektir. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse İlk adımı atmıştır. Allah ona mürşid sevgisi verecektir. Tabiyetinden sonra ise nefs tezkiyesi %50'lik boyutlarda devam edecektir. Ta ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın nurlarıyla tamamen dolsun. Bu mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Allah-u Teala'dan talep ederek ve hepiniz için dua ederek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha ve As-Sala.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi, muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar,
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler, sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman, onları öyle yıldır korkut ki, onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan, artık eşitlik üzerine ahdlerini iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenu olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenu olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihat eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle, hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman, artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ya Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulünün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı müstakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve onun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Aminu olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en

Şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız, kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz hoşunuza giden evler, Allah'tan ve onun Resulünden ve onun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir. Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün, zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın.
Ve biliniz ki

Muhakkak Allah, takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size, Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip, dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası, ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder. Ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihun, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, bana izin ver ve beni fitneye düşürme der.
onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse bu onları üzer ve eğer sana bir musibet isabet ederse biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar, gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler
ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece O da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetliydiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey, sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse, Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse, elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince, onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona, Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti. Ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez.
Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler, bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım. Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerini tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi veren bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerin sırları konusunda yeni bir ayetle inşallah devreye giriyoruz. Secde suresinin 24. ayet kelimesi. Ve cealna minhum eyyimmetun yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Allah Teala buyuruyor ki onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden bahsediyor. Ve onları imamlar kıldık diyor. Öyleyse bahsedilen imam devrin imamıdır. Devrin imamı huzur namazının imamıdır. Allah'ın huzurunda oradaki zaman parçasında her gün 7 vakit namaz kılınır. Namazı kıldıran imam devrin imamıdır. Eğer bir peygamber hayattaysa o mutlaka devrin imamıdır. Huzur namazının imamlığını yapar. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek olan bir müessesedir. Bu imameti yapacak olanlar realitede asaleten peygamberlerdir, nebilerdir. Ama devrin imamlığı boş kalmaz. Kainat devam ettikçe devrin imamı da mutlaka bulunacaktır. Ama biliyoruz ki nübüvvet müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle kapanmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Yani nübüvvet, peygamberlik müessesesi onunla yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hz. Muhammed Mustafa Peygamber Efendimizle sona ermiştir. O nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetin peygamberliğin mührüdür. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Hatem mühür anlamına geliyor. Hitam da sona ermek anlamına geliyor. Aynı üç sesli harf. Türkçedeki H, T ve M.
Ha, te, ve, Z harfleri. Ha, T. Mim. Üç sessiz harf. Arapçada bir kelimenin kökünü teşkil eder. Hitam kelimesi, hatem kelimesi, hateme kelimesi mühürlemek aynı kökten geliyor. Hateme ala kulübühüm diyor Allah Teala, onların kalplerini mühürledim diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala peygamberlerden bahsettikten sonra biz onları imamlar kıldık diyor. Bunlar peygamberler. Ama Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği imam bir nebi değildir. Çünkü Allah Teala nebilerden bahsedip de biz onları imamlar kıldık demiyor. Tam aksine biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Sevgili kardeşlerim, olaylara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala'nın bu muhtevada ortaya koyduğu gerçek, insanlardan imamlar kılınmasıdır. Ama göreve dikkat edin. Hidayete erdirmek için. Emrimiz de diyor Yehdûne, hidayete erdirmek. Bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Ecana, biz kıldık minhum, onlardan İmameten imamlar. Ecaalna minhum eimmeten yehtune bi emrina, emrimiz de hidayet erdirsinler diye. Lemma saberu, sabrın sahibi oldukları için. Ve kânu, ve oldukları için bi ayatina, ayetlerimize, ayetlerimizle yukinun, ayetlerimize Türkçe konuşursak yakin hasıl ettikleri için. Bir sabırlı olmak vardır. Bir de sabrın sahibi olmak. İşte burada sabrın sahibi olmaktan bahsediyor Allah Teala. Devrin imamı ne yapar? Devrin imamı insanların ruhlarını Allah'a ulaştırır. Hidayete erdirsinler diye imam kıldık diyor Allah Teala. İnsanları hidayete erdirmeye vesile olsunlar diye değil. Hidayete erdirsinler diye. Bütün mürşitler İnsanların hidayete ermesine vesiledirler. Çünkü o mürşitlerin elleri öpülerek insanların ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar.
Ama onlar hidayete erdirmek yetkisinin sahibi değillerdir. Onlar ancak ana dergaha, devrin imamının dergahına insan ruhlarının ulaşmasını temin edebilirler. Ulaştırma görevi, Allah'a ulaştırma görevi devrin imamındadır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu görevin sahibine Kur'an-ı Kerim Sultan diyor. Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: İnnellezîne yücadilûne fî âyetullâhi bi gayri sultanın. Nelezini muhakkak ki onlar mücadele ederler. Fi ayetullahi ayetleri içinde, ayetleri üzerinde, Allah'ın ayetleri üzerinde, Allah'ın ayetlerinin manası konusunda mücadele ederler. Bi gayri sultanın, bir sultan olmaksızın etahüm onlara gelen, onların üzerine gelen, onlara tayin edilen bir sultan olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde mücadele ederler. Yani tartışırlar. Bir gayri sultanın, sultan olmaksızın etahüm onlara gelen. İn fi sudurihim illa kibrun. Onların göğüsleri üzerinde sadece kibir vardır. Mahum bi baliyih. Onun da buluğa eremeyecekleri, olgunluğa ulaşamayacakları, onunla ruhlarını Allah'a ulaştıramayacakları bir kibir. O şeyle, yani kendilerine gelen o sultanla, ki o sultanları Allah'a ulaştıracaktır. Vali olamayacakları, ulaşamayacakları, Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Festeyiz billah. Öyleyse Allah'a sığın. İnnehu hüves semîul basîr. Muhakkak ki o Allah semidir, işitme hassasının sahibidir, basirdir, basar hassasının sahibidir, işitir ve görür. Öyleyse bir sultan olmaksızın, bir sultana tabi olmaksızın Allah'ın ayetleri üzerinde tartışmak bir şey ifade etmez. O ayetlerin ardında yatan gerçek manayı ancak Allah'ın zatını gören, yedi tane gök katını bütün sırlarıyla gören, yedinci kattaki yedi alemin hepsini gören, huzur namazını gören bir sultan açıklayabilir. O devrin imamıdır. Allah'ın zatını da görmüştür. Allah'ın huzurunda kılınan namazı da görmüştür. Allah'ın huzurunda namaz kıldırmaya da devam etmektedir. Öyleyse sultanın peygamber olması gerekir mi? Evet, gerekir. Eğer peygamberlerin yaşadığı bir devir söz konusuysa mutlaka sultan peygamberdir. İşte Peygamber Efendimiz son peygamber sultandır. O yaşadığı devirde devrin imamıydı ve bir peygamber olarak bu görevi ömrü boyunca devam ettirdi. Ama Allah'ın katında huzur namazının imamı olabilmek
şarta bağlı bir olgu. Mutlaka bu dünyada, dünyada verilen bu gezegende hayatta olması lazım. O ki, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, alemlere rahmet olarak seni yarattım diyor Allah-u Teala. Sadece bu alemin sultanı değil, alemlere sultan. Öyleyse burada bir olgu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Belli şartlara sahip olmayan bir insan bu istikamette sultan olamaz. Sultan olabilmek, devrin imamı olabilmek sadece Allah'ın seçimiyle gerçekleşebilir. O kişiye ilmi veren de Allah olur. Allah Teala Rahman Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya maşerel cinni vel insi, ey cin ve insan cemaati, topluluğu, in istatatum en tenfuzu min aktaris semavati, İçinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Göklerin çapı bu gördüğümüz dünyamızın etrafını saran 7 kat atmosfer değildir. Göklerin çapı 7 tane gök katıdır ki uzaklıkları sonsuzdur.

Bizim bir yaratık olan kainatımız, o 7 tane gök katının birincisine dahi ulaşamaz. Sonsuz mesafeler ötesinde Allah'a ulaşılabilir. O mesafe insan ömrü müsait olsaydı 1000 yıllık bir mesafe olarak Allah Teala tarafından tayin ediliyor. Eğer ışık hızıyla kişi gidebilseydi.

La tenfuzune aşamazsınız diyor Allah Teala. İlla bir sultan. Bir sultan olmadıkça. Sevgili kardeşlerim, o sultan devrin imamıdır. Asıl sultan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yaşadığı devrin sultanıydı. Ve şu anda da gene görev başındadır onun ruhu. Bütün Allah'a doğru yapılan o 7 tane gök katını aşan yolculuklarda görev alır. Sevgili kardeşlerim, 6. kata kadar olan yolculuklar Ebubekir'i Sıddık, sağ kanat velisi ve devrin imamının dergahındaki sol kanat velisi tarafından gerçekleştirilir. Onlar 6. kata kadar insan ruhlarını çıkarmak yetkisinin sahipleridir. Bir kafile 6. kata kadar çıkarlar. O ikisi o konuda vazifelidir. Ama 7. kata kadar çıkabilmek ancak sağ tarafta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta ise devrin imamı olmak üzere gerçekleşir. 7. kat, yani kader hücrelerinden başlayan, Ümmül Kitab'a ulaşan, oradan Kudret Denizi'ne, oradan Divan-ı Salihine, Divan-ı Salihinden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu Makam-ı Mahmud söz konusudur. İkinci kattan yukarıya çıkmak üzere vazifeli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Divan-ı Salihine başkanlık etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de Makam-ı Mahmud'dan sonra gelen kesim Divan-ı Salihindir. Orada görev alır. Ne zamana kadar? Kafile zikircilerinde zikirlerini tamamlayıp tekrar geri dönmek üzere hazır oldukları zamana kadar orada kalır. Divan-ı Salihinde, Divan-ı Salihinin başkanı olan Kavs'ın görevini geçici bir süre için devralır. Öyleyse ifade son derece açık ve net olarak o sultan olmadıkça göğün 7 katının aşılamayacağını söylüyor. O sultan 7. kata çıkanlar için mutlaka gereklidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı 2. katta vazife yaparlar. O kata 2. kata çıkmak için
Sağ kanat bilesi ve sol kanat bilesi. Devrin imamın dergahındaki sağ kanat bilesi ve sol kanat bilesi yeterli yetkinin sahipleridir. Herkesi ikinci kata kadar çıkarabilirler. Bu çıkardıkları en üst noktada altıncı kata kadar çıkabilecek olanlardır. Yedinci kata çıkacak olanlarsa bir sağ kanat velisine ve sol kanat velisine ihtiyaç olmadan ikinci kata otomatik olarak çıkarlar. Onlar zaten devrin imamının dergahında üstteki kesimde özel bir yerdedirler. Onlar yedinci kata çıkabilecek olanlardır. İkinci kata kadar otomatik olarak çıkarlar. Orada beklerler. Ve ikinci katta görev yapmakta olan devrin imamıyla asıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, devrin imamı solda olmak üzere. Yedinci kata kadar çıkabilecek olan kafilenin iki tarafında görev alırlar. İşte sultan her devirde devrin imamıdır. Hayatta olan kişi buradaki Rahman Suresi 33. ayet kerimesindeki sultan kelimesiyle ifade ediliyor. Mümin Suresi'nin 56. ayet kerimesinde sultanın açıklamaları olmadan açıklama yapan ve her zaman yanılan insanlardan bahsediliyor. Doğruyu bilen sultandır. Neden sultandır? Çünkü o ilmi kitaplardan değil Allah'tan almıştır. O kitapları yazdıran Allah'tan. Ve kitaplarla Allah'tan aldığı bilgiyi karşılaştırdığı zaman %100 birbirine mutabık olduğunu ömrü boyunca görmüştür. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sultanların, peygamber sultanların sonuncusudur. Hatemidir. Onunla peygamberlerin son görevi tamamlanmıştır. O hayattayken mutlaka bu görevi hayatta bulunduğu süreç içinde de gerçekleştirdi. Devrin imamı olan peygamber imamdı. Son peygamber imamdı. Şimdi kıyamete kadar devrin imamları hep var olacak. Ama bu imamlar hiçbir zaman nebi olamayacak kıyamete kadar. Hep veli resuller görev alacaklar. Bu onların kafilenin sağında değil, solunda olmasıyla noktalanır. Çünkü sağında, yedinci kata kadar çıkabilecek olanların sağında Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sultan olarak görev yapmaktadır. Bu görev kıyamete kadar devam edecektir. Son peygamber olduğu cihetle.

Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. Onlar ki ayetlerimize tekzip ederler, yalanlarlar ve onlarla büyüklenirler, tekebbür ederler. لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ. Onlar için açılmaz. Ebabü semai, semanın kapıları, yedi gök katının yedi tane kapısı açılmaz. وَلَا يَتْخُنُونَ الْجَنَّةَ. Ve onlar cennete giremezler, ithal edilmezler. Hatta yelicel cemalü fi semmil hiyat. Deve iğnenin deliğinden geçene kadar. Ve cezalike işte bu muhakkak surette nezil mücrimin. Mücrimlerin cezasıdır, nezledilmesidir. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala tekebbürü emretmez. Tekebbür şeytanın emridir. Ve sadece nefsler üzerinde şeytan etki yapabilir. Şeytan afetler üzerinde etkilidir. Afetleri olan insanların afetleri üzerinde tesir edebileceği için bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman afetlerin yarısından temizlenmiştir. Şeytanın etkisi de %50'ye hatta %49'a düşmüştür. Ama bir insan daimi zikre ulaştığı zaman şeytanın o kişiye tesir edebileceği bir hüviyet artık kalmaz. Nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Afetler olmadığı için şeytanın tesir alanı da sıfırlanmıştır. Görülüyor ki bu iki ayette Mümin 56'da ve Rahman 33'te sultan kelimesini devrin imamı olarak kullanıyor. Hiçbir devirde Allah-u Teala insanları sultansız bırakmaz. Sultanın gerçek anlamda sultan olabilmesi onun nebi olmasına bağlıdır. Bu devirde de sultan vardır ama nebi olmadığı için, resul olduğu için o sadece bir vekildir.

Ama Nebiler bu görevi asaleten gerçekleştirirler. Veli Resuller ise bu görevi vekaleten gerçekleştirirler. İnsanlık devam ettiği sürece insanların arasında her devrede Allah'a doğru seyri sülûkü yaşayanlar mutlaka olacaktır. Sayıları az olacaktır ama mutlaka kıyamete kadar bu devam edecektir. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hangi devirde olursa olsun o devirdeki devrin imamı beraber görev yapacaklardır. Sevgili kardeşlerim, dünya bir sulh ve sükuna doğru yürüyor. Ama anlaşmazlıklar daha da büyüyecek ve ancak bir harpten sonra dünyanın sulh ve sükuna ulaşması gerçekleşecektir. Öyleyse şu dünyaya hükmetmeye çalışan şeytanın taifesinin uzun bir ömrü yok artık. O günlere yaklaştık. Allah Teala hidayetin giriş devresinin tamamlandığını 30 yıl sürdü ifade buyuruyor. Ondan sonra da diyor ki artık gelişme çağındasın. Bu çağ birinci gibi uzun bir çağ olmayacaktır. Ondan çok daha kısa bir süreyi alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmayı Allah Teala bize nasip buyurdu. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerde mutlaka Allah'tan emir olan yeter mi? Hayır. Onun çok daha ötesinde Allah'ın tasarrufunda olan bir imam bütün devirlerde kıyamete kadar hep var olacaktır. İnsanları hidayete erdirmekle görevli olmak üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki ayetlerin sırları konusundaki sultan mevzundaki açıklama burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban bayramınız mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, üniversitemizin değerli mensupları, vakıflarımızın değerli mensupları, bizleri sevenler ve sevmeyenler. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramı mübarek, kurban bayramı mübarek olsun. İşte Allah-u Teala bizi yeni bir bayrama, Ramazan bayramından sonra bir kurban bayramına gene hamdolsun ki ulaştırdı. Mutluluk içinde bir kurban bayramını karşılıyoruz. Allah-u Teala'nın daha nice kurban bayramlarına hepimizi ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle kurban bayramınızı bir defa daha canı gönülden tebrik ediyorum sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd ve şükretsem azdır ki Yüce Rabbimiz bu sohbeti sizlerle birlikte gönül gönüle yapmayı nasip kıldı bize. Bir kurban bayramının coşkusu içinde sizler, biz ve Allah birlikteyiz sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim. Kurban bayramı. Neden kurban? Kurban bayramının var olmasının arkasında biliyorsunuz atamız Hazreti İbrahim var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'den Allah-u Teala bahsederken sık sık babanız İbrahim diye bahseder. Acaba ne demek istiyor? Sevgili kardeşlerim, şu anda dünyada üç kitaplı din var. Önce Hazreti Musa'ya Tevrat veriliyor. Ondan sonra Hazreti Musa'ya İncil veriliyor. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim veriliyor, indiriliyor. Bu üç kitap da Hazreti İbrahim'e indirilen ama Kur'an'da ismi yazılmayan kitaptan sonraki kitaplardır. Hazreti İbrahim'den evvel ki bütün peygamberler de Allah-u Teala'dan kitap almışlardır. Mukaddes kitaplar, şeriat kitapları ve Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh, Ulul Azm peygamberleri tamamlıyor. Ulul Azm peygamberler deyince azim sahibi olan peygamberler. İlki Hazreti Nuh, ikincisi Hazreti İbrahim, üçüncüsü Hazreti Musa, dördüncüsü Hazreti İsa ve beşincisi ve sonuncusu peygamberlerin kapandığı, peygamberlik tarihinin sona erdiği son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ulazm peygamberlerin standartlarına baktığımız zaman Yahudilerin bugün mensup olduğu dinin de, Hristiyanların bugün mensup olduğu dinin de, İslam aleminin bugün mensup olduğu dinin de
üçünün de Hazreti İbrahim'den sonra geldiği açık ve kesin bir şekilde Kur'an'da yer almaktadır. Hazreti İbrahim'in dininin adına Hanif dini diyor Allah Teala. Bu din kainatın tek dinidir. Yani Hazreti İbrahim'den evvelki bütün peygamberler de onlardan ulul azm olan ondan evvel sadece Hazreti Nuh olarak geçiyor. Bu dizayn içerisinde bütün peygamberlerin yaşadığı sadece bir tek dinin var olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Tek bir din. O dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse din açısından babamız Hazreti İbrahim'dir. Niçin Allah Teala böyle bir dizayn kurmuş? Bana babanız İbrahim diyor. Çünkü tabi olduğumuz din aslında Hazreti İbrahim'in tabi olduğu dinle hiçbir farkı olmayan, %100 aynı olan bir din. İşte Allah Teala açık ve kesin bir şekilde şöyle buyuruyor. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim, veçhini hanif olarak dine ikame et. Yani dinin kıyamda kalması için veçhinle, vücudunla, her şeyinle çalış, kendini ikame et ki din ayakta kalsın. Din ihya olsun, hayatta kalsın. O hanif diniyle ki Allah bütün insanları o fıtratla, hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala bütün insanları ezelden ebede kadar hanif fıtratıyla yaratacaktır. Ve başka bir din hiç olmamıştır ve olmayacaktır. O fıtratla yaratılan insanların yaşayabileceği tek din, Hanif dini. İnsanlar hep o dini yaşayacaklardır. Ve aynı sebeple Allah-u Teala işte bu din diyor, Hanif dini kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek dindir. Ezeli dindir, ebedi dindir diyor. Başlangıcı bilinmeyen Adem Aleyhisselam'la başlayan, sonu da kıyamete kadar devam edecek olan din, işte bu dindir. Tek dindir diyor yani Allah-u Teala. Kainatın tek dini. İşte bu din, Hazreti İbrahim'in dini, kainatın ezeli ve ebedi dini olduğu için, o dinin Hazreti İbrahim'deki devamı olduğu için ve insanlar hangi peygamber, hangi Resul gelirse gelsin kendilerine, sen bizi mutlaka babalarımızın üzerinde bulduğumuz yoldan uzaklaştırmak istiyorsun. Hep babalarımız, babalarımız, babalarımız. Allah-u Teala diyor, onlar hidayetten nasip olmayanlar ve hidayetin dışında kalanlar ise de mi? Her zaman öyle olmuş sevgili kardeşlerim. Babalarımızın üzerinde bulunduğu, babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden sen bizi ayırmak istiyorsun. İnsanlar bir de bakıyorsunuz babaları putlara tapıyor. İşte hep babalardan bahsedildiği için Allah Teala hepimize diyor ki sizin asıl babanız, din açısından babanız odur diyor, Hazreti İbrahim'dir. Ve onun dini Hanif dinidir. O din sizin de dininizdir diyor.
Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, babamız İbrahim'in dini, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in hayatını birçok defa işitmişsinizdir. Hazreti İbrahim, oğlu İsmail'le beraber. Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala teslim olmasını söylüyor. Hazreti İbrahim de Allah-u Teala diyor, ben sana teslim olmak istiyorum. Hem de diyor, teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Bütün teslimleri gerçekleştirmek istiyorum. Allah-u Teala da diyor ki, ya İbrahim, bu teslimi külliyle teslim olmak zor iştir. Hazreti İbrahim de diyor ki, istiyorum. Teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Ve bir gece Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, demiştin ki ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Şimdi seni bir imtihana tabi tutacağım. Oğlun İsmail'i benim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim bunun üzerine oğlu İsmail'e durumu açıyor. Diyor ki Allah-u Teala bana dedi ki, ben sana emrediyorum ki oğlun İsmail'i benim için kurban edeceksin. Benim teslimimin temel şartını bu olarak koştu Allah-u Teala. Hazreti İsmail diyor ki, baba ben hazırım. Allah-u Teala Hazreti İsmail'e de aynı şeyi söylemiş. Nerede bu iş olacaksa gidelim, gerekeni yapalım inşallah. Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail beraberce yola çıkıyorlar. Hazreti İbrahim bıçağını en güzel şekilde bilemiş, pırıl pırıl ve çok keskin bir bıçak. Gidecekleri yere geliyorlar. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i yatırıyor. İsmail diyor ki, daha gidecekleri yere gelmeden evvel önemli bir olay var. Ondan da bahsetmek lazım. İblis yolda giderlerken baba oğul Hazreti İsmail'in yanına yaklaşıyor. Bu babam var ya diyor, senin en büyük düşmanın o. Seni diyor katletmeye, öldürmeye götürüyor diyor. Sana anlattıkların hepsi masal diyor. Aslında diyor sana o kadar kızıyor ki ancak seni öldürerek öfkesini yenebilir. Ve şimdi yapacağı işte seni öldürmek. Onun için götürüyor. Hazreti İsmail yerden bir taş kaptığı gibi şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Ve iblisin gözü o günden bu tarafa hep sakat bir gözü. İşte hacca gittiğiniz zaman şeytanın taşlandığı bir yer var ya, tam orada oluyor bu olay. Şeytanın gözü budur diye Hazreti İsmail yapıştırıyor taşı şeytanın gözlerinin üzerine. Bir gözü şeytanın yaralı olarak kalıyor. Yollarına devam ediyorlar. Ulaşıyorlar menzillerine ve o arada Hazreti İbrahim görevini yapmak üzere harekete geçecek. Hazreti İsmail diyor ki, baba benim gözlerimi bağla. Belki diyor görürsem dayanamam. Hazreti İbrahim evladının gözlerini bağlıyor ve onu yatırıyor. Bıçağını da alıyor eline. Evzü Besmele çekiyor. Ve bıçağı Hazreti İsmail'in boynuna vuruyor. Bıçak Hazreti İsmail'in boynunu kesmiyor.
Hazreti İbrahim bıçağa bakıyor, yanlış bıçak mı aldım diye. O bıçak ya da ona çok benziyor. Bu sefer deniyor taşta. Bıçağın taşı kesebildiğini görüyor Hazreti İbrahim. Onun üzerine Allah Teala buyuruyor ki bu olayı durdurdum diyor. O sırada Cebrail Aleyhisselam iniyor yukarıdan bir koçla. O bıçakla diyor bunu keseceksin. Bundan sonra diyor usul haline gelecek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'den bu tarafa hep kutlanır durur. Hazreti İbrahim'in babamız olmasının bir başka sebebi de bu adetin de Hazreti İbrahim zamanından kalması. Şeytan taşlamanın da Hazreti İbrahim'den bu tarafa haccın bir muhtevasını teşkil etmesi. Öyleyse unutmayın ki din iki tane olmamıştır. Üç tane olmamıştır. Hiçbir zaman birden fazla din olmamıştır. Hazreti Adem zamanına varıyoruz. Bakıyoruz, gene kurban olayı var. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem de kainatın tek dininin mensubuydu. Allah-u Teala'nın ona öğrettiği din, Hazreti İbrahim'e de öğrettiği din. Öyleyse o zaman dinin hangi seviyede olduğuna bakıyoruz Hazreti Adem zamanında. Takvada irşat takvasına kadar ulaşan bir oğlu var. Bir de haylaz oğlu var. Aslında sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem 1200 yıl yaşamıştır. 25 yaşta bir neslin geldiğini kabul etsek ki büyür büyümez evlendirmişler hep çocukları. 25 yaşta kabul etsek her 100 yılda 4 nesil eder. 1000 yılda 40 nesil. 1200 yılda 48 nesil. Yuvarlak hesap 50 nesil Hazreti Adem'in yaşadığı sürece gelmiş geçmiş. İşte bu nesillerden bir tanesinde iki kardeş söz konusu. Ve bu kardeşlerden birisi Salah makamının 5. kademesinde. Kardeşlerden birisi çiftçi. Bu katil olan. Diğeri çoban.

Bunlardan çoban olan kurbanını kesmiş ve Allah'a sunmuş. Kardeşi de ekinlerden getirdiklerini sunmuş Allah-u Teala'ya. Ama Allah-u Teala çiftçi kardeşin getirdiğini kabul etmiyor. Çobanın getirdiği kurbanı Allah-u Teala kabul ediyor. Bu arada şöyle bir olaydan da bahsetmek mecburiyetindeyiz burada. Hazreti Adem zamanında neslin devam edebilmesi için kardeşlerin evlenmesi söz konusuydu. Bunlardan Hazreti Havva'nın bütün çocukları ikiz olarak doğuyordu. Bu ikizlerden birbiriyle evlenmek kesinlikle yasaktı. Hazreti Adem tarafından yasak edilmişti. Ama her ikizden bir erkek bir kız olarak geliyordu her ikiz. Ve başka bir ikizin erkek çocuğuyla bu ikizin kız çocuğu evlenebiliyordu. Gene bu ikizin erkek çocuğuyla başka bir ikizin kızı evlenebiliyordu.

bu çoban olan kardeş bu olaya riayet etmiş durumda ve çoban olansa, affedersiniz, çiftçi olansa kesinlikle bu çoban kardeşinin ikiziyle evlenmek yerine kendi ikizini seçiyor, onunla evlenmek üzere. Ve bunu zorla gerçekleştiriyor. Bu tabii Hazreti Adem'in onunla anlaşmazlığa düşmesine sebebiyet veriyor. Bu sebepten de bu kardeşine fena halde kızıyor. Çünkü kardeşi kendisine söz verildiği gibi onun ikiziyle evlenmek durumunda ama o bunu kabul etmiyor.

Onun üzerine aralarında çıkan kavga bastırılmış, birinci kavga. Şimdi Allah'a hediye vermeye gelince Allah Teala çoban kardeşin Allah'a sunduğu koyunu, kurbanı kabul ediyor ama çiftçininkini kabul etmiyor. Bunun üzerine silahını kaptığı gibi bir ilkel bir bıçak kardeşin üzerine yürüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kardeşinin söylediği sözlere bakalım. Diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana hiçbir zaman el kaldırmam. Eğer öldürmeyi istiyorsan buyur. Şunu da bil ki diyor. Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Ne demek istiyoruz? Adem Aleyhisselam zamanında da aynı din söz konusu ve aynı takva söz konusu. Ve bu takva, ölen kardeşin takvası öyle bir takva ki bu takvada nasibi ölmekse bu nasibi önlemek üzere bir gayretin sahibi olmak da yok. Başkası ona en büyük kötülükleri yapabilir, hatta onu öldürebilir. Ama o ona karşı hiçbir negatif davranışta bulunamaz. Kendisini korumayı bile zayiat addediyor. Böylece kardeşlerden biri diğerini öldürüyor. Bu insanlık tarihinin ilk cinayetidir. Daha ilk devrede, daha Hazreti Adem zamanında cinayet olayı başlamış.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, kurbanın başlangıç devresi her ne kadar Hazreti İbrahim'e dayandırılırsa da Kur'an hükümlerine baktığımız zaman ilk insanlıkla beraber kurban olayı başlamıştır. Ama bugünkü Hristiyanlara ve Yahudilere baktığımız zaman onlarda kurban bayramı diye bir olayın mevcut olmadığını görüyoruz.

sevgili kardeşlerim. Böylece kurban müessesesini ilk insanlığa kadar Kur'an-ı Kerim ulaştırmış oluyor. İşte insanlık tarihi boyunca her peygamber zamanında, o zaman bunun var olduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala kurbanı kesin diye Kur'an-ı Kerim'e kesin bir emir koymuştur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala kurbanı, kurbanın sahipleri kendileri yesin de bundan istifade etsinler diye değil, her zaman mevcut olan fakirlik müessesi sebebiyle kurban kesilsin de fakirlere dağıtılsın diye koymuştur. Ama bunun bütününü başkalarına vermek de adet gereğince söz konusu değil. Ama dileyen insan bunu da yapabilir. Öyleyse Hristiyanların inançlarına bakıyoruz. Onlar kurban olarak Hazreti İsa'yı görüyorlar. Hazreti İsa diyorlar, çarmıha gerildi, öldü ve onun kanı aktığı için, o kurban olduğu için Hristiyan olanlar, Hazreti İsa'ya inananlar, onların hepsi mutlaka cennete girecektir. Çünkü onların bütün günahlarını Hazreti İsa kanıyla örtmüştür. Hristiyanların bu tarzdaki bir dizaynı, bütün kitapların aynı olması tezinden hareketle ulaştığımız Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde mevcut değil. Birçok açılardan bu Hazreti İsa'nın kurban olması olayı geçerli değil. Evvela madde 1, çarmıha gerilen Hazreti İsa değildir. Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde yazıyor. Salona girdikleri zaman diyor, biz 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüyle değiştirdik diyor. Hazreti İsa'nın yüzü şekline soktuk. Hazreti İsa'yı da onun yüzünü şekline soktuk. Ve Hazreti İsa'yı tanıyan Romalı askerler salona girip de ikisini görünce Hazreti İsa'nın yüzü kendisinde olan 13. havariyi beraberlerine alıyorlar. Onun bütün yırtınmaları boşa gidiyor. Ben o değilim, o diye herkese gösteriyorlar. Hayır diyorlar, o değil, bu. Yani nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, ulaştığımız yerde ne var? Bütün ihanet edenlerin müşterek cezası. Nasıl Kabil, Habil'i öldürmüş de kainatın ilk cinayeti ya da bu dünyanın ilk cinayeti işlenmişse, onun arkasından sayısız cinayetler olmuştur. Bu cinayetlerin muhtevasına baktığımız zaman, her devirde, her zaman cinayetler görülür. Ama Hazreti İsa öldürülmedi, çarmıha da gerilmedi. Allah-u Teala onlar Hazreti İsa'yı öldüremediler, çarmıha da geremediler diyor. O çarmıha gerilen 13. havaridir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurban Allah-u Teala'nın ta Adem Aleyhisselam devrinden kalma bir emridir. Öyleyse bu emrin herkese has
bir dizayn olması Hazreti İbrahim ile başlar diyebiliriz. Aslında Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Kabil, Habil'i öldürerek insanlardan ilk kurbanı oluşturmuştur. Habil, Kabil'in kurbanı olmuştur. Ve ilk cinayetin sahibi cehennemde ağır cezayla mutlaka cezalanacaktır. Bütün katiller gibi. Sevgili kardeşlerim, her şeyin doğrusunu ve en güzelini Allah bilir. Onun için bugünkü beslenme ilminde, yani nutrition'da birçok insan için koyun eti insana rahatsızlıklar verebilen bir et türü olduğu iddia edilir. Ama eğer bu bir gerçek olsaydı Allah Teala koçu kurban kesmemizi emretmezdi. Başka bir şeyi emrederdi. Mesela deve kesmemizi, mesela sığır kesmemizi. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın indirdiği şey bir koçtu. Öyleyse bir yaşından aşağı olmaması lazım. Boynuzları, vücudu, yaralı bereli olmaması lazım. Sağlıklı bir hayvan olması lazım. Ama isteyen deve keser, isteyen sığır keser. Herkes sığır, deve veya koyundan veya keçi keser. Ama başka hayvanların kurban olması pek yer almıyor literatürde. Kardeşlerim, her halükarda bayram söz konusu. Bayram bir sevinçtir. Çocukluğunuzu hatırlar mısınız? Bizim çocukluğumuzda bayram yerleri kurulurdu. O bayram yerlerinde çocukların hoşuna giden ne varsa hepsi bulunurdu. Makaralarla çınar ağaçlarının üstüne kadar merdivenlerde tırmandıktan sonra makaralarla aşağı doğru tel üzerinden kayardık. Aşağıda da o konudaki parayı vereceğimiz kişi aşağıda beklerdi. Hızla aşağı inmekte olan bizi havadayken yakalardı yere çarpmadan. Sevgili kardeşlerim, bayram bir büyük sevinç değil midir? Osmanlı'da bayramlarda fakirlere yardımlar yapılırdı. Hiç kimse aç açık bırakılmazdı. Kurban etleri önce fakir fukaraya dağıtılırdı. Aslında az kazançlı olanlar devamlı o çevredeki zenginler tarafından para vermek suretiyle devamlı yardım alırlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı adabında yetişmiş, gelişmiş, doymuş bir toplumun bütün güzelliklerini görmek mümkündür. Bu bakımdan bayramlar Osmanlı halkı için, fakir halk için de büyük bir sevinç vesilesi olurdu. Fakirlerin çocukları zenginler tarafından giydirilirdi her bayram. Her bayramda onlara yeni ayakkabılar, yeni çoraplar, yeni elbiseler alınırdı. Kendi çocuklarına bir şeyler alan zenginler
Fakirlerin çocuklarına da bir şeyler alırdı. Ayakkabı, elbise, çorap, bu usul haline getirilmişti toplumda. Onun için dostluk, sevgi Osmanlı'nın temel vasıflarındandır. Sevgili kardeşlerim, çok zengin bir mazisi var Osmanlı'nın. Kuyu içerisinde bir hayat, Allah'a çok yakın, ahlak müessesesinin bütünüyle var olduğu bir yaşam. Bu yaşamda bayramların büyük bir rolü vardır. Ramazan boyunca Osmanlı'da belki saat gece 2'ye kadar, 3'e kadar uyku yoktu. Hatta birçok gece sabaha kadar. Geceler boyunca eğlenceler dizayn edilirdi ve halk oradan oraya bütün gece gezerdi. Ramazan ayı boyunca 30 gün her tarafta ayrı ayrı eğlenceler, tiyatrolar. Daha evvel cambazların gösterileri, daha belki develerde. Ama devamlı bayramlar hediyelerle geçerdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni bayrama daha Allah-u Teala bizleri ulaştırdı. Aslında Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar için her gün bayramdır. Her gün sizden başkalarına bir güzellik ulaştığı zaman hem sizin için bayramdır, hem o karşınızdaki kişiyi mutlu eden davranışınız sebebiyle o karşınızdaki kişi de bayramı yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın öğretisini Allah sizlere öğretmeyi nasip kıldı. Sizin de göreviniz başkalarına öğretmek. Kur'an'ı öğretmek. Kur'an'daki Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye yaşattığı İslam'ı öğretmek. Kur'an'daki İslam'ı. Bugün İslam aleminin %90'ından fazlasının yaşadığı İslam'ı değil. O İslam'ın sadece küçücük bir kısmı. Hiç kimseyi de kurtaramaz. İslam'ın 5 şartından bahsediyorum sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine alamaz. Orta yoldan git. Orta yol budur. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır diyenler ne kadar büyük yanılgı içinde olduklarını ancak o gün kıyamet günü cehennemde anlayabileceklerdir. Bu kadar ikazımıza rağmen hala suskun bir toplum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dinini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. 14 asır evvel sahabe yaşamış. 400 yıl Osmanlı yaşamış. Ve şimdi de bizler yaşıyoruz Osmanlı'nın torunları. Kur'an'daki İslam. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, irşad makamına ulaşıp tabiyetle devam eden, ruhu, fizik vücudu, nefsi, Allah'a teslim etmekle devam eden, irşada ulaştıran ve neticede de irşad makamına tayini icap ettiren
bir bütündür. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Sözümüz odur ki her günleri bayram oldu. İşte siz de sevgili kardeşlerim, her gününüz bayram olmalı. Nasıl olacak? Allah'ın öğretisini yaşayarak yetmez, başkalarına da öğretip onların da yaşamasını temin ederek. İslam çoktan unutulmuş sevgili kardeşlerim. Nasıl her peygamber devrinde din, bütün peygamberlerin yaşadığı tek din olarak aynı din yaşanmışsa ve aradan çok fazla bir zaman geçmeden dinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini şeytan nasıl yok etmişse, 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim'deki temel hedeflerinde hepsini iblis toplumun büyük kısmı için yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, bu Kurban Bayramı gününde mutluluğunuzu Allah-u Teala'nın daim etmesi için söylüyorum ki sizler nadir bir toplumu oluşturuyorsunuz. Eğer Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, biz de size öğretemeyecektik. Ve hepimiz birden şu anda cehenneme doğru yol almakta olacaktık. Ama öyle olmadı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bize dinimizi öğretti. Kainatın tek dinini. Ve size de öğretmek görevini verdi. Öyleyse her konunun aslını biz oradan sorarız. Aslını öğreniriz. Bu aslılardan en önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kurtuluşun başlangıç noktası İslam alimi tarafından da, evvelkiler zaten unutmuşlar Yahudiler, Hristiyanlar. Ama İslam alemi tarafından da unutulan nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen herkes, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen herkes mutlaka cehennemden kurtulur. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer dilemişse başka bir alternatif geçerli değildir. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi hepinizin mutlaka aklındadır. Allahü yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak mı? Allah'a ulaşmak demek nefsinin %51'ini temizlemek demek. Bunun manası ise 3. kat cennet demek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ama daha evvel mürşide ulaşmak var. İrşat makamına ulaşıp da 14. basamakta tabiyetini gerçekleştiren kişi 2. kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmayı tamamlayan kişinin de ruhu Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak ve kişi burada 3. kat cennetin sahibi olur. Ya dünya saadeti? Dünya saadeti de şöyle bir dizayn gösterir. Bu kişinin
nefsinin kalbi %51 oranında aklanmıştır. Kapkaranlık olan, gece kadar karanlık olan nefsin kalbi ne olmuştur? %49 fazıllarla, %2 de rahmet nuruyla dolmuştur. Nefsin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Yani başlangıçta sıfır olan nurlar %51'e ulaşmış, başlangıçta %100 olan şeytanın hükmettiği karanlıklar, afetler %51 kaybolmuştur ve başlangıçta sıfır nur olan nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu bir kurtuluştur. Üçüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin kalbindeki nurlar %51 olduğu için de her günün yarısından daha çok bir mutluluğu o kişi mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluğu yaşamak her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizleri o mutlu noktalarda gördükçe, bize o güzel anlatımlarınız ulaştıkça, çevrenizdeki insanlarla uyum haliniz, etrafınızdaki insanlara ya da dışarıdakilere tasavvuf anlattıkça, Kur'an'daki İslam anlattıkça duyduğunuz mutluluk ve şimdi Kurban Bayramı'nda yaşamakta olduğunuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, bu bizim içimizi sürurla, huzurla, mutlulukla dolduruyor. Bayram sevincini yaşıyoruz. Sizler, biz, Allah Teala'nın huzurunda ve onunla beraber. Öyleyse hiç unutmayın. Sizler, biz ve Allah Teala her zaman bir üçlüyü vücuda getiririz. Her zaman mutluluğu terennüm ederiz ve yaşarız. Saadetin ne olduğunu sadece bilmekle kalmayız, onu yaşarız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kurban Bayramınız mübarek olsun. Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, Allah'ın Üniversitesi'nin değerli mensupları, bizleri izleyenler, dinleyenler, tüm cemaatler, bütün İslam alemi, bayramınız mübarek olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Can dostlarım, gönül dostlarım. Kurban Bayramınız mübarek olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

حركاتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Velayet makamları konumuz, evliyalık makamları. Bir insan ne zaman evliya olur? Evli olmak, evliyalık, velayet makamının sahibi olmaktır. Velayet kelimesinin temelinde veli olmak var. Veli, dost manasına geliyor. Veliler Allah'ın dostlarıdır. Velayet Allah'ın dostlarına verdiği bir yetkidir.

Töreni olacaktır. Mürşidine tabi olacaktır. Sonra ne olacaktır? Mürşidine tabiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katı aşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede zikir hücrelerine ulaşacaktır. Zikir hücrelerinde zikir süresini tamamlayacaktır. Sonra Sitte-i Münteha'ya ulaşacak. Sonradan dikey bir yolculukla Indi ilahiye yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olmak Allah'ın zatında yok olmaktır.

İşte bu nokta ifna olma Allah'ın zatında yok olma noktası en an makamına işaret eder.

Ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha bihi min ruhi.

Ruh, bütün insanlara Allah-u Teala'nın onlar doğarken üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Bütün insanlar doğduktan hemen sonra Allah'ın kendilerine ruh üfürmesi olayıyla karşı karşıyadırlar. Mutlaka Allah-u Teala her doğan bebeğe ruhundan üfürür. Üfürülen ruh, vücudun mutlaka şeklini aynen alır. Yani fizik vücudun boşlukta kapladığı alanın hacmin bütününü doldurur. Ruh, fizik vücudun tam bir benzeridir. Eğer ruhunuzu görseydiniz, saçınızın her tanesi dahil olmak üzere sizin vücudunuzun aynı olduğunu görecektiniz. Vücutta hangi değişiklik olursa, ruhta da aynı anda o değişiklik oluşur. Ruh, mevcutların üzerine bina edildiği için vücutta değişen her şey ruhta da aynı standartlarda değişiklik gösterir. Kişi

Allah'a ulaşmayı diler. İşte manevi tekamül bu dileğin arkasından tahakkuk eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.

Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Münip olmak veya yunip kelimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade eder. Kim yunip olursa aynı kelimenin iki ayrı kullanılışı yunip ve münip kelimeleri münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona yönel ve yettekuhu ona ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a yönelen kişi birinci takvanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ondan evvel kişi takva sahibi değildir. İnsanlar zannederler ki İslam'ın beş şartını gerçekleştiren herkes takva sahibi olur. İslam'ın beş şartını gerçekleştiriyor diye hiç kimse takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın yedi safhası var. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. İkinci takva Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine tabiiyetidir. On dördüncü basamak. Üçüncü takva ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olmasıdır. 22. basamak, 21. basamakta ulaşır. 22. basamak teslimiyettir. 4. safha fizik vücudunu Allah'a teslim eder.

Fizik vücut. Allah'a teslim olacaktır. Sonra nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. Bu daimi zikirle gerçekleşir. Ve sonra da iradenin Allah'a teslimi gelir. Ruh, veç, nefs. Veç, fizik vücut. Nefs, afetlerde olan nefsimiz. Ve irade. Kötüleri işlemekten bizleri men eden kuvvetin adı. Sevgili kardeşlerim, iradi yapı Allah-u Teala'nın dizaynında bizim devreye girmemizin ifadesidir. Allah-u Teala insanları serbest iradeyle yaratmıştır. Dileyen, dilediğini gerçekleştirir. Bu, dilediğini gerçekleştirmek iki ayrı cephede tahakkuk edebilir. Cephelerden bir tanesi, Allah'ın emrettiği istikamette bir olayın gerçekleşmesi. Yani o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Kim dilerse Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi mutlaka hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Soracak ve sonra da mürşidine, eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka ulaşacaktır. Allah Teala ona vazgeçilmez bir sevgi verir. Kişinin ömrü varsa o kişi hayattayken mutlaka mürşidine Allah tarafından ulaştırılır ve tabiyetiyle beraber Allah'a doğru seyre suluka çıkması gereken ruh vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşır. Oradaki bütün ruhlarla beraber yola çıkmak için hazırlanır ve bir süre sonra birinci kata kadar çıkmaya başlar. Diğerleri ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacak. Çıkabilenler hangi kata kadar çıkabiliyorsa o katlarda birer birer kalacaklar. Grup grup. Ve yedinci kata çıkabilenler yedinci katta yedi tane alemi geçeceklerdir. Ve o geçenlerden her birisi o yedi tane alemin birinde kalacaktır. Bir kısmı hep alemlerin birinde kalacaktır. Böylece yedinci katta yedi tane alem geçilecek ve sondan son alem olan zikir hücrelerinde herkes zikrini tamamlayacaktır. Bu zikrin tamamlanmasından sonra kişiler Sitret-ül Münteha'ya ulaşacaklar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yani illiğine ulaşacaklar. İlliğinde Allah'ın zatında bütün ruhlar yok olacaklar. Ne olmuştu? Allah ruhundan
insanlara üfürmüştü. O ruh bir insanda, o kişi kendisini, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar kaldı. Allah'a ulaştırmayı dileyinceye kadar kaldı. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruh vücudundan ayrıldı. Ve Allah'a doğru giden kafileye katıldı. Böylece önce birinci kata çıkacak. Oradaki çimenler üzerinde bir süre kalacak. Ötekiler ikinci kata çıkacaklar. Çıkabilenler daha sonra 3., 4., 5., 6., 7. katlara çıkacak. 7. katta İzzetan Alim geçerek Allah'a ulaşacaklar. Ama yola yeni çıkan kişi 1. katta bir süre çimenler üzerinde kalacaktır. Diğerleri 2. kata kadar yükselecektir. 2. katta tuvarılma havuzları söz konusu. O tuvarılma havuzlarında sorumalarını tamamlamayanlar tamamlayacaktır. Tamamlamış olanlar sağ tarafta bulunan sadece 3 duvarı bulunan 2 duvar bir de çatıdan oluşan bir kesimde secdede kalacaklardır. Bu secdede kalanlar sonra 3. kata çıkacak. Köşk mescitte secde edecekler. Sonra 4. kata çıkacaklar. Sonra 5. kata yükselecekler. Beytül Makdes, Beytül Haram ard arda gelecek. En nihayet 7. kata yükselecekler. 7. katta 7 tane alemden geçecek. Evvela ümmül kitaba zikir hücrelerine, kader hücrelerine ulaşacak. Bütün 7. kata çıkabilenler sonra herkes kendi kader hücrelerini görecek orada. Ve soldan sağa doğru bir yolculuk başlayacak. Birinci gidecekleri yer Ümmül Kitap. Bir apartman büyüklüğünde bir kitap, Ümmül Kitap. Bir sayfası açık. Buradan yolculuk devam edecek. Ümmül Kitap'tan sonra Kudret Denizi'ne ulaşılacak. Kudret Denizi'ne cinlerin dalması söz konusudur. Ruhlar da burada Kudret Denizi'ne dalanları göreceklerdir.

Ora, bakalım Mahmut. Peygamberlerin, yani nebilerin ve nebi olmayan veli resullerin nikahlarının kıyıldığı yere gelinecektir. Sonra Divan-ı Salihin neye ulaşılacaktır? Sonra zikir yücelerinden sonra da zikir sayısı tamamlandığı zaman yukarıya doğru bir yolculuk yapmak üzere kişiler ulaşacaklardır. Ve gök katları aşılmıştır. Allah-u Teala'nın zatına ruhlar buradan Sitet-i Münteha'dan dikey bir yolculukla yükselerek indi ilahide Allah'ın zatına, Allah'ın huzurunda, Allah'ın zatına ulaşacaklar ve Allah'ın zatında yok olacaklardır. İşte bu olay seyri sülüktür. Bu seyri sülük kişiyi fena makamının sahibi yapar. Kim? Ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmışsa, o kişi Allah'ın zatında fani olmuştur, yok olmuştur. O kişi fena makamının sahibidir. Bundan sonra kişinin zikri artacak. Beka makamının sahibi olacaktır. Kişinin zikri daha çok artacak. Zühd makamının sahibi olacaktır. Ruh, her yeni kademede bir gök katı diğer ruhlarla beraber o katlara ve daha ötelere çıkacaklarla beraber yükselecektir. İkinci kat beka makamıdır.

Sonraki makam. Zühd makamı alacaklar. Beka makamında kişinin ruhu Allah'ın zatında bakidir. Zühd makamında kişi zahit olmuştur. Zikir giderek artmaktadır. Kişi bu noktadan sonra yaklaşık 3-4 saatlik zikirden 18 saatlik bir zikre çıkmak mecburiyetindedir. Bunu başardığı zaman, 18 saatlik zikre çıktığı zaman bu kişiyi daimi zikrin sahibi olur. Zühd makamından sonraki makam muhsinler makamıdır. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi gerekir. Teslim edebilmek için kişi 18 saatlik zikre yükselmek mecburiyetindedir. Sünner makamı bu bakımdan en ağır, en çok gayret isteyen makamı ifade eder. Muhsin olmak, Muhsinler makamının sahibi olmak, kişiyi muhsin yapar. Fizik vücudunu kişi Allah'a teslim eder. Nasıl? 3 saatlik bir zikirden 18 saatlik zikre çıkmak suretiyle. Daimi zikre ulaşmış mıdır? Hayır ama ramak kalmıştır. Çok az kalmıştır. Çünkü herkes bir süre uyumak mecburiyetindedir. Böyle bir uykunun dışında kalan saatler yaklaşık olarak zaten kişi gayretli ise 18 saattir. 24 saate 6 saat kalmıştır. 18 saatini zikirde geçiren birisi. Sağ kulağını yastığa koyarak uyur. Ve de hep Allah kelimesini tekrar eder. Ve bu 18 saatlik zikir sonunda daimi zikre dönüşür. O zaman kişi muhsin olmaktan bir öteye geçer ve Ulul Elbap makamının sahibi olur. Ulul Elbap makamının evvelki makamlardan farklılığı o kişinin daimi zikrin sahibi oluşundadır. Daimi zikre ulaşmayan kimse Ulul Elbap olamaz. Allah Teala buyuruyor: "Li ulul elbab eskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul Elbap için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Böylece kişi daimi zikrin sahibi olur. Tüm güzellikleri yaşar. Allah Teala'nın dizaynı onu en güzele ter. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhsinler makamının
maddesi. On sekiz saatlik zikrin ötesi. Ulul Elbab makamıdır. Lüplerin sahipleri, daimi zikrin sahipleridir. Bu daimi zikrin ilk kademesidir. Ulul Elbab makamını muhlisler aşarlar. Allah-u Teala'nın huzurunda İhlasın sahibi olanlar muhlistir. Bunlar daimi zikrin sahibidirler ve Allah Teala onları muhlis kılmıştır. Daimi zikrin birinci merhalesi Ulul Elbab makamıdır. Lüplerin sahibi kılar kişiye. Bu makam tamamlandıktan sonra kişi muhlis olur. İhlas sahibi olur. Allah-u Teala'nın huzurunda bir işlevden geçirilir. Bu işlev onu muhlis kılar. Muhlisler, Ulul Elbab makamının bir üstündeki makamın sahipleridir. Ulul Elbab makamının tanıtıcı faktörü daimi zikirdir. Muhlisler de daimi zikrin sahipleridir. Ama bir kademe öteye geçmişlerdir. Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe-i nasuhla tövbe ettirilmişlerdir. Bu tövbeden sonra ihlas makamı geçilir ve salah makamına ulaşılır. Salah makamı salihlerden oluşur. Onlar tövbe-i nasuhtan sonra iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. İşte bir dizayn içerisinde insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri onları fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah makamının sahibi kılar. En üst mertebede olanlar salihlerdir. Bir kişinin şüt olabilmesi, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayini, mutlak o kişinin bu makama gelmesini ifade eder. Salihlerden olmak, böyle bir hedefe tayin edilmenin temelini teşkil eder. Ve kişi böylece salah makamının sahibi olur. Bu makam, makamların sonucudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi salihlerden kılmasını Yüce Rabbimizden temenni ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir sohbette birlikte kıldı. Sizlerle birlikteyiz. Bu sohbet sizleredir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah Teala bütün insanları bir hedefe dayalı olarak onların mutluluğu için yarattı. Bu dünyada Allah'ın bizi yaşatmasından muradı bizim mutluluğumuzdur, huzurumuzdur. Bu mutluluğu yaşamakla Allah Teala tarafından vazifeli kılındık. İnsanlar görürsünüz mutsuzdurlar. Huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. İnsanlar görürsünüz mutludurlar. Huzur içindedirler. Sülh ve sükun içinde yaşarlar. Kimseyi incitmezler. Öyleyse iki ayrı grup insan yaşıyor. Bunlardan birinci gruba baktığımız zaman onların mutsuz olduklarını görürüz. Huzursuz, sıkıntılı, kavga içinde, dövüş içinde bir hayat yaşarlar. Bu dövüşten muradımız kişinin kendi içindeki kavgadır her şeyden evvel. Sonra da etrafındaki insanlarla o standarttaki kişilerin uyuşamaması, her zaman başka insanlarla tartışmaları, anlaşmazlıklara düşmeleridir. Bir diğer kesim de herkesi sever. Herkes de ya da insanların çoğu da demek daha doğru. Etrafındaki insanların çoğu da onu severler. Öyleyse sevgi sevginin aynasıdır. Nefret de nefretin aynası. Sevgili kardeşlerim, aynanın yüzü aynanın tersi. Eğer tersi karşı karşıya getirirseniz, tersi hiçbir şeyi aksettirmez. Aynalar, önemli olan onlardır. İşte sevgili kardeşlerim, her zaman etrafınızdaki aynalara dikkatle bakın. Onlar çevrenizdeki insanların yüzleridir. Size nasıl bakıyorlar? Öfkeyle mi bakıyorlar? Nefretle mi bakıyorlar? Sevgiyle mi bakıyorlar? Söylediklerinizi zevkle dinliyorlar mı? Herkesin gözlerinden onların hakkınızda ne düşündüğünü bir bakışta derhal anlarsınız. Gözler doğruyu söylerler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şimdi gözlerimize bakın. Orada sevgiyi görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi onu görüyor musunuz? İşte o sevgi Allah'ın kalbimize verdiği sevgi gözlerimizden size yansıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle konuştuğumuz zaman, sizlerden bize ulaşanlar olduğu zaman en çok üzüldüğümüz şey ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aranızdaki anlaşmazlıklar. Sevgili kardeşlerim, 32 yıldır
Sizlere sevgiyi öğretmeye çalışıyoruz. Bu sevgi gözlerinizden fışkırmalı. Birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Böyle olması lazımken hala sizlerden aldığım bazı telefonlara, bıraktığınız notlardan şunu anlıyorum ki hayır, sevememişsiniz. Taraflar oluşturmuşsunuz. Ve taraflardan birinin tarafında olanlar diğer tarafı sevgiyle yad etmiyor. Ona dost olarak bakmıyor. Onun mutluluğunu kısıtlayan bir faktör olduğunu düşünüyor ve sözleriyle onu yaralıyor. Sevgili kardeşlerim, neden? Hani bize sözler vermiştiniz, birbirinizi sevecektiniz, birbiriniz için yaşayacaktınız. Herkes diğerlerini üstün tutmak için çaba harcayacaktı. Hani nerede verdiğiniz sözler, nerede yaptığınız şey? Allah-u Teala bir olunuz, beraber olunuz, fırkalara ayrılmayınız diyor. Bir onbaşının etrafında 10 kişi vardır. Bir çavuşun etrafında 100 kişi vardır. Bir yüzbaşının etrafında 100 kişi vardır. Binbaşının etrafında 1000 kişi vardır. Her biri o onbaşılarla, çavuşlarla ayrı ayrı grupların bir araya getirilmesinden teşekkür eder. Ve sonunda büyük kuvvetler çıkar ortaya. Bölük, tümen, ordu. Sevgili kardeşlerim, her şey hepiniz için yaratıldı. Nedir paylaşamadığınız şey? Arkasında nefsiniz yok mu? Üstün olmak hırsı, İnsanların sizinle olan ilişkilerinde davranış biçimleriniz onların kalbine girmek istikametinde olmalıdır. Kendinizi sevdirmelisiniz. Onun için Allah-u Teala nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Sevgili kardeşlerim, sizler her tarafta grup grup toplantılar yapıyorsunuz. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Her mıntıkada oturanlar bir araya geleceklerdir. Allah'ın sohbetini yapacaklardır.

Öyle bir topluluk oluşturmalısınız ki her gece toplanabilsin. Keşke böyle bir şey mümkün olsa. Böyle bir hususun tahakkuku halinde bizim istediğimiz şey her gece başka birisinin o grupta konuşma yetkisinin sahibi olmasıdır. İşte aranızda çekememezlik burada başlıyor. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Pekala hepiniz sevgiyle aynı gruba en güzel şeyleri anlatabilirsiniz. Neden üstünlük? Neden? Burada konuşma yapanların en üstünü benim demek istikametinde bir gayretin sahibi olmak. O zaman Allah için hizmet etmiş oluyor musunuz? Böyle bir üstünlüğünü size Allah verir mi? Başkalarından üstün olmak hırsı şeytana ait bir müessesedir. Başkalarını bastırmak ve üstünlüğünüzü herkese kabul ettirmek. Dünyada yapabileceğiniz en büyük yanlış budur. Yetmez. Ne zaman bunu çevrenizdeki insanları aşılamaya kalkarsanız, onların da sizin gibi düşünmesini isterseniz, orada gelip sohbet yapmak imkanına bizim tarafımızdan ulaştırmış olan insanların orada sohbet etmesini, oradaki üstünlük hissiyatınıza bir darbe sayarsanız, o zaman siz doğruyu yapmış olur musunuz? Hani sevgi? Hani ruhunuzda bulunan tevazu hissi? Hayır, onu yok etmişsiniz. Onun yerine nefsinizin üstünlük afetini koymuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, biz size her zaman sadece Allah'ın emrini, Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle vazifeliyiz. Bu vazifede Allah-u Teala'nın aradığı şey birbirinizi sevmenizdir. Sohbet dinleyen kardeşlerimiz, sohbet edenleri, sohbet yapanları seveceklerdir. Sohbet yapanlar da sohbeti dinleyenleri. Allah-u Teala herhangi bir topluluğa birden fazla sohbetçi vazifeli kılarsa bu bizim ağzımızla gerçekleşir. O zaman onların hepsi Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışlardır. Günlerin tayinini beraberce tayin ederler. Beraberce hazırlarlar. Birbirlerine danışırlar. Veya Allah-u Teala bir emir gönderir, onları sıraya koyar. Orada sohbeti dinleyen insanları yalnız beni sevin, yalnız benim sohbetimi dinleyin tarzında
bir hisle yönetmeye kalktığınız zaman siz nefsinizin bencillik afetine tabi olursunuz. Hele hele bunu sizi dinlemekte olan insanların kafasına da sokarsanız, kalbine de ulaştırırsanız, o zaman onları da şeytanın yolunda teşvik etmiş olursunuz. Çünkü tefrika şeytandandır. O zaman insanları bölmüş olursunuz. Nefs en çok kendisine saygı gösterilmesini ister. En çok kendisinin sevilmesini ister. Aslında bu, buradaki duygu sevilmekten çok sayılmaktır. Çünkü eğer sevgi söz konusu olsaydı, o zaman en çok fedakarlık yapan sevilirdi. Bu açıdan meseleye baktığınız zaman, siz bir yerde sohbet yapıyorsanız, eğer biz oraya başkalarını da vazifeli kılmışsak, o zaman o başkalarını sevmekle vazifeli değil misiniz? Kalbinizin size bunu ilham edememesi hele bu oluşumu başkalarına da etrafınızdaki insanlara da mal etmeniz ve onlardan diğerlerine tarihler gelmesi onları küçültmek maksadıyla bir şeyler söylenmesi, sevgili kardeşlerim, bu açık bir şekilde böyle bir şeye sebep olanın nefsine tabi olduğunu gösterir. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele ulaştırabilmeniz, insanlarla ilişkilerinizi en güzele ulaştırmanıza bağlıdır. Yoksa Allah-u Teala tarafından sevilemezsiniz. Siz insanları en az kendiniz kadar sevmedikçe, başka insanlar tarafından da sevilemezsiniz. Bizim tarafımızdan da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hangi topluma neyi ve kimi uygun bulduysa veya kimleri uygun bulduysa, hangi sırat altında nasıl sohbet edileceğini vurgulamışsa, Allah'ın emirlerine hepimiz itaat etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hiç kimse bir toplum üzerinde bir hakkın sahibi değildir.

Kendinizi sevdirmek için yarışın. Bir topluluğa sohbet veren birkaç kişi varsa, onlar o topluma, sohbeti dinleyen topluma ve sohbeti yapan diğer kardeşlerine kendilerini en çok sevdirmek mecburiyetinde olanlardır. İnsanlara yaptığınız telkinler, diğer sohbet verenleri devre dışı bırakmak istikametinde veya onlara huzursuzluk vermek istikametinde bir davranış biçiminin içindeyseler, o zaman bundan sorumlu olan sohbetçilerdir. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken hepinizin sevgiyle bir diğer kardeşine Allah razı olsun. Allah Teala seni de gönderdi. Bu seçkin topluma hitap etmen için. İşte Allah Teala'nın verdiği emir istikametinde günleri birbirimize paylaştıralım. Sizler de sohbet yapın. Biz de sohbet yapalım. Hadi gelin. Sohbet yapacak olan 3-4 kişi hepimiz bir araya gelelim. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi söyleyelim birbirimize. Dost alalım. Kalplerimiz birleşsin. Bizi görenler, bizleri görenler, bizlerin hepimizin birbirini ne kadar çok sevdiğini görsünler. İşte burada çok önemli bir faktör devreye giriyor. Eğer aranızdan biriniz diğerlerini yadırgıyorsa topluma da onların aleyhinde bir şeyler söylüyorsa yanlışlık burada başlar sevgili kardeşlerim. Bunun adı kıskanmadır. Allah Teala her şeyin en güzelini sizlere ulaştırmış. Sohbet yapmak bir zevktir. Sohbet dinlemek de bir zevktir. Sohbet yapmak o konuda vazifeli kılınanlara aittir. Sohbet dinlemekse herkese aittir. Kim dilerse başka başka gruplardan da gelip her grubun sohbetini dinleyebilir. Bütün kapılar herkese açıktır. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala'nın sizler için olduğunu bilin. Hiç kimseye hükmetmeye kalkmayın. Hükmetmek Allah'a aittir. Kim bu konuda İnsanlara hükmetme konusunda bir gayretin sahibi olursa sohbet yapanlardan o Allah'ın bize öğrettiği yolun dışında bir yolu, tahakküm yolunu seçmiştir. Onlar
toplumun kendilerine gösterdiği saygıyı bir mutluluk kaynağı olarak görürler. Oysa ki o nefsin bir talebidir. Nefs sayılmak ister, hürmet edilmek ister. Üstün olduğunun herkes tarafından kabulünü ister. İşte bir yerde yapılan bir sohbete eğer biz başka sohbetçiler de göndermişsek ve onlar birbirlerini istemiyorlarsa o zaman mutlaka nefsin kibir afeti, gurur afeti devreye girmiştir. Bir toplumda o güne kadar o topluma hakim olan, üstünlüğünü kabul ettiren bir insanın başkalarının da sohbet edecek bir noktaya gelmesi halinde durumu nasıl değerlendirdiğinin, nasıl negatif olarak değerlendirdiğinin işaretini taşır. Hani bizim sizlere öğrettiğimiz şey sevgiydi? Hani birbirinizi sevecektiniz? Gerek başlangıçta sohbet yapanın, sonradan gelenlere karşı tutumu negatifse, gerek sonradan sohbete katılanların, sohbet vermek üzere gelenlerin başlangıçta tek başına sohbet yapana karşı tutumları negatifse, o zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olur muyuz? Bizim istediğimiz şey daha da öteye gidiyor. Biz diyoruz ki her topluluğun içinden de sohbetçiler çıksın. Sohbeti yapan kişinin dışında aynı topluluktan, topluluğun içinden birileri adım adım sohbet yapmaya iletilmeli, ulaştırılmalı. Ve onların her birisi başka topluluklara gidip sohbetler yapmalı ki o insanları da kurtarabilmemiz mümkün olsun. Sevgili kardeşlerim, sizlerin kurtulması, toplumun kurtulması değildir. Sizler toplumun çok küçük bir parçasısınız. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İnsanların kurtuluşları mümkün değil ama herkes cehennemde biraz kaldıktan sonra cennete gireceğini zannediyor. Büyük toplumları iblis böyle korkunç bir kandırmayla kandırmış. Allah'ın hakikati ise ondan çok daha kolay bir yöntem. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine ehildir ve cennete girerse ebediyen orada kalır. Öyle cennete, cehenneme girip de bir süre kaldıktan sonra cennete girmek söz konusu değildir. Cehenneme giren, cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cennete giren, cennete girer ve ebediyen orada kalır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, sizlere ulaştırmak istediğimiz mutluluk sadece cennet mutluluğu değildir. Allah-u Teala dünyada da mutlu olmanızı istiyor. Dünya mutluluğu ise nefs tezkiyesine bağlı bir vetiredir. Nefsini tezkiye eden ve daha ötelere geçen insanlar için kıskanmak hiçbir zaman söz konusu olmaz. Bir kişi bir toplumda sohbet veriyorsa, o toplumlara biz başka sohbetçiler de gönderiyorsak, o zaman evvelce tek başına olan kardeşimizin onları bağrına basması söz konusu olmalıdır. Tıpkı o toplumdan çıkacak olanları
sohbetçi olarak yetiştirmesi

olmalı. O toplumdan başka insanları aydınlatacak olan yeni sohbetçiler çıkarmak istikametinde olmalı. Herkes ayrı bir cepheden dinleyenlerin suallerine ve açıklamalarına bakacağı için her birisi o toplumun içinden başka birisinin, başka birilerinin daha sohbet yapabileceğine hükmeder. Ve de aynı kişiler çıkmaz ortaya. Farklı insanlar çıkar. Herkes kendi cephesinden baktığı için. O zaman bir toplumda daha fazla sohbet yapabilecek olan insanın devreye girebilmesi, farklı anlatım biçimlerinin farklı kişilerle devreye konulmasına bağlıdır. Bunun için biz isteriz ki her toplumda birden fazla sohbetçi gelsin, sohbet yapsın. Her biri orada kendi canlılarına göre, kendi standartlarına göre yeni sohbetçiler yetiştirsinler. İşte bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturttuğunuz zaman Allah-u Teala'nın neyi, neden istediği hakkında bir hükme varırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep söylemiyor muyuz size, seviniz diye? Herkesi seviniz. İnsanlar arasında ayrılığı, nizayı, yani kavgayı, anlaşmazlığı oluşturacak davranış biçimlerini terk ediniz.

Seçim hakkı Allah'ındır. O çeşitli insanları bir topluma gönderir ki o toplumda farklı yapıda olan insanların da sohbet yapabilme yeteneklerini arttırabilsinler. Allah'ın yolunda her şey sevgi üzerine kurulur.

Hiç kimse Allah'ın koyduğu bu muhteşem uyumu bozmaya kalkmamalıdır. Kim dostluğu değil de düşmanlığı körükleyici bir şeyler söylerse, nizaya sebebiyet veren, ayrılıklara sebebiyet veren imalarda bulunursa, hedefinin bu olduğu çıkar ortaya. Bu da öyle bir insanın bunu Allah için değil, şeytan için yaptığını gösterir. Şeytanın onun nefsi üzerindeki hakimiyeti, onun dostluğu değil, ayrılığı seçmesine sebebiyet vermiştir. Nizayı seçmesine, kavgayı seçmesine, anlaşmazlığı seçmesine sebep olmuştur. Sevgili kardeşlerim,

Hiçbiriniz başka insanların sözlerine bakmayın. Haddi aşmayın. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirin. Allah abesle iştigal etmez. O en güzeline hedefler. Ve de herkesin mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şiarınız, hedefiniz herkesi mutlu edecek olan bir sohbet dizaynıdır. Hem insanlara öğreteceksiniz, hem o öğrettiğiniz insanlardan sohbet yapabilecek olan insanları yetiştireceksiniz. Tek başına öğretmek onların öğrenmesini temin edebilir. Ama hedefiniz o kadar da bitmiyor. Her biriniz kendi cephenizden o toplulukta kimlerin sohbet yapabileceği incelemesinde ayrı ayrı gözlüklerle baktığınız için olaylara, ayrı ayrı insanların seçimine sebep olacaksınız. Her sohbet yapan farklı bir yapıya sahiptir. Farklı bir pencereden gözlemlemede bulunup, o pencerenin gerektirdiği vasıfları taşıyan insanları seçer. Başkalarına sohbet yapma yeteneğini herkes farklı bir insanda görür. Onların konuşmalarından, sordukları suallerinden ve dinlerken gösterdikleri isticalden, gösterdikleri dikkatten çok şeyler çıkarırlar. Sohbet yapan bütün kardeşlerimize bizim uyarımız odur ki oraya kuru kuruya sohbet yapmak için gitmiyorsunuz. Her gittiğiniz yerde yeni sohbetçiler oluşturmakla görevlisiniz. Ve onlar başka topluluklara gidip sohbet yapmak niteliğinin sahibi olabilmeliler. Böylece toplumun her ferdi ayrı bir topluluğa gidip oradaki şartların standartları içinde onlara sohbet yaptıkça başka topluluklar kendilerinde olan büyük eksiklikleri görebilecektir. Türkiye'de birçok toplum var ve hepsi Kur'an-ı Kerim'i, başka bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran hükümlerini unutmuş durumdadırlar. Onların çoğu İslam'ın beş şartıyla cennete girebileceklerine inanırlar. Çünkü onlara öyle öğretilmiş. Kur'an hakikatlerini bütün insanlara öğretmekle mükellefsiniz. Öyleyse aranızda nizâ etmeyin, kavga etmeyin, birbirinizi sevin. Allah Teala'nın hakkınıza verdiği hükmü, o hükmü değiştirmek çabaları içinde değil, o hükmün standartları içinde en iyiye ulaşarak değerlendirin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için en güzeline ulaşın. En güzeli sizin içindir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bütün sohbetlerimiz hep Allah'ı zikrettiği için, mutlaka Allah'a temas ettiğimiz için. Neticede sadece O'nun Kur'an-ı Kerim'ini açıkladığımız için. Hep Allah'tan bahsetmiş oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ayetlerin sırlarında Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini sizlere sunmak istiyoruz inşallah. Allah Teala buyuruyor: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu mâ uhiye ileyke minel kitâbi ve ekimus salât. İnne salâte tenhâ anil fahşâi vel münkeri ve le zikrullâhi ekber. Vallahu ya'lemu ma tasne'un. Kelime kelime manaya beraberce bakalım. Utlu, oku. Ma, şeyi. Uhiye, vahyedilen. İleyke, sana. Sana vahyedilen şeyi oku. Minel, min dendaneki el kitabe, kitap. Kitaptan, cümleyi tamamlarsak, kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve ekumus salat. Ve ekumu, ikame et, gerçekleştir, kıl salat. Namaz. Ve namazı kıl. İkame et, kıl. İnne salate, inne muhakkak ki es salati, salat, namaz. Tenha, neyeder, men eder. An, ani, şeyden. El fahşai, fuhuştan, fuhuştan men eder, nehyeder, men eder. Ve el münkeri, ve münkerden men eder. Yani namaz münkerden ve fuhuştan men eder.

Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ı zikretmek ekber daha büyüktür. Baştaki ve le olduğu için muhakkak ki daha büyüktür. Yani en büyüktür. Vallahu ve Allah ya'lemu bilir. Ma şeyi, şeyleri tesne'un. Yaptığınız. Öyleyse Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesi bu kadar. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Burada son derece önemli bir karşılaştırma var. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir, namaz kılmak. İki, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir ibadet çeşididir. Namaz kılmak da ibadetin ta kendisidir.

ise namaz diyor Allah Teala münkerden Allah'ı inkar etmekten Allah'ı ve Kur'an hakikatlerini inkar etmekten men eder. Peki Kur'an ayetleri inkar edilmiş durumda mı? Ne yazık ki evet. Mesela insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması hidayettir. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu fizik vücudumuz Allah'a ulaşamaz. Peki ulaşılmış mıdır? Evet. Hz. Musa'nın vücudu Allah'ın katındadır. Yaşamaktadır. Ve de dünyaya inmesi de uzakta değildir. Yakın gelecekte o iş gerçekleşecektir. Allah'ın katında olan yaşayan bir peygamber Hazreti İsa. Peki bunu gerçekleştirip de Allah'a ulaşıp da Allah'la konuştuktan sonra fizik vücuduyla Allah'a ulaşıp da Allah'la konuştuktan sonra inen o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir yay mesafesi kadar bir mesafe kalmış aralarında. Ve Allah Teala ona vahyedeceğini vahyetmiş. Karşılıklı bir konuşma olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra inmiş. Ama Allah'ın zatına ulaşmış, fizik bedeniyle ulaşmış ruhu, fizik bedenine örtü olmuş. Daha evvel Allah-u Teala'yı defaatle kalp gözüyle görmüştü. Allah-u Teala burada ifade olarak şunu kullanıyor ve kalbi gördüklerini, baş gözünün gördüğünü inkar etmedi diyor. Yani baş gözüyle gördüğü de kalbiyle gördüğü Allah'tı diyor Allah-u Teala. Kalbi baş gözünün gördüklerini inkar etmedi. Sevgili kardeşlerim, burada namaz kılmak var. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Burada zikir var. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Şimdi bakalım doğrudan okuyarak ayetin Türkçe muhtevasını. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve namazı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat yani namaz fuhuştan ve münkerden nehyeder. Hem fuhuştan men eder hem de münkerden nehyeder. Yani onlardan korur. Öyle bir şeye engel olur. Kişi namaz kılıyorsa ne fuhuş yapabilir namaz kıldığı sürece ne de münker yapabilir. Çünkü o sırada namazla meşguldür. Ve ayet-i kerime ve Allah'ı zikretmek mutlaka
en büyüktür diye sonuçlanıyor. Sonrası Allah yaptığınız şeyleri bilir. Sevgili kardeşlerim, üç büyük ibadet, namaz kılmak, zikir yapmak ve namaz kılmak. Namaz kılmak, zikir yapmak ve Kur'an-ı Kerim'i okumak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak ve zikir yan yana getirildiği zaman en büyük ibadet olarak zikri görüyoruz. Böylelikle Allahu Ekber. Zikir, Kur'an-ı Kerim okumaktan da, namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadet. Acaba neden? Çünkü eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan söz konusuysa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişinin muhtevasına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi namaz kıldığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kıldığı namazdan farklı bir namaz kılar. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Demek ki biz insanlara düşen şey, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Allah ise bir görev üstleniyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani o dileğini mutlaka gerçekleştiririm. Ne oluyor zikir yaptığımız zaman? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapıyoruz veya sessiz zikir yapıyoruz ya da dilimizi de kımıldatmadan diye kalp zikri yapıyoruz. Bunu yaparken elimiz nabzımızda oluyor. Nabzımızın her çift atışında dilimiz Allah kelimesini zikrediyor.

Peki ne olur? Bir kısım insan için hiçbir şey olmaz. Eğer o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişse, böyle bir talebi yoksa, o kişi Allah'ı zikreder ama bu zikrin ona bir faydası olmaz. Peki kime olur? Kime faydası olur? Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa ve yani hacet namazını kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir ve bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olursa, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülüke çıkan kafileye Devrin İmamı'nın dergahında iltihak eder, katılır. Artık o da seyri sülükte olacaktır. Kısa bir süre zemin katta, dergahta kalır, sistemleri görür. Sonra da birinci kata çıkacak bir hüviyet kazanana kadar bu işlev gerçekleşir. Birinci kata çıkmak onun için söz konusu olduğunda, zikri o noktaya geldiğinde kafileye katılır ama birinci kata kadar çıkabilir. Daha sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara çıkacaktır. Yedinci katın yedi alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak ve silin müntahaya ulaşarak oradan dikeviriyor yolculukla. Allah'ın zatına yükselecek. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve nefaha ihi ruhi. Onun Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar ondan sonrakiler doğumla vücuda gelmişlerdir bütün insanlar. Havva anamız hariç. Onu da Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Allah Teala vücuda getiriyor. Bundan sonra onların çocukları var. Adem ile Havva'nın çocukları. Adem Aleyhisselam 1200 küsur yıl yaşamış. Her nesil 25 yıllık bir zaman devresinde evlenecek çağa gelse ortalama bir hesapla birinci yüzyılda 4 nesil 10 yüzyılda 100 nesil 12 yüzyılda 120 nesil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 25'er yılda bir nesil ortalama ölenmiş olsa her yüzyılda 4 nesil demektir o. 1000 yılda 40 nesil. 1200 yılda 44-48 nesil. Sevgili kardeşlerim, insanlığı bu muhteva üzerine Allah Teala vücuda getirmiş. Bu ayet, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi, üç temel ibadeti karşılaştırıyor.
Birincisi namaz kılmak. Namaz dinin direğidir deniyor. Evet, gerçekten namaz dinin direğidir. Ama bir direk, onun etrafında bir çadır kurmadıkça hiçbir şeyden insanları koruyamaz. İşte bu direğin etrafında kurulan çadır zikirdir. Zikir, koruma faktörünü tam ifade eder. Neden? Çünkü bir kişinin nefsi afetlerden tamamen arındığı zaman, daimi zikre ulaşıp da nefsinin kalbindeki afetleri o kişinin tamamen Allah yok ettiği zaman, o kişiye şeytan artık hiçbir şey yapamaz. Şeytanın insana tesiri afetlere tesiriyle gerçekleşir. Afetler yoksa tesir de yoktur. Zavallı şeytan zavallılığını kabul etmek mecburiyetinde kalır. Hiçbir şey yapamamanın ızdırabını yaşar. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı zikir o kişinin üzerine gelip çadırın etrafındaki, direğin etrafındaki çadırı oluşturmuştur. Şeytanın bütün saldırılarından o kişiyi korur. Öyleyse bu sebeple Allah-u Teala zikrin namaz kılmaktan da Kur'an okumaktan da daha ötede bir ibadet olduğunu kesinleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala zikri insanlara farz kılmış. Çok zikri farz kılmış, yani günün yarısından daha fazla zikretmeyi farz kılmış, daimi zikri de farz kılmış. Veskürünallâhe kıyamen, uuden ve alâ cunubihim diyor. Ve eskürünallâhe, Allah'ı zikredin kıyamen ayaktayken, uuden otururken ve alâ cunubihim ve bir tarafınıza yan yatarken, yan üzereyken, yani yana dönmüş bir vaziyetteyken. Bir insan üç haldedir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama Allah Teala burada yatarken demiyor. Yan üzere yatarken diyor. Muradı ne? Muradı çok açık. Hepimiz öyle bir şekilde yatmalıyız ki yatarken sağ kulağımızı yastığa yaslamalıyız. Kalbimizin sesini kulağımızda duyabilecek şekilde dizayn etmeliyiz. Sağ tarafımızda yüzümüz dönük, sağ tarafımız kıble. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında sağa dönük olarak yatmak, uyumak bir emir hüviyetinde sağ kulağımızın yastıkta olmasını gerektirdiği için. Ne olur? Sağ kulağımızı yastığa dayadığımız zaman
kalbimizin atışlarını kulağımızda duyabildiğinizi göreceksiniz. İşte bu kalp atışlarında hep kalbiniz çift olarak atar. Çiftece Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte öyle bir çalışma içinde olmalısınız ki giderek uykuya daldıktan sonra bu kalp atışlarınızı hissetmeye daha uzun süre devam edeceksiniz. Bir gün içinizdeki sesin Allah'ı tekrar etmesi devam ederken uyandığınızı göreceksiniz. İşte o gün daimi zikre ulaştınız. Ondan evvelki gayretiniz uyanıkken Allah-u Teala'yı zikretmekti. Bunu tamamladığınızı kabul ediyoruz. Yani her an dilinizi kımıldatarak uyanık olduğunuz sürece dilinizi kımıldatmanız asıldır. Neden? Çünkü size ihtardır diliniz hareket halinde. Hareket halinde olacak. Diye Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz. Bir şeyle meşgul olduğunuz zaman o sesin sustuğunu sonradan fark edeceksiniz. Başlangıç itibariyle konuşuyoruz. Hemen zikre yeniden başlayacaksınız. Allah diye. Ama bunu öyle bir şekle getireceksiniz ki hangi işi yaparsanız yapın zikriniz devam edecek. İşte konuşurken de zikredebilir mi insan? Evet. Konuşurken diliyle zikredemez. Çünkü konuşmaya dil hasredilmiştir. Ama kalbi zikredecektir. İçindeki o ses Allah kelimesini dili başka şeyler söylerken de hep devam ettirecektir. Dili bir şeyler söyleyecektir. Ama kalbindeki ses hep çınlayacaktır iç dünyasında. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle faz. Rahmet nurunu başlangıçta %2. Ondan sonra nefsinizin kalbi %98'e kadar ulaşan bir fazıl birikimiyle ferahlanır. Ona bu mükafat verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir statüyü düşünün. Bu daimi zikirdir. Madem ki Allah-u Teala yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cünubihim diyor ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir üzerinize farz kılınmış. İşte bunu gerçekleştiren bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Neden? Çünkü onu mutsuz edecek yanlış davranışlarda bulundurabilecek olan nesne zikirsiz geçen bir devreydi. Ancak zikriniz yoksa şeytan sizi kontrolü altına alabilir ve tesir edebilir. Kontrolü altına almaktan muradımız bu. Yani onun kölesi olmaz insanlar. Ama
çok zeki bir malik olduğu için ikna eder insanları yanlış şeyler yapmaya. Kendi düşüncelerinin hüviyetine girerek ikna eder ve insanlar kendilerine derecat kaybettirecek olan yanlış davranışlarda bulunurlar. Peki bir insan namaz kılmıyor, bir zaman parçası düşünün, o sırada namaz kılmıyor. Zikir de yapmıyor. O zaman kendisine derecat kazandıracak olan, yani o işlem devam ettiği sürece derecat kazandıracak olan iki tane işlem var. Birisi namaz kılmak, birisi de zikir yapmak. Bir iyilik yaptığınız zaman o iyilik tamamlanır. Onun derecesi kadar derecat kazanırsınız. Ama olay bitince derecat kazanımı da sona erer. Ama zikir Allah-u Teala tarafından daimi zikre kadar farz kılınmış. Bunun için bir insanın zikrini daimi zikre ulaştırarak nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilmesini temin için. Bütün afetler yok olduğu zaman %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru olmak üzere nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanlar için budur. Ne olmuştur? Zikir, direğin etrafındaki çadır olmuştur. Ve o kişi şeytanın tasallutlarını temsil eden, hani kirli yağmurlar yağar, o kirli yağmurlardan korur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, nasıl ona hayran olmasınız ki sevgili kardeşlerim? Allah'a, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra bu sevgi aşka dönüşür. Allah'a aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaşıp da bunu tesbihe ulaştıranlar Allah'a hayran olanlardır. Hayran olmanın birincil temel faktörü Allah'ı görmektir. Sadece salah makamına ulaşabilenler Allah'ın zatını görmek şerefine ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman gerçek anlamda hayran olursunuz. Sadece salah makamına ulaşabilenler Allah'ın zatını görmek şerefine ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman gerçek anlamda hayran olursunuz. Bu gözler, baş gözleri Allah'ı göremez. Normal standartlarda hiç kimse Allah'ın zatını göremez. Ama Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şerefe layık olmuşlardır. Her ikisi de tasarruftaydı. Yani daimi zikrin ötesine geçmişlerdi.
zikirleri tesbihe dönüşmüştü. Her ikisinde de ilahi irade onların daimi zikirlerini tesbihe dönüştürmüştü. Her ikisinde de ilahi irade. Külli irade değil, ilahi irade. Çünkü ikisi de peygamberdi. Peygamber olmayan Resuller için, peygamber olan Resuller için salâh makamı onların Allah'ı görmelerini temin eder. Ama bu daimi zikirden sonra ulaşılan o mertebe salâh makamının tesbih mertebesi neyle tahakkuk eder? O kişinin daimi zikre ulaşması kendi gayretiyle olmuştur. Allah'ın da yardımı olmuştur. Ama kişi hep dili hareket halinde ya da dilini de kımıldatmadan ama içindeki sesi iradesiyle gerçekleştirmiştir. Fakat ne zaman bu kişi iradesini de Allah'a teslim ederse o zaman zikrini yapabileceği bir kuvvet kalmıyor onda. Ne olması lazım? Bir başka kuvvetin devreye girip devam ettirmesi lazım. İşte orada iki nevi insan var. Bir, Resuller. İki, bir Resuller ve Nebiler. Birinci grup. İkinci grup da Resullerin ve Nebilerin dışında kalanlar. Resul ve Nebi bu noktaya ulaştığı zaman onları ulaştıran bizatihi Allah'ın ilahi iradesidir. Bütün nebileri ve resulleri bu noktaya ulaştıran zikri külliyi tesbihe çeviren ilahi iradedir. Resul olsun veya nebi olsun. Veya şöyle söyleyelim, Veli Resul olsun veya Nebi Resul olsun, her ikisinde de ilahi irade bu görevi gerçekleştirir. Ama o kişi bir Resul olmadan da bu hedefe ulaşabilir. Bütün insanlara kapılar açıktır. Eğer kişi Resul değilse, Nebi değilse, yani bir veli olarak daimi zikre ulaşmış, tesbihe ulaştırılmışsa, onların tesbihi külli irade tarafından gerçekleştirilir. Demek ki külli irade ile ilahi irade bu noktada farklılaşıyor. Allah'ın Resulleri ve Nebileri için, yani şöyle söyleyeyim, Veli Resuller için de, Nebi Resuller için de ilahi irade devreye girip onu tesbihe ulaştırıyor. Ama Veli Resul veya Nebi Resul olmayan bütün tesbihe ulaşanlar külli irade tarafından tesbihe ulaştırılıyor. Sevgili kardeşlerim, size doyum olmuyor. Ama gelin görün ki zamanda geçiyor. Gene zamanımız doldu. Sizlerden ayrılmak zor. Ama sözümüzü tamamlamak mecburiyetindeyiz. Program icabı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki bu sevginin ışığında yaşıyoruz. Sevgimiz Allah'tan gelen nurlara bir aynadır. O nurları sizlere yansıtan bir ayna. Hepinizi çok seviyoruz ama derece derece. Allah-u Teala da bütün insanları sever. Derece derece. Bizim de kalbimize
derece derece sevgi veriyor Allah Teala sizler için. Hepinizi seviyoruz. Derece derece. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a kul olmak. Bütün kavramlar gibi Allah'a kul olmak da 7 safhadan oluşuyor. Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Eski alimler de bize kulluk etsinler diye yarattık diye Türkçeleştirmişler bunu. Biliyorsunuz kulluk etmek ibadet demek. İbadet etmek Allah-u Teala'ya, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar ibadetler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala eğer öyle yaratmış olsaydı, ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, insanlar ibadet edecekti. İslam'ın 5 şartı ibadetleri ihtiva eder. Ama hiçbirisi cehennemden kurtulamayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdi. Ve cehennemden kurtulamayacaklardı. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَغْدُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْئِلُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak olarak onlar ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından mutmain olurlar. Tatmin olurlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Eğer ibadetler insanı kurtarabilseydi Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi koymazdı. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesine bağlı. Bu dilek ise o kişi için hayati önem taşır. Çünkü onu dalaletten kurtaran, fısktan kurtaran, küfürden kurtaran, bütün negatif faktörlerden kurtaran, cehennemden kurtaran bir tek dilek vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o bu ayet gereğince, bu iki ayet gereğince cehennemden kurtulamaz. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Gene bu iki ayet gereğince o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir ibadet değildir. Bir tercihtir. Bir taleptir. Bir dilektir. Namaz kılmak,

minel kitabi ve kumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve lezikullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o kitap var ya, Kur'an, onu onlara oku ve de anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. Allah'ı zikretmek namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ibadetler ki İslam'ı 5 temele oturtmuşlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi ibadet, tamam. Ama bu ibadetler hiç kimseyi cehennemden kurtaramıyor. Zikir de tek başına olsaydı kurtaramazdı. Bir Allah'a ulaşma dileği yoksa zikir de bir insana bir şey sağlayamaz. Öyleyse Allah insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı bütün insanları cehennem için yaratmış olacaktı. Ama ibadet için yaratmamış. Abd olsunlar diye yaratmış. Abd kelimesi ve ibadet kelimesi aynı kökten geliyor. Elif ve dal. Kelimenin kökü bu. Abd. Abid, ibadet, aynı kökten gelen iki kelime. Öyleyse Allah-u Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olması mümkün değil. Allah-u Teala insanları Allah'a kul olsun diye yaratmış, 7 tane de cennet yaratmış. İşte abd olmanın, kul olmanın her kademesi bir kat cennetle karşılaşıyor. Birinci kulluk Zümer suresinin 17. ayet kerimesinde geçiyor. Allah Teala diyor ki: "Vellezîne iştenebu't tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumul büşrâ febeşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor, o sahabe var ya, onlar tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar tâgûta kul iken, tâgûta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi, sahabe olmadan evvel onlar korkunç bir durumdaydılar. Öyleyse sahabe şeytana kulken Allah'a kul olmayı başarmış. Şeytana kulluk ederken Allah'a kulluk etmeye başlamamış. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Kulluk etmekle alakalı değil konu. Kul olmakla alakalı. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Febeşir ibadi, benim kullarım. İbadi kelimesindeki sonundaki ye Allah Teala'nın benim ifadesi. Febeşir, öyleyse müjdele ibadi, benim kullarımı. Burası birinci kulluktur. Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Allah'a kul olamaz sevgili kardeşlerim. Bir insan birinci kullukta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Burası üçüncü basamaktır. Sonra Allah Teala o kişiye furkanlar verir. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engelleri kaldırır. Allah onun kalbini

ulaşır ve bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman kişi ikinci kulluğa ulaşmıştır. Basamak 14. O kişinin nefsinin kalbinde %2 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah Teala mürşidini ona gösterecektir. İşte ikinci kulluk Mümin 15'te ifade ediliyor. Refi'ü derecati zül arşı. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yülkir ruhu min emrihi. Emrinden bir ruh ilka eder. Ulaştırır. Ala üzerine men yeşâ'yı dilediği kişinin üzerine. Yani başının üzerine. Min ibadihi kullarından. Kullarından dilediği kişinin üzerine ruh ulaştırır diyor Allah-u Teala. Liyunzire yevmettelâb. Allah'ı mülaki kılma gününe kişiyi ulaştırmak

bir gün üzere inzar etmek için, ihtar etmek için yevmü talak. Milaki olma günü, Allah'a ruhun ulaşma günü. Allah Teala ne yapıyor? Kişinin derecelerini yükseltiyor. Allah'ın yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi derecesi yükselmeye başlamış kişidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları örtülür. Bu kişi ikinci kullukta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Burada kulluk açısından Allah-u Teala'nın olaya baktığını nereden anlayacağız? Allah-u Teala diyor ki, yulkir ruha min emrihi, emrinden bir ruh ilka eder, ulaştırır. Men yeşa'ı, dilediği kişiye, min ibadihi, kullarından dilediği kişinin ala, üzerine, başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Kullarından dilediği kişi. Yani burada yine Allah'ın kulluğu var. Bu kullukta Allah'a mülaki olma gününün geldiğini inzar etmek için, ihtar etmek için Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah Teala'dan mürşidini isteyecektir, hacet namazını kılıp. Allah Teala onu hacet namazını kıldığı zaman mutlaka mürşidini o kişiye gösterecektir. O kişi de mürşidine ulaşacaktır. Ne zaman ulaşırsa, ulaştığı takdirde o kişinin başının üzerine, kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazıyor ve başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Burada da işte o ruhtan bahsediyor, kişinin başının üzerine gelir. Allah'ın kullarından dilediği kişi, bu kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği Allah'a mülaki olmayı dilemiş olması, Allah-u Teala'nın onun üzerinde birçok değişiklikler yapması, mesela göğsünden kalbine nur yolu açması, o kişinin zikir yapması, nefsinin kalbine %2 rahmet nurunun dolması, sonra da Allah'tan mürşidini talep ederek Allah Teala'nın mürşidini göstermesi, kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti. Bu tabiyet sırasında olan birkaç olaydan, 7 olaydan bir tanesi, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, bir diğeri kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Ve bu kullarından dilediği kişinin üzerinde tahakkuk ediyor. Bu kişi birinci kulluğa ulaşmış, Allah'a mülaki olmayı dilemiş, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş ve burada ikinci kullukta Allah'ın kulu olduktan sonra kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. O tabiyet noktasında kişi artık ikinci kullukta, başın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kullarından dilediği kişi, bu Allah'ın kulu, bu kula Allah Teala başının üzerine devrin imamının ruhunu göndererek onun bu hedefe ulaşmasını temin ediyor. Üçüncü kulluk Fecr suresi 29. ayet-i kerime, Fetfuli fi ibadi.
Allah Teala Fecr 27, 28, 29 ve 30'da şunları söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fetkuli fi vadi fetkuli cenneti. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, açıkça Allah Teala nefsten bahsediyor. Emmare birinci kademe, levvame ikinci kademe, birinci gök katı, ikinci gök katı. Mülkime üçüncü gök katı. Ruh Allah'a doğru yolculukta ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşıp tabi olmuş, ikinci kulluğu da gerçekleştirmiş ve mürşidine tabi olduğu gün ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa başlamış. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi kişi nefsi emmarede. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhamede. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimede. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainede. Sonra nefsi radiyede. Beşinci, nefsi mardiyede altıncı, nefsi tezkiyede yedinci. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve de 7. defa %7 nur birikiminde ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Allah'ın zatında fani olur. İşte söylediğimiz Fecr suresinin 27, 28 ve 29. ayetleri bunu anlatıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare levvame mülhime mutmainne. Üç kademi bitirmiş, mutmain olmuş. Dördüncü gök katında ruh. Nefs de mutmainne de. Allah'tan razı ol diyor. Ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiyeten mardiye. Beşinci ve altıncı gök katları. Bu nefse hitap. İrci'i ila rabbiki ruha hitap. Ve fizik vücuda veçhe yani kulluğu yapacak, gerçekleştirecek olan vücuda hitabı fetuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın içine, kullarımın arasına gir. O zaman ve öyleyse o zaman ithal ol. Gir fi içine ibadi kullarım. O zaman diyor Allah Teala kullarımın içine, kullarımın arasına gir. Öyleyse daha sonrası da var mı? Evet var. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. Yine fizik vücuda hitap ediyor. İşte fetuli fi ibadi kullarıma gir. Kullarımın arasına gir. Hangi kul bu? Ruhunu irci ile Rabbiki emrine uyarak Rabbine ulaş, Rabbine rücu et. Yükselerek Allah-u Teala'ya Rabbine ulaş emrine itaat eden ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin fizik vücudu da Allah'ın kullarının, ermiş kullarının arasına giriyor. Bu üçüncü basamağı gösteriyor, üçüncü kademeyi gösteriyor. Yani 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Bu noktada fizik vücut Allah'a ermiş kullarının arasına girer. Üçüncü kulluktan bahsediyoruz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Sonra mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kulluk. Sonra Allah'ın kullarının arasına girmek, ruhu Allah'a ulaştırıp fizik vücudu Allah'ın ermiş kulları arasına sokmak üçüncü kademe.
İnsan hayatındaki üçüncü safha. Sonra ne olur? Ruh Allah'a ulaştıktan sonra kişi zikrini çok büyük ölçüde arttırmak zorundadır. Bu kişi günün yarısından çok daha fazla 18 saat zikre ulaştığı zaman normal standartlarda o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu dördüncü kulluktur. Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ne oluyor kişi? Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmış, zikrini arttırmış, günün yarısını aşmış. Bu kişi artık günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Böyle olan bir kişi zahittir. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o kişi zühd makamının sahibi olur. Bu makam ruhun teslimiyle fizik vücudun tesliminin arasındaki tek makamdır. Geçiş ölçüsü günün yarısının zikirde aşılmasıdır. Kişi zahit olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de negatif zühdten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yani ona hiç değer vermiyorlardı. İşte ne zaman bir insan zikre değer verir de zikrini günün yarısından öteye geçirirse o kişi zahit olur. Ondan sonra bir yeri daha gitmesi lazım. Ne zaman o kişinin zikri günün üçte ikisini geçerse, yarısını değil, üçte ikisini geçerse, o kişi dik yokuşu aşmış olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. İşte Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesi bu kademedeki bir kulluğu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala ve minen nasi ve insanlardan ve devabbi vel enami davarlardan ve hayvanlardan muhtelifun elvanuhu çeşitli renklerde onlar ki çeşitli renkli olanlardır. Kezalike tıpkı bunun gibi. İnnemâ yahşallâhe. Muhakkak ki Allah'a karşı huşu duyar min ibadihi Allah'ın kullarından ulema'u alimler Allah'a karşı huşu duyar. Allah azizdir, gafurdur. Burada Allah Teala Allah'a karşı ulemanın huşu duymasından bahsediyor. Burada insanlardan diyor Allah Teala ve ulema kulları Allah'a karşı huşu duyar.

Bu kullarından Allah'a karşı huşu duyanlar. Burada Allah'ın kuluysa fizik vücuttan bahsediyor Allah Teala. Ve bu fizik vücuda duyulan alimler bu kademede bir insanın önce ruhunu Allah'a teslim etmesi lazım ki bu teslimin ötesinde ilmin de sahibi olsun. Bu bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi 7-8 aylık bir meseledir. Ama fizik vücudun teslimi senelerce süren bir vetiredir. Ve bu süre içinde kişi kendisine ait olan ilmi adım adım sahiplenecektir. Ve Allah'a karşı fizik vücudun teslimi safhasında huşu duymaya başlayacaktır. Onlar ulemadır. Yani Allah-u Teala'nın kendilerine ilim verdiği insanlar. Burada fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir insan. Günün 1/3'ünden daha fazla zikreden bir insan. Ve böyle bir huşunun Allah-u Teala'nın üçüncü kulluğunu, dördüncü kulluğunu kapsadığını görüyoruz. Fizik vücudun teslimi, çünkü Allah-u Teala kulundan bahsediyor. Kulun teslimi. Fizik vücut olan kulun Allah'a teslimi. Beşinci kulluk, nefsin teslimi. İsra 3'te Allah Teala diyor ki zürriyete men hamelna meanuh innehu kâne abden şekûrâ. Nuh aleyhisselam ile beraber taşıdıklarımızın zürriyeti muhakkak ki o çok şükreden bir kul idi. Öyleyse bir insanın şükrünün normal şükrün ötesinde yer alması, böyle bir şükür muhtevası içerisinde ulvi makamını aşması daimi zikirle mümkün. Ama daimi zikrin ötesi Allah Teala'ya çok şükretmektir. Burada Allah Teala bir peygamberden bahsediyor. Peygamberin Nuh Aleyhisselam'ın nefsini fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi.

Birinci kullukta insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. İkinci kullukta mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Üçüncü kullukta ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dördüncü kullukta fizik vücutlarını, beşinci kullukta nefslerini teslim ederler. İşte fizik vücutlarının tesliminde dördüncü kulluk Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesini söyledik. Sonra bu kişi nefsini Allah'a teslim ediyor 5. kullukta. İsra Suresinin 3. ayet-i kerimesi. Zürriyete men amennâ ve anuh. Nuh Aleyhisselam'la beraber taşıdıklarımızın zürriyeti. İnnehu muhakkak ki o kâne oldu. Abden şekûra, şükreden bir kul idi. İşte burada bir kuldan bahsediyor Allah Teala. Fizik vücuttan bahsediyor. Bu Allah Teala'ya şükreden bir kulluk müessesesi. Burada Allah Teala nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bir kul olması o noktada Nuh Aleyhisselam. Burada Saffat Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala illa ibadallahil muhlisin, Allah'ın muhlis kulları hariç diyor. Bir kişinin muhlis hale gelmesi için ona bütün gök katlarının gösterilmesi söz konusu. Ve bu Allah Teala'nın muhlis kulları, İhlas makamının sahipleri, 6. kademeyi işaret ediyor. 7. kulluktan bir evvelki kulluğu Allah'ın muhlis kulları hariç diyor Allah Teala açık açık. Muhlis olan ve kullardan bahsediyor.

Allah Teala'ya şükreden insan daim zikrin sahipleridir. Normal insanlardan çok daha fazla Allah Teala'ya şükrederler. İhlas makamında da Allah'ın munis kulları diye Allah Teala açık bir şekilde kullardan bahsediyor. Altıncı kulluğu ifade ediyor bu. Ve iradeyi Allah'a teslimi gösteren yedinci kulluk. Enbiya suresinin 105. ayet kerimesi. Ve lekad ketebna fi zeburi min ba'di zikri. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da Arda yâri suha, dünyaya varis kıldık diyor Allah Teala. Kılacağım ibadiyet salihun, salih kullarımızı varis kılacağım. Ve lekad ketebna fi zeburi, zeburun içinde andolsun ki yazdık ki min ba'di zikri, zikirden sonra ennel muhakkak ki arda, arza, yarisuha, varis kılacağım vadiye salihun, salih kullarımızı. Arza, salih kullarımızın varis kılınacağını yazdık diyor Allah Teala. Ve lekad ketebna, andolsun ki biz yazdık fi zeburi, zeburun içine zebure, min ba'di zikri, zikirden sonra, yani Tevrat'tan sonra Zebur'a yazdık diyor. Arza, salih kullarımızın varis olacağını. İşte Allah Teala kulluk müessesesinde 7 safha olarak dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 3. basamakta 1. kulluğun sahibidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabiyetiyle 2. kulluğun sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 3. kulluğun sahibi olur. Ermiş bir kuldur bu. Allah'a ermiş. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 4. kulluğun sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşınca 5. kulluğun sahibi olur. Munis olur. 6. kulluğun sahibi olur. İhlas makamının sahibi olup Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Ve neticede salâh makamına gelir. Günahları örtülür. Günahların sevabı çevrilir. Başının üzerine salâh nuru verilir. Ve Allah Teala onun iradesinde teslim olup irşat makamına tayin eder. Bu o kişinin Allah'ın salih kullarından olduğunu gösterir. Salah makamı 7. makamdır. Adın cennetleri sahipleridir. Öyleyse bu 7 rakamı Kur'an'ın anahtarıdır. 7 kat gökyüzü, 7 kat yerler, 7 kademe kulluk. Allah'a kulluk etmenin kademesi olmaz. İbadet etmenin kademesi yok. Az ibadet edenler, çok ibadet edenler, orta ibadet edenler gibi kafadan bir ayrım yapılsa da bu bir şey ifade etmez. Ama Allah-u Teala'nın kul olma müessesesi bu ayetlerden oluşan 7 kademeyi içeriyor. Öyleyse bir insan önce Allah'a ulaşmayı diler, 1. kulluğun sahibidir. Sonra 3. basamak, mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, 2. kulluğun sahibidir. 2. defa kul olur, daha üst seviye kul olur. Sonra Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 3. seviyede kul olur kişi, ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Sonra fizik vücudunu teslim eder, 4. kul olur. 4. defa kul olur Allah Teala, 4. kademe kulluğa ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eder, 5. kulluktadır.
muhlis olur. Altıncı kulluktadır. Tövbe-i Nasuh'un sahibidir o artık. Ve de iradesini Allah'a teslim eder. Yedinci kulluğun sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Kavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbesinde bir Kurban Bayramı tebrikinde birlikteyiz. 10 Zilhicce 1425 Hicri yıl. 7 Sinsani 1420 Rumi takvim. 7 Kanunu Sani 1420 ve miladi takvim 20 Ocak Perşembe 2005 yılı. Bu tarih Kurban Bayramı'nın tarihi sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kurban Bayramı'nda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın huzurunda bütün camiamızın, bütün Türk milletinin, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kurban Bayramı Allah Teala'nın birkaç dini bayramından biridir. Biliyorsunuz ki Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den de evvel Hazreti İbrahim var idi. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani teslim dinini yaşadılar. Ve Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'le alakalı bir bayramdır. Hazreti İbrahim biliyorsunuz ki Allah yolunda büyük gayretlerin sahibi olan bir peygamberdi. Çok çalıştı ama tamamen putlara tapan bir kavmin içerisinde başlangıçta tek bir kişiydi. Allah Teala onu seçti. Onu nebi kıldı. Yani peygamber kıldı. Hazreti Nuh gerek babasına gerek kavmine devamlı olarak Allah'ı tanıtmaya çalıştı. Putların insan yapısı olan taşlardan veya odunlardan, ağaçlardan yapılan, insanın kendi eliyle yonttuğu şeyler olduğunu, onların hiçbir şey yapamayacağını ispatla çalıştı. Babasına putperestliğin bir manasının olmadığını, Allah'ın var olduğunu söyleyerek şöyle dedi: "Ey babacığım, sana gelmeyen bir ilim bana gelmiştir. Bana tabi ol ki seni sırat-ı müstakime ulaştırayım." Ama babası Hazreti İbrahim'e tabi olmadı sevgili kardeşlerim. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok yardımı dokunmuş olan amcasını şeytanın pençesinden kurtarabilmek için
İslam saflarına alabilmek için nasıl bütün ömrünce dua etmişse Allah-u Teala'ya ama amca sağlamlaşmayı dilemediği için Allah-u Teala bu duayı hiçbir zaman kabul buyurmamışsa, Hazreti İbrahim'in babası da kafir olarak bu dünyadan gitti. Allah-u Teala, biz seni imam kıldık, huzur namazının imamı kıldık dediği zaman Hazreti İbrahim Allah-u Teala diyor ki, ya Rabbi benim neslimden de imamlar kıl. Allah-u Teala kabul ediyor. Ama babasından da bahsettiği zaman Allah-u Teala buyuruyor ki, zalimler bizim ahdimize eremez diyor. Zalimler bizim ahdimize eremez. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibi olarak değerlendiriliyor. Ne zaman putperestler kendilerine bir Allah'ın Resulü gelse, bir Nebi Resul veya bir Veli Resul, her kavimde bütün devirlerde Resullerin yaşadığını artık hepiniz net olarak biliyorsunuz. O Resul bütün kavimler tarafından Resulleri, kendi Resulleri, kendi dilleriyle konuşan Resulleri hep inkar edilmiş. Allah-u Teala da devamlı bütün kavimlere Resul göndermek konusundaki ısrarını sürdürmüş. Öyle ki hiçbir devirde fetret devri olmamış. Allah-u Teala Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ve ard arda gönderdik. Ardı arkası kesilmeksizin gönderdik. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Biz de diyor onları efsane kıldık, yok ettik diyor. Böyle kavimler eksik olsun diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın çok sevdiği bir peygamberdi. Nebiydi. Yani bir Nebi Resul, Peygamber Resul, huzur namazının gerçek anlamda imamı. Ve putlara karşı devamlı bir savaş açmıştı Hazreti İbrahim. Putları kırmayı, mahvetmeyi de kafasına koymuştu. Ve bir gece putların olduğu o büyük binaya girdi Hazreti İbrahim. Bütün putları parça parça etti, yerle bir etti. Ama bir tanesi hariç. O büyük bir putu özellikle bıraktı. Ve ertesi gün acele askerler gelip Hazreti İbrahim'i yakaladılar. Dediler ki, seni putları, bizim putlarımızı kırmakla suçluyoruz. Bizimle beraber geleceksin. Hazreti İbrahim onlarla beraber o büyük salona gidiyor ve bütün putlar kırılmış ama bir tanesi duruyor. Seni burada, bu civarda görenler olduğu cihetle senden başka da kimse zaten bu putlara düşmanlık etmediği için biz hepimiz putperestiz.
Öyleyse bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Onun için seni geldik ve cezanı çekeceksin. Hazreti İbrahim diyor ki ne münasip et diyor. Ben diyor putları kırmış falan değilim. Kırsa kırsa de, diyor bu kırmıştır diyor. O bıraktığı tek putu büyük putu gösteriyor. Onlar da diyorlar ki cevap olarak hiç diyorlar bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim'e zemin açılmış. Hemen taşı gediğine koyuyor, sözü yapıştırıyor. Şu gördüğünüz taş parçalarını bile kırmaya iktidarı olmayan bir put bu diyor. Ve siz diyor ona tapıyorsunuz diyor. Ona ibadet ediyorsunuz, tapıyorsunuz diyor o puta diyor. Bunun üzerine Hazreti İbrahim'e olan kinler daha da artıyor. Tanrılarına hakaret edildi diye. Ve Hazreti İbrahim'i ateşe atmak kararını alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'i mancınağa çıkartıyorlar. Çok büyük bir dağ gibi odun yığmışlar ve onları ateşe veriyorlar. Şiddetli dumanlar, alevler göklere doğru yükselirken Hazreti İbrahim'i de mancınıkla ateşe atacaklar. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ben diyor bu topluluğu hemen dağıtabilirim. Ateşleri dağıtabilirim diyor. Söyle diyor. Ne istersen yapayım. Hazreti İbrahim diyor ki Rabbim diyor benim hangi durumda olduğumu en iyi bilendir. Onun yardımı olursa ben kurtulurum. Ve ondan diyor yardım istiyorum diyor. Ve mancınıkla Hazreti İbrahim'i ateşe doğru havadan gönderdikleri zaman Allah Teala ateşe diyor ki su ol. Orasını bir su deryası kaplıyor. Ve odunlara da siz de diyor balık olun. Odunlar da suyun içindeki balıklar haline geliyor. Havada uçarak oraya ulaşan İbrahim suya dalıyor sadece. İşte sevgili kardeşlerim söz konusu olan bu Hazreti İbrahim. Ömrü boyunca putperestleri Allah'a çağırmaktan geri kalmayan Hazreti İbrahim. Allah Teala bu putperest kavmi yok etmeye niyetlenince Hazreti İbrahim diyor ki Ya Rabbi bu kavmi diyor yok ediyorsun ama bunların arasında İslam olanlar var. Sana teslim olanlar var. Allah Teala diyor ki bana 100 tane teslim olan aile göster. Derhal diyor vazgeçeceğim diyor orasını yok etmekten. Hazreti İbrahim 100 taneyi 10 taneye indirmeyi başarıyor. 10 tane olsa da diyor sen bu kavmi bağışla. Ama sevgili kardeşlerim neticede sadece tek bir ev buluyorlar. Müslüman olmuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş, kimi ruhunu teslim etmiş aileden, kimi fizik vücudu, kimi nefsini, kimi de iradesini de birlikte teslim etmiş. Sadece bir tek aile. Ve Tevrat'ta da İncil'de de Müslüman diye geçiyor onlar. Allah'a teslim olmuş olanlar. Hazreti İbrahim ki onun dininin
Adı Hanif diniydi. Üç temel özelliği vardı: vahdet, tevhid ve teslim. Allah'ın tekliği birinci faktördü. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek dini. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir topluluk oluşturuyordu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir cemaat, tek bir toplum. Geri kalan kesimler 72 tane kesim oluşturuyor bugün. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani bu konuda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu sistem açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Tevhid, vahdet ve teslim. Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif dini, yani teslim dini. Arapça adı İslam, yani teslim olma dini. Aslında lügat manaları aynı olan ama İbranice ve Türkçe, Arapça, Araplara indirildiği için, Araplara diye bütün kainata indirilmiş. Ama Arapça indirildiği için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Arap olduğu için, insan Arapça olduğu için, dinin adını Allah-u Teala, dinin gerçek manasını vermiş. Yani İslam dini. Diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde, Habibim Hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Dini kıyamda tutmak üzere sen bir gayretin içinde ol. Hanif olarak bunu yap diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İbrahim'in dininin aynını yaşadığını Allah-u Teala bu ayette kesinlikle ifade ediyor. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Niçin? O dini ayakta tutmak üzere, kıyamda tutmak üzere. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın Hanif diniyle diyor Allah-u Teala ki o din diyor kayyum olan dindir. Ezelden ebede ulaşacak olan yegane dindir, tek dindir diyor. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Ne dini bu standartların dışına çıkarır, asla çıkarmayacaktır ve din hep Hanif dini olarak kalacaktır. Yani insanların Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini teslim ettiği kainatın tek dini. Ne dinde değişiklik görebilirsin diyor Allah-u Teala. Hiçbir zaman Hanif dininden başka bir dini din olarak vücuda getirmeyiz diyor Allah-u Teala. Ne de insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratırız diyor. Yani Allah-u Teala insanları öyle bir standartta yaratmış ki bütün insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecek olan
özelliklerle donatılmışlar. Bu özelliklere göre yaratmış Allah Teala gönderdiği rahmet, faz ve salavat nurlarıyla insanın nefsinin kalbinin arasında mutlak bir uyuşma söz konusu. Nefsin kalbinin tezkiye olabilmesi, temizlenebilmesi, arıtılması afetlerden ancak zikir adı verilen bir sistemle olur. Ama bütün insanların kalpleri Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine ulaştıracak olan iman kelimesiyle teçhiz edildiği zaman nefs tezkiyesi diye bir temizlenme olayı başlar. Bütün insanlar bu yapıyla donatılmışlardır. Bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Bütün insanların ruhları %100 hasletlerle doludur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir dizayn söz konusu. Bütün insanlar nefslerindeki afetleri temizlemekle ve afetlerin yerini

Kurban Sedesi'ndeki Kurban Bayramı'nın oluşmasına neden olan Hazreti İbrahim konusunda onun Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hanif dininin Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Bir insanın Hanif dinini yaşayabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Eğer dilemezse o kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Hazreti İbrahim zamanında da söylediğimiz gibi o kavimden sadece bir tek aile bulunabildi Allah'a teslim olan. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün aile Hazreti İbrahim'e tabi olmuşlar. Ve sonuç bu. Bir tek aile. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Musa'ya, affedersiniz Hazreti Musa geliyor öyle Hazreti Musa'ya, sonra da sırayla söylüyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh, sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, onlara verdiğimiz şeriatı diyor Allah Teala, sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Niçin şeriat kıldık diyor? Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye şeriat kıldık. Yani dinin ayakta tutulması da fırkalara ayrılmaması da şeriat standartlarının içinde. Bazı insanlar şeriatı sadece emredici ve nehyedici kaideler olarak değerlendiriyor da onun için bunu söylüyoruz, bu ayet-i kerimeyi söylüyoruz. Şeriatın aslında Kur'an'ın bütünü olduğunu ifade etmek için. Sana da şeriat kıldık diyor. Niçinmiş, niçinmiş? Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Zaten bu iki faktör tamam, yeterli. Rum suresinin 30 ve 31. ayet-i kerimesiyle, 32. ayet-i kerimesiyle bu Şura 14 arasında çok yakın bir ilişki var. Çünkü ayet şöyle devam ediyor. Müşriklere senin onlara söylediğin teklif, davet ağır geldi diyor. Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a ulaşmayı dileyin ve fırkalara ayrılmayın, şirkten de kurtulun diyor. Yoksa diyor siz şirktesiniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere kadar gelen vasiyeti şu istikamette: ben kendi ümmetim için açık şirkten korkmam. Böyle bir olay hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir benim ümmetim için. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte bu gizli şirkten korkusu insanların Allah'a ulaşmayı dilememesi. Ve müşriklere diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dalalettesiniz şu anda ve hep dalalette kalacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hüsrandasınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şeytanın kulusunuz, şeytanın dostusunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ve kurtulun. Oradaki 11 tane negatif faktörün hepsini saymış Hazreti İbrahim o insanlara, ama netice alamamış. Bir tek aile hariç hiçbirisi oluşmamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müşriklere diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Çünkü siz şu anda ayrılan, fırkalara ayrılan gruplardan bir tanesindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışındaki fırkalar

hiçbirisinin şirkten kurtulması mümkün değildir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki şirkten kurtulasınız diyor. Müşriklere diyor Allah Teala, senin söylediğin teklif ağır geldi diyor. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Demin Şura 14 dedik galiba. 14 değil, 13 olacak. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. İşte bu ilim Hazreti İbrahim'in ilmidir. Hazreti İbrahim iki defa evlenmiştir. Birinden bir çocuğu, ikincisinden de ikinci çocuğu olmuştur. Hazreti İsmail. Kurban Bayramı Hazreti İsmail'le alakalı. Hristiyanlar da onun Hazreti Yakup olduğunu düşünüyorlar. Hiç kimsenin inancına biz müdahale etmeyiz. Nasıl inanırlarsa öyle inanırlar. Ama biz kendi bildiğimizi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gerçeği söyleriz. Hazreti İsmail'le geçen bir olay. Hazreti İbrahim Allah Teala'ya diyor ki, ya Rabbi, ben sana teslimi külli ile teslim olmayı diliyorum. Allah Teala da buyuruyor ki, ya İbrahim, teslimi külli ile teslim olmak çetin bir iştir. Büyük bir iştir. Sonra pişman olmayasın diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim, ben diyor istiyorum diyor. Teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Aradan yıllar geçiyor Hazreti İbrahim'in bu sözü üzerine. Allah Teala sözünü kabul ettim diyor. Yıllar geçiyor aradan. Hazreti İsmail büyüyor. Bir delikanlı oluyor. 20 yaş çevrelerinde. Ve Allah Teala diyor ki Hazreti İbrahim'e, ey İbrahim diyor, bana demiştin ki ben teslimi külli ile teslim olmak istiyorum. Biz de sana bunun zor bir iş olduğunu söylemiştik. Şimdi o zor güne ulaştın diyor. Oğlun İsmail'i benim için kurban etmeni emrediyorum sana diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim bu emri üst üste 3 defa alıyor Allah Teala'dan. Ve Hazreti İsmail'e diyor ki, ey oğulcuğum diyor, Allah Teala seni Allah için kurban etmemi istiyor. Ben Allah'a teslim olmayı istemiştim. Zannediyordum ki Allah'a teslim külliyle teslim olmak Allah Teala'nın benden, benim şahsımla alakalı fedakarlıklar isteyerek gerçekleşecek. Ama o bana bunu söyledi diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada
çok önemli bir gerçeği ifade edelim. Hiçbir evlat babasını, babasının onu sevdiği kadar sevmez. Hiçbir evlat annesini, annesinin onu sevdiği kadar sevmez. Hatta bu oran hanımlarda erkeklerden daha fazladır. Bütün çocuklar annesinin kanından canından bir parçadır. Onun için bütün anneler çocuklarını babalardan daha çok severler. Bu genel kanaat, istisnalar elbette olabilir. Ve Allah Teala Hazreti İsmail'le kendisinin canından daha fazla sevdiği oğlunun hayatını almakla imtihan ediyor. Ama Hazreti İbrahim her şeyin gönül rızasıyla yapılması lazım geldiğini bildiği için oğluna da diyor ki, ey oğulcuğum diyor, Allah Teala, ben Allah'a teslimi külliyle teslim olmak istediğim için bana böyle bir imtihan verdi. Seni teslim etmemi, Allah için kurban etmemi istiyor. Ne dersin? Diyor. Hazreti İsmail zaten babasıyla beraber namaz kılan teslimlerden bir kısmını gerçekleştirmiş durumda. Zikri seven, namazı seven, ibadetleri seven, babasının dediğinden çıkmayan bir aslında o da peygamber oluyor neticede. Ve diyor ki babacığım ben hazırım diyor. Ne zaman istersen, nerede istersen ben hazırım. Derhal görevini inşallah yap. Ve Hazreti İbrahim bir çağını biliyor. Oğlunu beraberine alıyor. Ve yola çıkıyorlar. Bir uygun yer arıyor Hazreti İbrahim. Oğlunu kurban etmek için. Ve bir yerde duruyorlar. Hazreti İsmail gözlerinin bağlanmasını istiyor. Her ihtimale karşı diyor, baba ben bir isyanda vücudum bulunabilir. Ben bir isyanı düşünmüyorum. Düşünce yapısı olarak asla böyle bir şeyi yapmam. Ama vücudum isyan edebilir. Onun için sen benim ellerimi de bağla, ayaklarımı da bağla ve gözlerimi de kapat. Hazreti İbrahim soruyor Allah-u Teala'dan. Evet cevabı geliyor. Gerekenleri yapıyor. Yalnız onlar bu noktaya gelmek üzere, bu bulundukları yere gelmek üzere ikisi beraber giderlerken baba oğul biri kurban edilmeye, biri kurban etmeye giderlerken İblis gidiyor Hazreti İsmail'in yanına. Ya İsmail diyor, bu babam var ya diyor, seni sana o kadar çok kızıyor ki seni öldürmek istiyor diyor. Bu kurban hikayesi falan masal diyor. Allah Teala'nın ondan böyle bir istekte bulunması söz konusu değil. Ama baban sana tahammül edemiyor. Seni senden nefret ediyor ve seni bu sebeple kesmek istiyor. Kanına girecek senin. Seni öldürecek, katletmek istiyor seni diyor. Hazreti İsmail yerden taşı kaptığı gibi şeytanın bir gözüne yapıştırmış. Ve o günden bu tarafa şeytanın bir gözü şehladır. Sevgili kardeşlerim ve de Haç'taki şeytan taşlaması da bu konuyla alakalıdır. Biliyorsunuz ki bir yer var. Haç'taki adetleri çok insani saymak mümkün değil. Yani oradaki insanlar sıra sıra
çok ciddi bir şekilde insanları iterek, üzerlerinden çiğneyerek geçebiliyorlar. Ve haçta insanların ölmesi bu bapta yürek acısı bir olaydır. Ama özellikle hanımlarla beraber gidenler, hanımlarıyla beraber gidenler bu konuda tedbir almak mecbur ettiler. Yoksa insanlar dalga dalga gelip sizi çiğneyerek üzerinizden geçebilirler. O şeytanın taşlandığı yerde de öyle korkunç bir kalabalık her zaman oluşur ve tatsız olaylar cereyan edebilir. Orada insanların nefs tezkiyesi olmamış olanların nefsleri devreye giriyor. İtmek, kalkmak bir gerçekten gönül kırıcı bir davranış biçimi olarak çıkıyor sahneye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İsmail'in doğduğu yer bugün Kabe'nin bulunduğu yere yakın bir kesim ve annesi Hacer'i Hazreti İbrahim oğlu İsmail'le orada bırakıyor. Allah-u Teala'nın aldığı emir üzere Hazreti İsmail'in annesi Hacer bir Safa tepesine kadar koşuyor, su arıyor. Tekrar dönüyor Merve tepesine kadar geri dönüyor. Birkaç defa orada su bulmak üzere uğraşmış. Ama neticede Allah-u Teala ayağını yere vur diyor ve zemzem suyunu çıkartıyor oradan. Hazreti Hacer'e Allah-u Teala'nın Hazreti İsmail sebebiyle bir hediyesi sevgili kardeşlerim. İşte o İsmail'in kurban edilmesi söz konusu. Ve Hazreti İbrahim bu olayları yaşarken her biri haçta bir olayı belirten adet olarak gerçekleşmiştir. Safa ile Merve'nin arasını herkes haçtayken birleştirmek mecburiyetindedir. Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya devamlı bir gidiş gelişler yapılmaktadır. Bu söylediğimiz sebeple Hazreti İsmail ve annesi Hacer arasındaki ilişki Hazreti İbrahim bırakıp gidince yemek bulamayan Hazreti Hacer Allah Teala'nın kendisine nasip kıldığı zemzem suyunu içerek yaşantısını devam ettiriyor. Sonra Hazreti İbrahim dönüyor ve Hazreti İsmail büyüyor ve kurban kesecek noktaya geldiğinde babası onu şeytanla olan o olaydan sonra şeytanın kaşının gözünün bir tanesinin sakat kalması olayından sonra Hazreti İbrahim oğluna hazır mısın diyor. Hazırım diyor. Hazreti İbrahim oğlunun gözlerini bağlıyor. Onu yatırıyor. Oğlunun talebi üzerine ellerini kollarını da bağlıyor. Ve Allah-u Teala'ya soruyor. Emri Allah-u Teala tamam diyor. Ve emri alan, kurban et emrini alan Hazreti İbrahim
bıçağına davranıyor, alıyor oğlunun boynuna bıçağı sürüyor Eûzü Besmele ile. Ama bıçak Hazreti İsmail'in boynunu kesmiyor. Hazreti İbrahim ki bıçağı bir kılı kesebilecek olan bir hüviyette bilemiş. Oğlunun acı çekmemesi için her türlü tedbiri almış ve bıçağını taşa sürüyor, bıçak taşı kesiyor ama Hazreti İsmail'in boynunu kesmiyor. Ve bu deneyden sonra Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e bir koç getiriyor. Onu bırak diyor. Allah Teala'dan gelen emir o ki o yok diyor. O kesilmeyecek. İşte diyor Allah Teala sana bu kurbanı getirdi. İşte bugün bu hadisenin bir sene-i devriyesini yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim. Bugün Ocak ayının 20'si Perşembe günü bu olayın sene-i devriyesidir. Kur'an-ı Kerim'de kurban farz kılınmıştır. Sana kurban kes diye kurbanı farz kıldık diyor Allah Teala. İslam'da kurban farzdır. Kurbanın bir yaş ve daha üzeri olması mutlaka gerekir. Koç kesilmesi de söz konusu olabilir. Büyükbaş hayvan kesilmesi de söz konusu olabilir. Yani sığır da kesilebilir, deve de kesilebilir, koç da kesilebilir. Ve bu konuda para verebilecek durumda olanlar kurbanlarını kesmelidirler. Bu üzerlerine farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Allah Teala bizlere hep Hazreti İbrahim'i hatırlatsın. Başından geçenlere baktığımız zaman onun çok fedakar bir peygamber olduğunu görüyoruz. Ömrü boyunca halkının büyük kısmı ona karşı çıkmışları. Çok küçük bir kısmı, o olaya söylediğimiz zaman sadece bir tek aile varmış teslim olan, Kur'an'da yer alan o olayda. Ondan sonra sayısının bir miktar artmış olması lazım ki bir takım insanlar Hazreti İbrahim'in çevresinde toplanmışlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim oğlu İshak ve İsmail ayrı ayrı annelerden oluşan iki oğlu. Nesim'den yine Resuller nasip ettiği için Allah-u Teala'ya Hazreti İbrahim, ikisi de Resul olarak dünyaya geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kurban Bayramı'nda kurbanınızın bir kısmını
En az yarısını mutlaka başka insanlara ulaştırın. Kurban kesemeyecek durumda olanlara Kurban Bayramı'nda mutlaka kurban eti ulaştırın. Onlar da kurban etini yemeliler. Allah Teala adalet konusuna çok değer verir. Ama bir taraftan da diyor ki biz insanları para kazanmaları açısından bazılarını bazılarına taftil ettik. Yani bir kısım insanların başkalarından daha fazla para kazanabilmesini temin edecek şekilde yarattık insanları diyor. Neden öyle yarattığını da izah ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü diyor biz istiyoruz ki çok para kazananlar ellerindeki harcayacakları paranın dışında kalan parayı biriktirmesinler. O parayı yatırımda kullansınlar ve çalışabilecek durumda olup da iş bulamayan insanlara iş temin etsinler. Bir taraftan mal sahipleri var, para sahipleri var. Bir taraftan malı ve parası olmayan insanlar var. Bu mal ve paranın sahipleri yatırım yapacaklar ki diğerleri çalışıp onun yaptırdığı işten para kazanacaklar. Onlar da ailelerini geçindirecekler. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun bugün iktisadın temel kanunudur, ekonomi ilminin. Yatırım, üretken yatırımlar. Sevgili kardeşlerim, bu Kurban Bayramı'nda da bütün Kurban Bayramları gibi Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel günü geçirmeyi Allah-u Teala bize nasip ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep en güzeli yaşamaya çalışın. Allah için olun. Şeytanın size esir olmasına müsaade etmeyin sevgili kardeşlerim. Güzellikleri yaşayın. Herkesin kalbini kırılmaması lazım gelen bir kalp olarak değerlendirin. Ve bunu yaşayın. Allah'ın güzelliklerini. O hepinizi sizin onu sevdiğinizin binlerce katı kadar sever. Sevgisi sonsuzdur. Ve bu sevgiyle yaşayın. Etrafınızı sevin ki Allah'ı sevesiniz, Allah da sizi sevsin. Başkalarına sevgiyle davranamayanlar, Allah'ı da sevmeyenlerdir. Öyleyse bayramlarda çocuklarınıza hediyeler almayı, ailenin her ferdine hediyeler almayı usul haline getirin. Burada bilhassa çocuklar çok önemli bir yer işgal eder. Bayram, çocuğun hediye özlemini giderecek olan bir hüviyet taşımalıdır. Bunu mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Her bayram çocuklara hediye almak bir usuldür İslam'da. Bunu, bu geleneği devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çocuklar için bir bayram sevinci bu yüzden tahakkuk eder. Onlara her bayramda güzel bir şeyler alarak vermelisiniz. Mutlu olmalılar çocuklar o hediyelerle. Anne babalarının kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeliler. Bunu yaşamalılar.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Ramazan bayramı daha geldi. Bir Ramazan bayramında daha birlikte olmayı Allah-u Teala hamdolsun ki bizlere nasip kılıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu kurban bayramında bizlere Allah'ın bütün güzelliklerini yeniden, yeniden, yeniden yaşatmasını dileriz. Allah-u Teala'nın bizlere o hedef gösterdiği şeyleri birer birer gerçekleştirmeyi mutlaka usul ittihaz etmeliyiz. Evvela birbirimizi çok sevmeliyiz. Sevgi her konunun başında olmalı. Tarihi değerlerimizi yeniden kazanmalıyız. Osmanlı'nın o müstesna hüviyetine yeniden ulaşmalıyız. Şu anda dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biri haline gelmiş durumdayız. Bunu mutlaka silerek Allah'a teslim olanların oluşturduğu bir müstesna topluma dönüşmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Allah hepinize sonsuz mutluluklar ihsan buyursun. El-Fatiha ve as-salavat Allah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala insanlardan ne istiyor sualinin cevabı gayet açıkça Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. Sadece Allah-u Teala hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Çünkü Kur'an'ın yapısını mercek altına aldığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala evvela Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Ve de bu noktadan itibaren mürşidimize ulaşmamız, tabiyetimiz, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, yaptığımız zikre paralel olarak Allah'a doğru bir seyri sülük gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olması üç kademe ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. Bu süreç içerisinde dünyanın en mutlu insanlarından biri oluruz. Allah'ın ilk emrini yerine getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki, kim dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Yani kişinin görevi, bizlerin görevi sadece dilemek. Geri kalanı mı? O Allah'a ait. Biz insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek gibi bir emirle karşı karşıyayız. Üzerimize farz kılınmış. Minibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala Rum 31. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Öyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın böyle bir dileğin sahibine ne yapacağını da, nasıl bir yardımda bulunacağına da bakmak lazım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah kendisine seçer dilediğini. Ona kendisine dilediğini seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münibine ileyhi kelimesi onu ifade ediyor. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır, ona ulaştırır ve yehdi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşâ'ü, dileyen kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Zatına ulaştırması söz konusu. O zaman biz insanlar bu dünyadan uçup da Allah'ın zatına ulaşabilir miyiz fizik vücutlarımızla? Bunun bir tek istisnası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikinci istisna Hazreti İsa. Hazreti İsa Allah'ın emriyle babasız olarak yaratıldığı cihetle onun
çok özel bir statüde olması tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi de babası da bu dünyadan. Ama Allah Teala onu da Miraç'ta kendisine ulaştırdı. Ve konuştular. Sonra da tekrar dünyaya indi. Allah'ı sadece baş gözüyle görmekle kalmadı. Ruhunun gözleriyle zaten görmüştü. Kalbindeki gözle de, nefsinin kalbindeki gözle de görmüştü. Ama baş gözleriyle de Allah-u Teala'yı gördü. Ve Allah ile karşılıklı konuşmak şerefine nail oldu. Ve de bunu Hazreti Ebubekir'e ulaştırdıkları zaman seninki diyorlar diyor ki Allah'a ulaşmış da Allah'la konuşmuş. O da cevap veriyor. Kimden duydunuz diyor, onu söyleyin siz bana. Kimden duydunuz? Kendisinden mi duydunuz yoksa bir başkasından mı? Ondan duyduk diyorlar, kendisinden duyduk. Öyleyse diyor, bunun yanlış olması hiçbir zaman mümkün olamaz. Mutlak olarak Allah'a ulaşmıştır. Mutlak olarak Allah'la konuşmuştur. İşte o kadar sadık bir bendesiydi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Öylesine ona bağlıydı ki bu bir ömür boyunca onun Sıddik adını almasına sebebiyet verdi. Sıddik hem en sadık manasına geliyor. Hem sadaka veren manasına geliyor. Hem de sözüne en çok güvenilen manasına geliyor. Ebubekir Sıddık bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halife olarak seçildi. Üstün vasıfların sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş gerektiğinde herkesi dolaşıyordu. Bana para verin ki silah alalım, askerlerimizi silahlandıralım diyordu. Bir kısmı para vermekten kaçınıyordu. Hazreti Ebubekir geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir anahtar teslim etti, bu dedi evimin anahtarı. Evim ve içinde ne varsa hepsi senindir. İşte bu sadakatin en üst nişanesidir. Ondan başka hiç kimse böyle bir şeyi yapamadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için bir araya geldik. Allah için konuşuyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi öldüren, ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan her şeyimiz. Her şeyden evvel sahibimiz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ondan hiçbir talebimiz olamaz kendimize ait. O biz istemeden her şeyi bize vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile dost olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Şey, işte bu dostluğun seviyelerine göre insanlar mutluluğu yaşarlar. Mutlulukla nefsin afetleri arasında çok ciddi bir ters orantı söz konusudur.
Yani nefsimizin kalbindeki afetleri mürşidimize ulaşıp da tabiyetimizi gerçekleştirdikten sonra zikir adı verilen Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden bir sistemle nefsin afetlerini azaltmak nasıl mümkün olabilir? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu andan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın daha o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın açtığı göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı nur yolunu takip eden nurlar, rahmet nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalpte iman kelimesi henüz yazılmamıştır. Nurlar kalbe sadece girerler. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki kalbine iman kelimesi ne zaman yazılacaktır? Ne zaman mürşidine tabi olursa. İşte başlangıçta gelen %2 rahmet nuru o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nur yolunu açmasından sonra tahakkuk eder. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı, yani kimin ruhunu kendi zatına vasıl etmeyi dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere Allah Teala o kişinin göğsünü yarar ve teslime açar. O kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için ilk adım budur. Neden? Olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah Teala kişinin göğsünü yarıp kalbine bir yol açmasa nurlar o kalbe ulaşamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dinemeden onun kalbi aydınlanamaz. Allah nur yolunu açmayacağı için. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor, Femen yuridullahu en yehdiyehu. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yeşrah, şerh eder, açar. Kalbehu, onun sadrehu, onun göğsünü yarar, açar. Dedi İslami, İslam olması için, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için, teslimler için. Öyleyse hiç kimse bedavadan İslam olamaz. Herkes göğsünü kere kere dolaşıyor ortalıkta. Ben İslam'ım diyor. Müslümanım diyor. Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine yaratılmışlardır. Allah Teala burada bir dini bir başka dinlerin üzerine üstün kılmıyor. Neden? Ne demek istiyoruz? Çünkü dinler yok. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din. Daha dünyada 72 çeşit inanç biçimi var. 72 tane inanç biçimi falan yok. İki tane de din yok. Sadece bir tek din olmuş. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Nasıl bir din bu? Hanif dini
ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi garanti eden dinin adıdır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Çok ilginç bir standart söz konusu. Şu anda dünya üzerinde üç kitaplı din var. Tevrat birinci kitap, İncil ikinci kitap, Kur'an-ı Kerim üçüncü kitap. İnsanlar henüz bilmiyorlar. Ama biz Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman muhteşem bir olayı Allah Teala bize gösterdi. Nedir o? Tevrat'ta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor defaatle. İncil'de de Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor defaatle. Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne diyor? Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini yani şu fizik vücudunu Allah'a ikame et. Dine ikame et. Din için ayakta tut. Dinin gereklerini yerine getir. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Yani ne kadar geriye gidersen git, Allah'ın koyduğu başka bir din bulamazsın. Gelecekte de zaman ne kadar ileri giderse gitsin, Allah'ın koyacağı başka bir din olmayacaktır. Allah'ın din vaz etmesi, ortaya koyması sadece bir tek din olarak tahakkuk etmiştir. Başka bir din hiç olmamıştır. Peki, Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh yok muydu? Vardı. Nuh'un dini, Hazreti Nuh'un dini de Hanif dinidir. Ondan evvel, en evvele gidelim Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın dini de Hanif dinidir. Öyleyse Allah-u Teala din deyince ne anlıyor? Din deyince Allah-u Teala sadece mutluluğu anlıyor. Din yoksa mutluluk yaşanamaz. Hiç kimse din olmadan mutluluğu yaşayamaz. Çünkü mutluluk birinci etapta yarı yarıya mutluluk nefsin tezkiyesine yani nefsin kalbinin %51'inin nurlarla kaplanmasına bağlıdır. Herkese verilen bir imtiyazdır bu. Herkes bunu kolayca gerçekleştirebilir. Hiçbir güçlük çekmeden. Geri kalanı dik yokuştur. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, daha sonra gelecektir. O dik yokuşu aşmayan kişi nefsini teslim edemez. Ama dik yokuşu aşar da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse nefsin teslimine ramak kalmıştır. Hemen arkasından o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Daha sonra da iradesini teslim edecek, irşat makamına irşada memur ve mezun kılandın diye tayin edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Çünkü dinin kemale ermesi kişinin ruhunu teslim etmesiyle birinci etabını oluşturur. Birinci teslim. Kişi fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim mutluluğu %90'ı aşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Çünkü onu mutsuz edecek olan nefsindeki afetler artık şeytanın tesir edebileceği afetler artık mevcut değildir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzeli gösterir. Allah Teala da bütün insanlardan mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını ister sadece. İşte biz de onun yeryüzündeki vekili olarak size diyoruz ki daha çok mutlu olun. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek Allah Teala'nın üzerine aldığı bir vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hayır, siz ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Hiçbir zahmeti yok konunun. Çünkü kişi zikri mi sevmiyor? Allah'ına mutlaka zikri sevdirir. Namazı mı sevmiyor? Allah ona namazı sevdirir. İbadetlerden hangisi o kişiye güç geliyorsa bütün engelleri kaldırır. O kişi namazlarını seve seve yerine kılan, oruçlarını tuttuğu zaman açlık duymayan, 7-8 aylık bir devre boyunca, 8-9 ay diyelim, 12 ay diyelim, 1 yıl diyelim, netice değişmez. O devrenin sonunda Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse bu o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51, yani nefsin muhtevasının yarısından fazlasını nurların kaplaması, %51'e ulaşması söz konusu olacaktır. Bu %51 nur tahakkuk ettiği zaman, ki bunu Allah gerçekleştirecektir, kişi o tahakkuka kadar daimi zikre ulaşmış insan nasıl bir mutluluğun içindeyse aynı mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tasallutuna kesin olarak mani olacaktır. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın bu konudaki gayretlerini engelleyemediği gibi onu huzursuz da edemez. Allah Teala şeytanla insan arasına bir muhafaza koymuştur. Bir koruyucu şalter, bir koruyucu sistem. Şeytan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye hiçbir zarar veremez. Ona hiçbir şekilde engel de olamaz. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Mutlaka sözünü tutacaktır. İşte Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Kişi dalaletteyse Allah onlarla meşgul olmaz. Ki biliyorsunuz ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Allah onlarla meşgul olmaz. Ama kim onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bir tek dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek Allah için yeterli bir delildir. O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ne diyor? Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse, dilemesi benim için yeterlidir diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanlara hediye ettiği, kucak kucak verdiği mutluluk bu süreç içerisinde tahakkuk eder. O 7-8 aylık devre içerisinde kişi pencereleri açarak bağırmak gelen birisidir içinden. Mutluyum diye.
Bunu çoğunuz yaşadınız, biliyorsunuz. Yeni gelenler de mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde yaşayacaklardır. Yaşadıktan sonra onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Mutluyum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne kadar güzel şeyler nasip etmiş, öyle değil mi? O zaman bizim hepimizin sevinmemiz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamamız gerekmez mi? Gerekir. Ha, neden yaşayamıyoruz öyleyse? Yaşayamıyoruz. Çünkü iblis insanların önüne yüzlerce engel çıkartıyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemeyi biliyor ki? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bunu öğretmeseydi, biz de size bunları söylemeseydik, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talep insanlar tarafından dikkate alınmayacaktı. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Münip olun diyor. Ama kimse münip olmanın ne manaya geldiğini bilmiyor. Peki arkasında ne var? Arkasında Kur'an'ın unutulması var sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Yani Kur'an'a bakın diyor. Kur'an Allah'ın indirdiği kitaptır. Bütün nesiller için indirilmiştir. İlk insandan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin kitabıdır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an bütün ilimleri muhtevidir. Ama onun özel şifrelerine girmek kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlardan sadece o tek şeyi istiyor. Onların, bütün insanların mutlu olmalarını. Ve de başlangıçta da insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların ruhlarını Allah'a ulaştırması Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Allah Teala o süreç içerisinde şeytanla onların irtibatını kesinlikle yok ediyor. Şeytan hırsından kuduruyor, çatlıyor. Hiçbir şey yapamadığı ve yapamayacağı için. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı için Allah şeytanın o kişiyi yoldan çıkarmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Sözü var. İki ayet söyledik. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bitti. Peki kişi ulaştı. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir zaman devresi bu devirde yetiyor. Biz bu yola girdiğimiz zaman mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürdü. 18 ay. O zaman daha uzun bir süreyi ihata ediyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu ilimle bizi teçhiz etmiş. Sizlere anlatalım diye, sizleri mutlu kılalım diye, mutluluğu size de ulaştıralım diye. Hepinizin görevi öğrendiğiniz mutluluğu, yaşadığınız mutluluğu başka insanlara ulaştırmaktır. İnsanlar sadece bilmedikleri için mutsuzlar. Huzursuzluk içinde bir dünya hayatı yaşıyorlar. Bir din kültürü alamadan da bu dünyadan gidiyorlar. Ve de tabii hem bu dünyada mutsuz insanlar hem de gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bu kadar duruma hakim olabilmesi çok ilginç bir sonuç. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. İnsanlar mutsuz. Çünkü mutluluğun ne olduğunu, nasıl kazanılacağını, mutlu olabilmek için ne yapılması lazım geldiğini bilmiyor insanlar. %90'dan fazlası bunu öğrenmemişler. Öğrenmemeleri de gayet tabii. Neden tabii? Çünkü onlara öğretilen şey bunlar değil. Onlar ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ne mürşide tabiyeti, ne de ruhun Allah'a ulaşmasını, ne de fizik vücudun Allah'a teslimini, ne de nefsin Allah'a teslimini, ne de iradenin Allah'a teslimini bir farz olarak görmüyorlar. Ve korkunç bir tuzağın içinde bocalayıp duruyorlar. O korkunç tuzak İslam'ın 5 şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartıdır. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. şarttır. Allah'ı zikretmek de 7. şarttır. Bu 2 şartı ekleyemezseniz zaten Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki 7'lik kaidesini
boğulmuş olursunuz.

Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah-u Teala. Yedi tane yer katından bahsediyor. Yedi kat cehennem, yedi kat cennet. Eleğin ve sicin yedi ayrı kademeden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da yedi tane safha var. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, üçüncü basamak. Mürşide tabiyet, iki, 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması, üç, 21 ve 22. basamak var. 21'de ulaşıyor, teslim oluyor, 22. basamak. Fizik vücudun teslim olması, 25. basamak. Sonra, nefsin teslim olması, 26. basamak. Kişinin muhlis olması, bundan sonraki basamak. İradesini Allah'a teslim etmesi, 28. basamağın 5. kademesi. Muhlis olmak, 6. kademeyi ifade ediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındım cümlesiyle tayin edilmek, 7. kademeyi ifade ediyor. Öyleyse, 7 safa, bu söylediğimiz 7 safadır. Gördüğünüz gibi, 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi söz konusudur. 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, onun emirlerini ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu birlikte yaşadık. O Allah ki insanların sadece mutlu olmasını ister. Bütün kaideleri ona göre koymuştur. Yedi safhanın yedisini de üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'de hem yedi safhanın yedisini üzerimize farz kılıyor, hem de bize ibret olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadıklarını gösteriyor. İster Ensar olsun, ister Muhacirin. Yani ister Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirler, hicret edenler, hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar, irşat makamının ta sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü biliyoruz ki tabi'in onlara tabi olmuş. Öyleyse başkalarına tabiyet vermek yetkisinin sahibi olmuş hepsi. Allah Teala diyor ki tövbe yüzde o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onlar evvelki sabikunlardı. Allah Teala onların çok olduğunu, sonraki sabikunlar olan sizlerin sayısının onlardan daha az olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz. Şükrediyoruz ki
Bu ilmi bize Allah öğretti. Yoksa Kur'an-ı Kerim o unutulmuş haliyle hep kalacaktı. Yedi safa dört cisimden oluşan, demin söylediğimiz yedi safa ve dört cisimden oluşan Kur'an'daki İslam yerini İslam'ın beş şartına terk etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Demişler ki İslam'ın beş şartı vardır, bu orta yoldur. Bir kısım insanlar bunları da yapmaz. Onlar tefrittir. Gereken seviyede gerçekleşmemektedir onların ibadetleri. Onların gayretleri. Bir de tasavvufu yaşayan, tasavvuf dedikleri bir şeyi yaşayanlar var. Onlarınki de ifrattır. O da zor iştir. Siz oraya da girmeyin. Siz orta yolu, İslam'ın beş şartını takip edin. Bu sizi mutlaka cennete götürür. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? O da ona sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları dememesi mi lazım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Eğer sormaz, gerçek olsaydı mutlaka bunları diyecekti ama bunlarla kalmayacaktı. Bir de diyecekti ki, altı, Allah'a ulaşmayı dile, yedi, zikir yap. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı zikirdir. Bir insan zikir yapmadıkça ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruhunu Allah'a teslim edemeyen bir insanın fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi, diğerleri daha çok zikre ihtiyaç gösterdiği için hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler ve biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o Kur'an'ın unutulan bütün aktif muhtevasını sizleri cehennemden kurtaracak olan, cennete ulaştıracak olan ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettirecek olan muhtevasını Allah Teala bize öğretmeseydi biz de size hiçbir şekilde öğretemezdik. Bu derinlikte bir ilmi biliyorsunuz şu anda dünyada hiç kimse veremiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz din alimleri. Muhterem din alimleri, sizlere hitap ediyorum. Otuz yıldır yaptığımız açıklamalar, üzerinizde hiçbir tesir oluşturmadı mı? Bu tablo bizi çok hüzünlendiriyor. Allah Teala neler söylüyor? Hiç kulak vermiyorsunuz, kulaklarınızı takıyorsunuz. Bizi görmemek için gözlerinizi kapatıyorsunuz. Biz sizlerin ve sizlerin ilim öğrettiğiniz insanların kurtuluşu için hayatımızı vakfetmişiz. 30 yıl. Hiç kimseden bir şey beklemeden. Ne yapmışız? Allah'ın sizin henüz bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini ya da unuttuğunuz demek belki daha doğru olur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün Kur'an kullanılmış. Bütün ayetler bilinmiş. Şimdi din öğretisi Kur'an'ın dışındaki kitaplara dayalı bir hüviyet kazanmış. Muhakkak ki o da bir ilimdir. Ama insanları kurtarması mümkün olmayacak bir ilim. Önemli olan şu dünyada yaşadıktan sonra kıyamet günü Allah'ın cennetine girmek değil mi? Hedefimiz bu olmamalı mı yoksa? Sonsuza kadar devam edecek olan bir cehennem azabı mı yoksa Allah'ın cennetinde mutlak bir saadeti yaşamak mı? Şimdi açık konuşalım. Öğrettiğiniz ilimle sizler ve ilim öğrettiğiniz insanlar sadece cehenneme gidebilir. Ve siz bu ilmi öğretmekte ısrarlısınız. Tamam. Öğrendiğiniz ilim o. Ama neden gözlerinizi o ilme dayalı olarak kapalı tutuyorsunuz? O zaman kendinizi düşünmüyorsunuz pekala. Ama bu ülkedeki 70 milyondan fazla insan sizin din öğretisindeki gelişmeleri takip etmemeniz sebebiyle şu anda cehenneme mahkum edilmiş durumda. Sizler de kendinizi cehenneme mahkum etmiş durumdasınız. Eğer sizler bizim söylediklerimizi dikkate almıyorsanız ki çoğunuzun almadığı bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. O zaman sizler de şu anda cehenneme doğru yolcusunuz. Öyle değil mi? Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde
İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ. Onlar bize mülâki olmayı kesin surette, muhakkak surette dilemezler. Yani talep etmezler, istemezler. Dilemezler tabirini kullanmış Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla tatmin olurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Durum ne? Onlar Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilemezler. Kesin surette dilemezler diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Şimdi sevgili din alimleri, o ilminize güvenip de bizim söylediklerimizi değersiz sayan, en azından öyle görünmeye çalışan sizler, sessiz kaldığınız sürece, Kur'an hakikatlerine sırtınızı çevirdiğiniz sürece, bu 70 milyondan fazla insanı cehenneme mahkum etmiyor musunuz? Bunların içinde sizler de varsınız. Allah'a mülaki olmak diye bir kavram size hiç öğretilmedi, biliyoruz. Tamam, haklısınız da. Ama biz bunu size açıkladıktan sonra Allah'ın bize öğrettiği insanları cehennemden mutlaka kurtulacak, kurtaracak olan Kur'an hakikatlerini Allah Teala bize açıkladıktan sonra biz de hepinize, sizler de dahilsiniz hitap ettiğimiz kitlenin içinde. Sizler de varsınız. Biz açıkladıktan sonra vicdanlı bir din alimi bunca ihtara rağmen söylediklerimizi incelemiyorsa bu büyük bir hatadır. İncelemesi yetmez. Bizi tenkit etmeli. Nerede beğenmediği bir taraf varsa yüzümüze çarpmalı. Şimdi bu ayetin dizaynı içerisinde biz size sorduğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın bile varlığını size öğretmediler. O öğrettiğiniz kitlelere öğrendiğinizi öğreteceksiniz. Tamam. Ama ne zaman öğrettiğiniz ilmin ne sizleri ne onları cehennemden kurtarmasının mümkün olmadığını görürseniz, o zaman din alimi olarak göreviniz değil mi onları uyarmak? Evvela sizler tahkik etmelisiniz. Şimdi demin söylediğimiz Rum suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin
Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin mutlak olarak cehennemlik olduğunu söylemediğini hanginiz bize karşı iddia edebilirsiniz? Siz de bu kitlenin içinde değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bunların size vaktiyle öğretilmemesi sizi cehennemden kurtaramaz. Şu anda siz en fazla teyakkuz üzere olması lazım gelen insanlarsınız. Çünkü 14 asırdır öğrenilmeyen bir ilim bize gelmiştir Allah-u Teala'dan. Bu her açıdan belli değil mi? Bugüne kadar yaptığımız açıklamalar 6000 saatten fazla bir hazine oluşturdu. Kur'an'daki sizlere eski alimlerin açıklamadığı bütün hakikatler bize, sizlere izah etmemiz için öğretildi Allah-u Teala tarafından. Hem Allah-u Teala'nın bize bunları öğretmesinin söz konusu olmadığını düşünüyorsunuz. Birinci büyük yanlışınız. Hem de hakikatleri tahkik ettiğiniz zaman tam olarak ifade ettiğimizi görüyorsunuz ve susuyorsunuz. O zaman yazık değil mi bu insanlara? 70 milyondan fazla insanın vebali sizlerin omuzlarında değil mi? Görüyorsunuz ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer ateş, cehennem ve Allah'ın ayetlerinden gafil. Bir din alimi olup da Allah'ın ayetlerinden gafil addedilmeniz Allah-u Teala tarafından size utandırıcı gelmiyor mu? Biz hiçbirinizle hiçbir konuda yarış edemeyiz. Sizler alimsiniz, öğrendiğiniz ilmin bütün detaylarını biliyorsunuz. Biz sizin bildiğiniz ilmi bilmiyoruz. Sizler biliyorsunuz ve etrafınızdaki insanlara öğretiyorsunuz. Güzel. Ama öğrendiğiniz ilim Kur'an'ın öyle bir parçalar dizisi ki, öyle parçalarından oluşuyor ki, hadislerle donanmış, alimlerin bu hadisler konusunda asırlarca söyledikleri sözlerle, tartışmalarla donanmış, ama sizi sadece cehenneme götürebilecek olan bir ilim öğrendiniz.

Sevgili din alimleri, Allah Teala Allah'a milaki olmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını ve şirkte olduğunu söylüyor. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Bir insanı müşrik olmaktan kurtaracak olan hususun bu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Ne söylüyor Allah Teala? Bir insanı takva sahibi yapacak olan Allah'a ulaşmayı dilemedir diyor Allah Teala. Dilemezse o insan takva sahibi değildir. Dilemezse şirktedir. Allah Teala daha sonrasında bir sonraki ayet-i kerimede Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmıştır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanırlar. Tam bugünkü durum. Ve bu fırkalara ayrılan insanlar işte o okuduğunuz din kitaplarındaki fırkalar. Ayrı ayrı kişiler birbirinden farklı fikirler üretmişler. Kur'an'a dayalı olduğunu düşündükleri dizaynlar bunlar. Ve de onları Kur'an'ın önüne geçirmişler. Şeytan onlara demiş ki, Kur'an'ı kimse kurcalamasın. Siz peygamberinizin hadislerine bakın. O hadisler size hedefinizi gösterir. Ama o hadislerin içine uydurma hadisler katıldığını insanlar ancak şimdi bu söylediklerimizi tahkik ettikleri zaman anlayabilirler. Allah Teala bu ayette, bu iki ayette şirkte olanların gizli şirkte olanlar olduğunu söylüyor. Yani putlara tapmıyor bu insanlar. Sadece ayrı ayrı fırkalara ayrılmışlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimmiş müminler? Bir tek fırkanın müntesipleri. İşte fırkalara ayrılanlar kimler? Şeytana kul olanlar, şirkte olanlar, gizli şirkin sahipleri. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka diyor. Böyle diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap veriyor, 73. Bunların 72'si kurtuluşa ulaşamayacak olanlardır diyor. Yalnız 73. fırka, Fırka-i Naciye,
Necati Eren, kurtuluşa ulaşanlar olacaktır diyor. İşte bu iki ayetin aynı neticeyi gösterdiğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, böyle bir talebi yoksa, o müminler arasında yok. Yani 72 fırkanın mensupları Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, müminler arasında mevcut değil. O zaman muhterem din alimleri, şimdi bırakınız başka insanları, lütfen kendinize bakın. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Dilemiyorsunuz, size verilen yanlış ilmin bir önemli kesimi de, belki en önemli kesimi, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannıdır. Bu bir zandır. Allah Teala diyor ki, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayetler. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Yani Allah Teala Allah'a ruhun geri dönmesini ve ulaşmasını farz kılıyor burada. Sonra fizik vücuda hitap ediyor. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İrci ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön emri, bir ölüm emri olabilir mi? Kur'an, intihar edenin cehenneme gideceğini söylüyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de. Biliyorsunuz, bir seferde kahramanlıklar gösteren biri, ağır yaralar almış ve hangi kat cennete girer diye soruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onun gideceği yer cehennemdir. Ama diyorlar, bu kadar kahramanlık, bu kadar şecaat, tekrar ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun gideceği yer cehennemdir. Bu sözün ertesi günde kişinin intihar ettiği vakasıyla karşılaşılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin İntihar edeceğini Allah Teala kendisine söylediği için geleceği Allah'tan öğrenmiş durumda, onun cehenneme gideceğini söylüyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, ne yaptığınızın farkında mısınız? Sevgili din alimleri, ne yaptığınızın farkında mısınız? Siz şu anda bir ateş çukurunun kenarında değilsiniz, içindesiniz. Allah Teala sahabeye söylüyor bunu. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah kalplerinizi birleştirdi de birbirinizle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Bizi dost olarak görmüyorsunuz. Birçoğunuzdan aleyhimizde sözler işitiyoruz. Yakışıyor mu size? Hiç incelemeden hakkımızda, siz ona bakmayın, o dinden haberdar olmayan birisidir
söyledikleri doğru değildir demek size yakışır mı? Bunu söyleyebilmek için söylediklerimizi süzgeçten geçirmek mecburiyetinde değil misiniz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Biliyoruz, insanlık tarihi boyunca Allah'ın hiçbir Resulü kabul görmemiş. Size öyle büyük yanlışlarla din öğretmişler ki, Resullerin, bütün Resullerin peygamber olduğunu zannediyorsunuz. Hayır, öyle değil. Resullerin bir kısmı bizim gibi veli Resullerdir. Bir kısmı peygamber, yani nebi Resullerdir. Biliyorsunuz ki peygamberlik müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte kapandı. Allah-u Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nübüvvet onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor peygamberlik müessesesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son bulmuş. Öyleyse biz o kadar söylüyoruz, biz peygamber değiliz. Biz sadece Allah'ın bir veli Resulüyüz. Öğrendiğiniz yanlış ilim bunları ihata etmenize mani oluyor. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz Resullerimizi bir ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yani bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah Teala. Bir. İki, bütün kavimlere göndeririz diyor. Ve konunun bugünü de alakadar eden üçüncü kesimi, hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulümüzü mutlaka yalanladılar diyor Allah Teala. İnkar ettiler diyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Bugün de insanlar bunu söylüyorlar. Aynı şeyi sizler de yapıyorsunuz. Hiçbir incelemede bulunmadan reddediyorsunuz. Eğer siz hidayeti bilmiyorsanız, hanginiz bildiğinizi iddia edebilir ki? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu siz bilmiyorsunuzsanız, hatta daha da öteye gitmek mümkün. Bunun üstünü örterek, hidayet doğru yoldur diye, nereye ulaştığı olmayan, belli olmayan bir yolu ifade ediyorsanız, sırat-ı müstakim içinde doğru yol diyorsanız, hidayet içinde doğru yol diyorsanız, bu Kur'an hakikatlerini saptırmak değil midir? Ne uğruna yapıyorsunuz bunu bir düşünün. Muhterem din alimleri. Nasıl hesap vereceksiniz Allah-u Teala'ya kıyamet günü? Hiç düşündünüz mü? Başka ülkeleri bir tarafa bırakalım. Sizin için sadece bu insanın insan, bu ülkenin insanları sorumluluk alanınızın içine girer. Bizim için bütün kainat. Ama kendi ülkemizde bile Allah'ın doğrularını siz muhterem din adamlarına, din alimlerine öğretemedik.
bizden öğrenmeniz gerekmiyor. Sadece söylediğimiz ayetleri inceleyin. Kur'an'dan Allah Teala bize nasıl Kur'an öğrettiyse, sizin gibi Arapçayı bilmeyen, bunun tahsilini yapmamış olan bir insana Allah Teala Kur'an'ın sizin bilmediğiniz onca hakikatini öğretmiş. Doğru değil mi? Demin söylediğim ayetleri biliyor olsaydınız zaten siz kendi okullarınızda değiştirirdiniz programlarınızı. Sizin din öğretimden muradınız ne? İnsanları kurtuluşa ulaştırmak değil mi? Din öğretimi bu demek değil midir? Niçin din öğretiyorsunuz? İnsanları cehennemden kurtarmak için değil mi? Niçin din öğreniyorsunuz? Kendinizi ve başka insanları dinden kurtarmak için değil mi? Ama doğruyu öğrenmemişsiniz. Size öğrendiklerinizin eksik olduğunu, bu ilave ettiğimiz kesimlerin hayati önem taşıdığını, bütün insanların cehennemden kurtulması için mutlaka bunların öğrenilmesi lazım geldiğini, bunca zamandır, 30 yıl açıklamaya çalışmamıza rağmen kulaklarınızı tıkıyor, gözlerinizi kapatıyorsunuz bizi görmemek için, söylediklerimizi işitmemek için. Neden? Neler kaybettiğinizin farkında değil misiniz? Bunun hesabını Allah-u Teala'ya nasıl vereceksiniz, hiç düşünmüyor musunuz? Neden yanımızda değilsiniz, karşımızdasınız? Neden? Allah-u Teala sizin bilmediğiniz, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bu hususları bize öğrettiğine göre doğru değil mi bu söylediğimiz? Sadece iki tane ayet söyledik. O zaman neden? Yahu hakikaten biz bunları bilmiyormuşuz. Dur bakalım şu dedenin söylediklerini biz de bir gözden geçirelim bakalım. Tarafsız olalım. Acaba ne söylüyor bu adam? Belki de üşütüğün birisi. Ama ne söylüyor? Söylediklerimizin hepsinin Kur'an asıllı olduğunu öğreneceksiniz bir. Eğer incelerseniz. İkincisi, bu Kur'an hakikatlerini dünya üzerinde şu anda hiç kimse bilmiyor da sadece biz biliyorsak ve bu öğrendiğimiz hakikatler bizi, hepinizi ama hepinizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davetse, hanginiz biliyordunuz şu ana kadar Kur'an'daki 7 safa ve 4 teslimi? Hanginiz biliyordunuz bunların hepsinin farz olduğunu? Hanginiz biliyordunuz bütün sahabenin bunları yaşadığını? Bunların hepsini size defaatle ispat ettik. O zaman düşünmüyor musunuz? Sizin unuttuğunuz, yolunuzu kaybettiğiniz bir karanlık mağarada size ulaşıyoruz ve diyoruz ki hayır, yol bu yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'dır. Siz bunu unutmuşsunuz. İslam'ın 5 şartıyla kurtulabileceğinizi zannediyorsunuz. Kurtulamazsınız. Mutlaka cehenneme girersiniz. Bütün bunları sizin bunca senelik din tahsilinize rağmen öğrenemediğiniz bu hakikatleri, bu kadar çok şeyi biz nereden öğreniyoruz? Nasıl oluyor da sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı
Kur'an-ı Kerim'de de üzerinize farz kılınan ve sizin unuttuğunuz 7 safa 4 teslime çağırıyoruz. Bir defa daha söyleyelim. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Gördünüz ki dilemezseniz şirktesiniz. Takva sahibi değilsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Gideceğiniz yer cehennem. Üstelik de küfürdesiniz. Sadece bu kadarını söyledik size bu konuşmamızda. 3. basamakta, 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, 3. basamakta insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. 14. basamakta mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Kur'an'da farz Allah'a ulaşmayı dilemek de mürşide ulaşıp tabiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak farz. Hayır, ruh vücuttan çıkınca kimse ölmez. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Defaatle, ayetlerle size bunları ispat ettik. Kim bilir kaç defa, kaç 10 defa. Fizik vücudun ve cin Allah'a teslimi farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefsin teslimi farz. Daimi zikre varmadan kimse nefsini Allah-u Teala'ya teslim edemez. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi muhlis olmuşlar. Yani irşad olmuşlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip irşad makamının sahibi olmuşlar. Onlara tabi'in deniyor. Tabi'inden evvel sahabe deniyor. Sahabeye tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'ine tabi olanlara da tebe-i tabi'in deniyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatta görenlerdir diyorsunuz. Hayır, görenler değildir. Tabi olanlardır. Tabi'in sahabeyi görenlerdir diyorsunuz. Hayır, görenler değildir. Tabi olanlardır. Tebe-i tabi'in de tabi'ini görenlerdir diyorsunuz. Hayır. Görenler değil, görenlerle birlikte, görmekle beraber tabi olanlardır. Şimdi bütün bunları size insanların yazdığı kitaplarla değil, bundan 14 asır evvel var olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onunla hükmettiği Kur'an'la size anlatıyoruz. Daha sahih, daha sağlam bir öğretim sistemi olabilir mi? Hala anlamıyor musunuz bunları bize onun öğrettiğini? Hala anlamıyor musunuz hayatımız sadece hayatımızı sizleri kurtarmak için vakfettiğimizi? Etrafımızdaki insanların ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştığını, buna rağmen hepinizin bize düşman olup televizyonumuzu bile kapatmaya çalıştığınızı bir düşünün bakalım. Ne zaman kendinizi kurtaracaksınız? Ne zaman sizin yüzünüzden cehenneme doğru giden bu 70 milyon insanı kurtarmak için harekete geçeceksiniz? Hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Ne zaman Nur TV sizin için dinlenmesi lazım gelen bir televizyon olacak? İncelediğiniz zaman hiç bilmediğiniz Kur'an hakikatlerinin oradan Nur TV'den söylendiğini göreceksiniz. Ve bir gün çok büyük bir pişmanlığın içinde olacaksınız. Ümit ediyoruz ki pişmanlığınız cehennemde duyacağınız bir pişmanlık olmasın. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz muhterem din adamları,
din alimleri, doğruları söylemenin zamanının geldiğini idrak edersiniz ümidiyle ve dualarımızla sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Muhterem izleyenler, muhterem dinleyenler ve sevgili öğrenciler. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salli aleyhi ve sellem.

0: Kağıt örneği.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın hepinizi görmek istediği statü. Allah yarattıkları içinde en çok insanı sever ve en çok sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğu insanlara ulaştırmak üzere indirilmiştir. İlahi mutluluğa en sonunda ulaşılır. İradenin teslimiyle ulaşılan nokta Allah'ın sünnetullahının bizim üzerimize tam tesir icra etmesi halidir. Zikrimizin zikir olmaktan çıktığı, irademizin bizden alındığı, sünnetullahın Allah kelimelerinin kesintisiz olarak bize duyurmaya başladığı bir yeni dünyada yaşamaya başlarız. Orası yolun sonudur. Mutluluğun şaikasıdır. Allah Teala herkesin ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini ve bu muhteşem mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda sadece Allah'a hayranlık duyabilirsiniz. İşte aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz ona hayranız. Mutluluğu o öğretti ifadesi yetmez. Yaşattı. Bizi mutluluğun şaikasına çıkardı. Huzur bütün boyutlarıyla bizi kuşattı. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Şunusun ballar balı dediği şey, ballar balı dediği nokta, o nokta.

mutlu olmak istemez misiniz? Bizim bildiğimiz herkes mutluluğu arar. Ama herkes mutluluğu kendi standartlarında arar. Yani insanlar zannederler. Ben eğer çok zengin olursam mutlaka saadeti yaşarım. Param çok olacak. Deme gitsin. Her şeyi şimdi dikkatimi çeken ama sahip olamadığım her şeyi satın alabilirim. Mutluluğun daha ötesi var mı yani diye düşünür insanlar. İsterdik ki kim bunu söylemişse, hani ben zengin olayım, zengin olayım da bu filmi bitireyim, zengin olayım da mutlu olayım, her istediğimi alabileyim, böylece benden daha mutlusu olmasın. Sevgili kardeşlerim, bunun mutluluk olduğunu zannedenlerin hepsinin çok zengin olmasını canı gönülden dileriz Allah-u Teala'dan. Neden dileriz? Anlasınlar diye dileriz. Zengin olsunlar da zengin olmanın onları mutluluk dedikleri o sahile ulaştıramadığını anlasınlar, görsünler. O zaman ayakları suya erecek ve araştıracaklar. Ha, demek ki bu mutluluk dedikleri şey parayla elde edilmiyormuş. Neyle elde edilir? Bir işaret verelim mi? Zikirle. Mutluluğun enine boyuna yaşandığı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan insan ehli hayırdır. Kendisi istikametinde ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi her an zikreder. Bir insan Allah kelimesini tekrar ettikçe devamlı derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, derecat kazanma eğer kesintisizse kişi gerçek anlamda hayra ulaşmıştır. Kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Bu mutluluk neden kesintisizdir? Çünkü mutluluğu oluşturan şey Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarıdır. Bu nurları insan kalbine çekebilecek olan bir tek anahtar vardır, bir tek kelime vardır. Allah kelimesi. Allah'ın katından üç nur gelir. Rahmet nuru, fazl nuru ve salavat nuru. Bunlardan insan nefsinde kişiyi mutluluk denilen hedefe götürebilecek olan sadece bir tanesidir. O fazıldır. Bir insanın nefsinin kalbi mürşidine ulaşmadan evvel Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açtığı zaman %2 nura kavuşur. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ona kendisi

ne ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar. Yani o kişinin ruhunu, o kişinin fizik vücudunu, o kişinin nefsini, o kişinin iradesini Allah'a teslim etmesini sağlar Allah Teala. Eğer kişi gerekli iradi yapının sahibi ise, yani güçlükler onu yolundan saptıramıyorsa, zikir kendisine güç geldi diye zikri bırakmıyorsa, tam aksine, madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim, madem ki Allah Teala da bana garanti vermiş, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse ben Allah'ın bana emrettiği şeyi yaparım ve zikrimi gün geçtikçe arttırırım. İşte zikirden başka hiçbir ibadet bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Sadece Allah kelimesi. Allah kelimesinin geçtiği La ilahe illallah. Ve Allah kelimesinin geçtiği her yerde Allah Teala'dan nurlar gelir kişinin kalbine ama şarta bağlı bir olgu. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak kaydıyla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyen kişide tecelli eden bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerli. O kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir veya dilinde kımıldatmadan, ses de kullanmadan Allah kelimesini tekrar etmek. Hafif zikir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülün anahtarı zikirdir. Hiç kimse zikirsiz Allah'ın ülkesine giremez. Allah'ın ülkesi mi? Mutluluk ülkesi. Allah herkesin o ülkeye girmesini ister. Son derece basit bir sebeple sadece Allah Teala bir insanın "Ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum hayattayken. Beni de ermiş evliyalarından kıl ya Rabbim." Sen demişsin ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır. Öyleyse sen Rabbsin, Allah'sın, benim sahibimsin. Mutlaka sözünü tutarsın. Ey Yüce Allah'ım beni de lütfen beni de kendine ulaştır. İşte Allah yakarma mahallidir. Yalvarma merkezidir. Sadece ona yalvarır Allah'ın dostları.
Gözyaşları dökerek ona içlerini açarlar. Her an onunla konuşurlar, o da onlarla konuşur. Ne diyor Allah Teala da ulu'l-elbab mertebesindekiler için? Li ulu'l-elbab yeskurunallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim. O ulu'l-elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Zikretmek, Allah ile konuşmayı mutlaka ifade eder. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Senden evvel biz hep kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik. Allah'ın vahyettiği insanlar, işte bir yanlış anlaşılan konuda vahiy sadece peygamberlere gelir derler. Hayır, peygamberlere gelmez. Allah Teala buyuruyor ki biz o insana da vahyettik ki o sonra yola çıktı, yoldan çıktı ve şeytanın dostu oldu. Allah Teala bırakınız Allah'tan başkasına herhangi bir insana, Allah yolunda olan bir insana Allah'a vahyetmesini, sonradan şeytanın hegemonyasına gelecek olan birisine bile vahyettiğini söylüyor. Hatta insanların birbirine vahyettiğini söylüyor. Aziz Zekeriya 3 gün konuşmama orucu emredilince kürsüden orada bulunanlara vahyediyor. Dilini de kıvıldatmadan, ses de çıkarmadan hepsine sözlerini ulaştırıyor. Elbette Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgu bu. Ama Hazreti Zekeriya'nın bunu gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin bir tarafında mutsuzluk var. Şeytanla beraber olmak var. Terazinin ikinci tarafında mutluluk var. Allah ile beraber olmak var. Ne yazık ki insanların 190'ından fazlası şeytanla beraber olmak yolunu tercih ederler. Kimisi bilgisizlikten, kimisi nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle, ama insanların büyük bölümü Allah'ın emirlerini yerine getirerek ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamak yerine bunların hiçbirini gerçekleştirmemek yolunu seçer. O da bir tek sebeple gerçekleşebilir ancak, Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyenler için problem bütün boyutlarıyla ayaktadır. Dilemeyenler dalalettedir. Dilemeyenler cehenneme giderler. Dilemeyenler hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kapının var olduğunu hiç unutmayın.
Kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum derse o kapıyı açacaktır. Açması için de o dileği gerçekleştirmesi söz konusudur. Yani Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Biz insanlar için dilemek yeterlidir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet kelimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi, Allah seçer. Men kişiyi ileyhi, ona, kendisine. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Men o kişi ki yeşâ'ü, dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır ileyhi, ona, kendisine. Men kişiyi yünip, yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet kelimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Onlardan, o insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın söylediği ne kadar net, ne kadar açık, öyle değil mi? Sadece bir dileğiniz, tek bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileği. Sizin mutluluğunuz için, en azından dünya mutluluğunun yarısı için garanti teşkil eder. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Günlük zikrinizde 2 saat, 3 saat civarındadır. Ede 3 safhada gerçekleştirirsiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safha. 2. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. 2. safha. Nefsinizin kalbi henüz sadece %2 rahmet birikimine ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşması söz konusuysa, bu hedef o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bu başlangıç o kişiyi mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle dünya saadetinin yarısını yaşamasına kavuşturur. Nefsinin kalbinde %51 nurlar var olduğu için. Aynı zamanda da üçüncü kat cennetin sahibi kılar. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an birinci cennetin, birinci gök katındaki birinci cennetin birinci gök katına paralel bir seyir takip eder. Nasıl 7 tane gök katı varsa birbirinden sonsuz mesafelerde birbirinden ayrı uzak olan 7 tane gök katı
dünyanın etrafındaki atmosferden, stratosferden, iyonosferden bahsetmiyoruz. Allah'a giden yolda 7 tane gök katı açılır. O gök katlarına paralel başka bir seyir cennetler içinde geçerlidir. 7 cennet Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakındır. 7 tane gök katıyla paralellik arz eder. Bir çizgi zemin katı olan dünyamızdan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşarak yedinci gök katından sonra Sedre-i Münteha'dan Allah'a ulaştırır. İkinci çizgi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere ulaşır. İki yolun birbiriyle ilişkisi yoktur. Birisi Allah'a, ikincisi yedi kat cennetlerin her birine ulaştırır. Tıpkı bunun gibi yedi kat cehenneme götüren yol, yedi kat cennete ulaştıran yolun zıttı istikamette ve yedi kat yerler, zulmani alemin yedi katı. O da aynı yol, aşağı doğru bir yol takip eder ve aynı seviyelerde, cehennemlerin karşılığında, başka başka alemlerde bu olay yaşanır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Düşünün bir defa, sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cehennemden kurtarıyor. Bu söylediğim husus çoktan insanlar tarafından unutulmuş. İnsanlar kurtuluş standartlarının hepsini kaybetmişler. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbirinizin haberi olmayacaktı. Bu kadar kolay cennete girebileceğini bilemeyecektiniz. Mutluluğun, dünya saadetinin yarısının bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu, sadece bir dileğe dayalı olduğunu bilemeyecektiniz. Nitekim Allah-u Teala bize bunları öğretmeden evvel hemen hemen kimse bilmiyordu. Ancak biz açıklamalarımızı yaptığımız zaman herkes bu açıklamalar boyunca yaptığımız, açıkladığımız Kur'an ayetlerini gözden geçirdikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğu kesinlik kazandı. Neden öyle? Biz söylemediğimiz için, Allah söylediği ve söylettiği için, biz bir vasıtayız onun. Belki telefonuyuz sadece. Sevgili kardeşlerim, insanlara bu güzellikleri öğretmek, sonra da etrafınızdaki insanların bu güzellikleri yaşayarak gerçekten mutlu olduklarını görmek, bunu yaşayabilmek öylesine doyulmaz bir has ki. Öylesine doyulmaz bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hanginiz çevresine bunu anlatmış da işlerinden herhangi bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin Allah'a ulaşana kadar geçirdiği o mutlu dönem, ona bu hakikati ulaştıran kardeşimizi kim bilir ne kadar mutlu ediyor her halükarda. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insana mutluluğu anlatabilirseniz, ne kadar çok insana bir tek dilekleriyle Allah'ın cehenneminden kurtulacaklarını, cennete gireceklerini hem de üçüncü kat cennete kadar onları götürecek olanın sadece bir tek dilek olduğunu onlara anlattığınız zaman ne yaptıklarını hatırlayın bakalım şimdi. En kötüsünü biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu inanmayan insanlar siz onlara ayetlerini söylediğiniz zaman arkalarını dönüp giderler. Ayetlere bakmayı bile düşünmezler. O kadar emindirler ki sahip oldukları ilmin onları kurtaracağını. O ilmin onları kurtaracağından hiç şüpheleri yoktur. Ve de zannederler ki İslam'ın beş şartını yaşamak öğretilmiştir onlara. İslam'ın beş şartını yaşarlarsa azıcık cehenneme gideceklerdir, birazcık kavrulacaklardır orada. Sonra da oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Benim sevgili kardeşlerim, şeytanın onlara ne kadar büyük bir oyun oynadığını acaba ne zaman fark edecekler? Onları kurtaramadığımıza yanıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, şu anda bunu öğrenip de hayatlarına tatbik edenlerden hiçbirisi bunu yapamayacaklardı. Ve gidecekleri yer cehennem olacaktı. Sizlerin de bizim de cehennem olacaktı. Ama tablo öyle değil ki. Allah Teala bizi seçmiş. Bu açıdan biz dünyadaki en bahtlı insanız sevgili kardeşlerim. Bahtımızda var. Allah Teala ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Bizi seçmiş. Bize öğretti ilmini. Belki de okyanustan bir damlayı verdi bize sadece. O bir tek damla bile hepinizi sonsuz bir cennet hayatının içine ulaştırmaya yeterli. Bunları sizlere anlatabildiğim için Allah Teala bize TV'den sizlere ulaşmak imkanını verdiği için ve şu anda bilgisayardan bütün dünyaya ulaşmamız mümkün olduğu için. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlerin de Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, o kurtuluşa erenler arasında sizlerin de bulunduğunu bilmemiz bize öylesine huzur, mutluluk veriyor ki sevgili kardeşlerim. Daha ötesi yok. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sebeple en asgari standartlarda hepinizin dünya saadetine, dünya saadetinin yarısı da olsa günün sadece 12 saatinde de güzellikleri yaşasanız, bu da bir neticeyi işaret ediyorsa sizin gideceğiniz yerin, kıyamet günü gideceğiniz yerin ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz takdirde ki ulaştırmamanız için hiçbir sebep olamaz. Üçüncü kat cennet olduğunu bilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Nasıl
Nerede böylesine üst seviyede bir yardım söz konusu olabilir ki sevgili kardeşlerim? Terazinin bir tarafına bakıyoruz. Bir tek dilek var burada. Kişi, Ya Rabbi demiş, ey Yüce Allah'ım demiş, beni de ermiş evliyalarından kıl. Onca, milyonlarca ermiş evliya sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte ben de öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kur'an-ı Kerim'de son derece kolaylaştırmışsın. Diyor ki, bir tek talebiniz kafidir. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir. İşte diliyorum Yüce Allah'ım. Eğer dileğim kalbi değilse bana kalbi dilek yapmayı nasip kıl. Allah'ım ben ruhumu sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir temenni, böyle bir dilek sizi Allah'ın de çok güzel noktalara ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yola çıkarsınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gemi iskeleden açılmıştır. Yedi tane limana ulaşacak, yedinci limanda teslim gerçekleşecektir. Gemi yolculuğu için. Sizin de ruhunuzun Allah'a ulaşması için ana dergaha ulaşmanız tabiyetle birlikte, sonra ruhunuzun oradan birinci gök katına, daha sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü gök katına, sonra sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına ulaşması, yedinci gök katında yedi tane alemden geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, ifna olması. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi var mı? Tabii var. Nefsinizin kalbi %80'den fazla nur dolduğu gün, 80'i aştığı anda nefsinizin kalbindeki nurlar, fizik vücudunuzu teslim ettiniz. %100'e ulaştı, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. İhlas makamının sahibisiniz. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örtecek, başınızın üzerine salah nuru verecek. Sonra iradenizi teslim alacak. Başınızın üzerine salah nurunu verdikten sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecek. Sonra iradenizi teslim alacak. İrade teslimi gerçekleştikten sonra da sizi irşada memur ve mezun kılacak. İşte burası o cennetle, başlangıçta ulaştığınız üçüncü kat cennetle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda ulaştığınız cennetle çok farklı bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Fatiha-tül.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, teyze bilahi mürecek.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz hurafeler. İslam dinine bir hurafe olarak yerleştirilen bir konuda cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bir kişi cehenneme girdikten sonra cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah Teala'nın koyduğu kanunlar muvacihesinde bir insanın cennete veya cehenneme girmesi hükme bağlanmıştır. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarını aşarsa, kazandığı dereceler, kaybettikleri dereceleri, kaybettiği dereceleri aşarsa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Felaha erenlerin de cennete gireceği kesinlik kazanıyor. Müminin 103'te de diyor ki, kimler de diyor, kıyamet günkü mizanlarında kaybettikleri dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İki nevi insanın iki grubu da verilmiş. Müminin 102'de cennete gidecek olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olanlar olduğu ve müminin 103'te de kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olması halinde o insanların hüsranda olduğu ve hüsranda olanların da ebediyen cehennemde kalacağı açıklanıyor. Öyleyse Allah'ın ölçüsü budur. İnsanlar salih amel işlerler, zikir yaparlar, derecat kazanırlar ve de güzel davranışlarda bulunurlar. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparlar, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler, başkalarına iyilik ederler. Bunlar hep onlara derecat kazandıran müesseselerdir ve derecat kazanırlar. Ama aynı kişiler yaptıkları yanlışlar sebebiyle de derecat kaybederler. Ömür boyunca kiramen katibin melekleri bu derecat kazanma ve kaybetme işlemlerini devamlı olarak üç boyutlu iki tane filme alırlar. Birisi düşüncelerimizin, tasarladıklarımızın filmidir. İkincisi aksiyonlarımızın, davranış biçimlerimizin yani düşüncelerimizden olay haline getirdiklerimizin filmidir. Neden Allah Teala düşüncelerimizi de filme alıyor? Filme aldırıyor kiramen katibin meleklerine. Çünkü işlediğimiz bütün günahlarda taammüt miktarımız ortaya çıkar böylece. Hangi kötü davranışı bizler
birbirine hedefe gitmek üzere yerleştirmişiz. Hangi kötü davranış bizim için bir başkasını rahatsız edecek bir davranış şeklinde tecelli etmiş? Biz bunu acaba isteyerek mi yapmışız, yoksa bir kaza eseri mi olmuş? İsteyerek yaparsak cezası başka, kaza eseri yaparsak cezası çok daha az olacaktır. Bir misal verelim, bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor, silahta bir tek mermi var, tetik bir yere takılıyor ve de bir kişi yoldan geçerken vurulup ölüyor. Bu kişinin kaybettiği derecatla şimdi anlatacağımız ikinci kişinin kaybettiği derecat eşit değildir. İkinci kişi de gecenin saat 2'sinde pusu kuruyor, bekliyor düşmanını. Oradan o saatte geçeceğini biliyor ve geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İkincisi tahammüden bir cinayet işlemiştir. Birincisi de cinayet işlemiştir. Ama tahammüden değil, kazaen bir cinayet işlemiştir. Düşünceleri birincisinde bunun tasarlandığını, ikincisinde tasarlanmadığını ve kişinin elinde olmaksızın gerçekleştiğini ifade ediyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunların farkını ancak o mizandaki dereceler, düşüncelerimizin de görünmesi sebebiyle anlarız. Bu sebeple bir mizan vardır ama iki görüntü vardır. Düşüncelerimizin görüntüsü ve kazandığımız veya kaybettiğimiz derecelerin görüntüsü. Öyle bir dikkatle, intizamla ve adalete öyle bir riayet ederek gerçekleştirilmiştir ki bu derecat sistemi, hayat filmlerimizi kıyamet günü hepimiz göreceğiz. Gördüğümüz zaman bize asla kıl kadar bile zulmedilmediğini kesin olarak tespit edeceğiz. Çünkü elimize verdikleri mizanda bizim fiilimize uyan ceza miktarı, kaybettiğimiz derecat miktarı açık bir şekilde görünecektir. Gördüğümüz zaman tahammüt derecesini de elimizdeki mizan vermektedir. O zaman Allah-u Teala'nın kiramen katibi meleklerinin pozitif veya negatif dereceleri amel defterimize, yani o rakamlı kitabımıza birer birer yerleştirirken ne kadar adalete riayet ettikleri, hiçbir yanlış yapmadıkları kesin şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü onlar da dereceleri kendiklerinden vermezler. Ellerindeki o mizana göre verirler. Her fiil, her türlü şart altında hangi miktarda derecat kaybına veya derecat kazancına sebebiyet verecekse o rakamlar aynen rakamlı kitabımızda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, konumuz cehenneme giren insanlar, cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp cennete girerler mi? Yoksa cehennemde kalacak olanlar cehenneme girdiklerinde ebediyen cehennemde mi kalırlar? Cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar, yani kainat yok oluncaya kadar cehennemde mi kalırlar? Yoksa kısa bir süre sonra cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarlar mı? Kur'an-ı Kerim cehenneme girip de cehennemde kalacak olanların ebediyen orada kalacağını söylüyor. Asla çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennemin muhtevasına baktığımız zaman iki tür insan görüyoruz cehennemde. Bir, cennete gidecek olanlar cehenneme gelmişlerdir. Uçarak içeri girmişlerdir. Cehennem katlarını süratle dolaşarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek
cehennemden ayrılırlar ve gidecekleri yer cehennemden sonra doğru cennettir. 2. Cehenneme girerken uçarak giremeyenler, kapı yerden kaldırılarak bu insanların içeri girişleri burunları yere sürtünerek gerçekleştirilir. Ve de orada kapının yanında dizüstü biraz bekletilirler. İşte Allah Teala Meryem Suresi'nin 70 ve 71. ayetlerinde diyor ki, içinizde kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Ama diyor biz cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyetteyken takva sahiplerini cennete göndeririz diyor. Takva sahipleri kimlerdir? Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde koyuyor ortaya. Takva sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu. Allah Teala sadece amenü olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Münibine ileyhi vettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Eğer olmazsa ne olur kişi? Olmazsa takva sahibi olamaz. Öyleyse Allah Teala sadece takva sahiplerinin cennete girebileceklerini, cehennemde kalanların takva sahibi olmadıklarını söylüyor. İşte Kaf suresinin 31-32 ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Buyurun. Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir ve cehennemin kapısından burunları sürtünerek girenler dizüstü çökmüş vaziyetteyken Allah cehennemi bir anda dolaşan ve Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek cehennemden ayrılacak olan takva sahiplerini, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir, oradan cennetine göndereceğini söylüyor. Bu vesileyle Sırat Köprüsü diye bir köprünün de mevcut olmadığını Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir defa daha bu konudaki açıklamayı yaparak söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, mizanlarımıza baktığımız yer indi ilahidir. Mahşer meydanında toplanırız. Herkes indi ilahiye ulaşır. Allah-u Teala'nın huzurundaki kendisine ait olan, amel defterini gösterecek olan üç boyutlu filme ulaşır. Orada bütün hayatını seyreder, görür ve de eğer kazandığı dereceler fazlaysa kitabı, filmi sağ taraftan teslim edilir ve boynuna asılır sağ tarafa. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa rakamlı kitabı, yani hayat filmi
bu sefer de sol tarafına asılır. Bu ikinci kişi de, birinci kişi de oradan ayrılarak mutlaka önce cehenneme girerler. Kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi sağ taraftan verilen cehenneme uçarak girer. Kapıdan geçmek mecburiyeti yoktur. Oradaki şeffaf olan duvar onu iç tarafa geçmesinde engelleyemez. Ve cennetin bütün katlarını gördükten sonra da gene engellenemediği cihetle o şeffaf yüksek duvardan 10 metre 12 metre yüksekliğinde bir şeffaf duvardan bahsediyoruz. Belki 100 metre uzunluğunda. Burada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Hiç kimse cehenneme bir defa girdikten sonra cehennemden çıkamaz. Eğer o kişi cehennemlikse, bir başka ifadeyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çoksa, mutlaka cehennem bekçileri, zebaniler ona kapıyı açacaklardır. Kapı biraz yükseltilecektir. O kişi burnu sürtülerek cehenneme girecektir. Ve orada ebediyen kalacaktır. Öyleyse cehennemde bir süre cezasını çektikten sonra hiç kimse cehennemden çıkamaz. Ama hurafelerden birisi bunu ifade eder. Derler ki insanlar biz müminleriz. Kendileri Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye cennete girebilecek olan bir mümin olduğunu zannediyor. Cennete girebilecek olan bir mümin sadece Allah'a inanan bir mümin değildir. Hakiki mümindir. Hakiki mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a inanan ve Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırılmasını ruhumuzun emretmesi cihetiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Öyleyse iki nevi insan var. Hak müminler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen müminlerdir Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a inananlardır. Diğerleri de Allah'a inanır. Onlar da müminlerdir. Ama hak mümin değildir. Hak mümin olmayanlar Allah'ın cennetine giremez. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesi hak müminlerden bahseder. O hak müminler Allah-u Teala'nın dizaynında cennete girebilecek olan özellik taşıyan müminlerdir. Özellikleri ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimler derse ki size biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz, biliyoruz ki günahkarız, Allah'ın emirlerini yerine getiremedik ama biliyoruz ki gene Allah-u Teala bizi bir süre levlebi gibi cehennemde kavurduktan sonra oradan çıkaracaktır ve cennetine alacaktır. Onlara deyin ki sevgili kardeşlerim, hayır aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla Allah'ın cennetine giremezsin, cehennemde ebediyen kalırsın. Alimler öyle söylemişlermiş. Demişler ki alimler, zerre kadar imanı kalbinde olan kişi cehennemde bir süre yandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala onu cehennemden alır, cennetine koyar. Gerçekten öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren insanların cehennemden bir daha çıkmayacağını söylüyor. Bir ayet-i kerime çıkacağını söylüyor. O da söylediğimiz
ayet-i kerime. Yani cehenneme iki nevi insanın gireceğini, cehenneme gideceklerin dizüstü orada kalacağını, cennete gidebilecek olanlarınsa cehennemi dolaştıktan sonra çıkıp oradan cennete ulaşacağını, takva sahipleri olduğunu onların söylüyor. Takva sahiplerinin cehenneme girmesi cehennemde yanmak için değil sevgili kardeşlerim. Cehennemi görüp Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek için. Onların dışında olanların da cehenneme girmesi söz konusudur. Ama onlar cehennemi terk edene kadar, yani cennete girecek olanlar, takva sahipleri cehennemi terk edene kadar dizüstü vaziyette kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Meryem suresinin 70 ve 71. ayetlerinde. İşte 29 ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 1. ayet-i kerime A'raf 36. Diyor ki Allah-u Teala ve ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Hüm fiha halidun diyor Allah-u Teala. Devamlı kalmakla alakalı kesin bu. Hüm onlar fiha orada halidun, devamlı kalacaklardır. 2. ayet-i kerime. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 64. Ahzab 65'te de konuya giriyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda diyor. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İlave etmiş, onlar ne bir veli, ne bir yardımcı bulamazlar diyor. Öyleyse, 1. ayet-i kerimede Araf 36'da Allah-u Teala ve ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler, ayetlere karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada cehennemde devamlı kalacaklardır diyor. Burada da halidine fiha ebeda diyerek Allah-u Teala onlar orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Ashab 64'te kafirlerden bahsediyor. Ashab 65'te de orada devamlı kalacaklarından bahsediyor. 3. ayet-i kerime Ali İmran 116. Diyor ki Allah-u Teala, muhakkak ki o kafirlerin

Dördüncü ayet-i kerimeyi söylüyoruz. Cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair dördüncü ayet-i kerime, Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 39'da ve bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar ateş halkıdırlar ve orada ebedi kalacaklardır. Allah'ı inkar edip eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Allah Teala buyuruyor ve la men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır, öyle değil diyor Allah Teala. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Ve orada devamlı kalacaklardır diyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, müminlere Mescid-ül Haram'ı yasaklamak, kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdırlar ve onlar orada cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Sekizinci ayet-i kerime Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık yani bundan sonra Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah Teala dilerse onu affeder. Kim de faize döner ise işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu 8. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenlerin cehennemden bir daha çıkamayacaklarına dair 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyyine suresinin

6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fîn nâre cehenneme halidîne fîhâ. Ülâkühüm şerrül beriye. Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir diyor Allah Teala. Bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasullâhe ve resûlehu fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar diyor Allah Teala. Nâr-ı cehenneme, cehennem ateşi. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor Allah Teala. Cehennem ateşinde ebediyen kalmak. 11. ayet-i kerime. Enbiya 99. Levkâne hâulâ'i âliheten ve mâ verâdûhâ ve kullün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar gerçekten ilah olsaydılar, oraya, yani cehenneme girmeyeceklerdi. Ve onların hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Fekâne akubetehuma ennehuma fîn nâri hâlideyni fîhâ. Ve zâlike cezâ-ü zâlimîn. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. Yani cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklar. İşte zalim olanların cezası budur diyor Allah-u Teala. On üçüncü ayet-i kerime, Mücadele 17. Diyor ki Allah-u Teala, ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Onlar ateş halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn diyor. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar, yani sarhoşluk yapmayan şarap ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan, kaynar sudan içilen kimseler gibi bu kişiler olur mu hiç diyor Allah Teala. Ve men huve halidun fin nari.
o kişi ki ateşte devamlı olarak kalandır. Ateşin içinde ebedi olarak kalan. 15. ayet-i kerime müminin 103 ve men haffet mevazi nuhu fe ulaikellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Ve kimin mizanı sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Mizanı sevap tartıları hafif gelen, günah tartıları ağır gelen kişilerdir. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime. Müminin 76. Udhulu evvabe cehenneme halidine fiha ve bize mesvel mütekebbirin. İçinde ebediyen kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin, kibir sahiplerinin konaklama yeri ne kötüdür diyor Allah Teala. İçinde ebediyen kalıcılar olarak on yedinci ayet-i kerime, cehennemden çıkmanın mümkün olmadığını gösteren 17. ayet-i kerime, Nâr suresinin 29. ayet-i kerimesi bu. Fethulü ebvâbe cehenneme halidîne fîhâ. Haydi orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin diyor Allah Teala. Devamında da diyor ki kibirlenenlerin kaldığı yer ne kötüdür. 18. ayet-i kerime Nebe suresinin 21. ayet-i kerimesi. İnne cehenneme kânet mirsâda. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 22. İt tâgine ve âvâ, taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ, bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor. Cehennemin içinde kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca. Ne zamana kadar? Cehennemin gökleri ve yeri çatlayıncaya kadar. Aynı zamanda cennetin de gökleri ve yeri aynı zamanda çatlayacaktır. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Yuthilhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe ithal edilir, ateşin içine sokulur. Ve lehu azabun muhin, onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 20. sıradaki ayet-i kerimenin Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi olduğunu görüyoruz. Ve kim bir mümini taammüden, yani kast ederek öldürürse, onun cezası içinden ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerinedir. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Nisa 160.
9'da da şöyle söylüyor Allah Teala 21. sıradaki 21. ayet-i kerime. İlâ tarika cehenneme haldine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve bu Allah için kolaydır. 22. ayet-i kerime, Rahat suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in ta'ceb fe acabun kavluhum e izâ kunnâ turâben. Ayet-i kerime böyle başlıyor. Türkçesi şöyle, eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten mutlaka o zaman mı yeniden halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayiptir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Hüm fiha halidunla bitirmiş Allah-u Teala ayet-i kerimeyi. Onlar orada ebediyen kalanlardır. 23. ayet-i kerime Tegavün suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُلَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ حَالِدِينَ فِيهَا ve bisel masir. İnkar edip onlar ki ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Ne kötü bir dönüşleridir o. Sıradaki 24. ayet-i kerime Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ma kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsihim bil küfr. Ulâike habitat âmâluhum ve finnâri hum fîhâ hâlidûn." Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken. İşte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. Finnari hum halidun diyor Allah Teala. 25. ayet-i kerime, Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu fe enne lehu nare cehenneme haliden fiha zâlike hizyül azim. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir diyor Allah Teala. 26 Tövbe suresinin 68. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. Nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşini vaat etti diyor. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur.
Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kapanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. İlâke ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Devamlı kalanlardır. Yani devamlı kalacak olanlardır diyor Allah-u Teala. 28. ayet-i kerime Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesi. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Görünüyor ki gene Allah Teala ebedi kalıcılar olmak üzere diyor. 29. ayet-i kerime İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâledûn. Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Şimdi insanların tereddüdünü mucib olan ayet-i kerimeye, Meryem 71'e bakıyoruz. Ve sizden biriniz bile hariç olmak üzere hepiniz, hariç olmamak üzere hepiniz. İlla muhakkak ona yani cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Herkes mutlaka cehenneme varacak diyor. Biriniz bile hariç olmayacaksınız diyor. Meryem 72. Sümme nüneccillezîne tekav ve nezerüzzalimîne fîhâ cesîyâ. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyle ki zalimler daha yerlerinden kalkmadan evvel cehenneme giren ama cenneti cehennemi görmek üzere giren cennetlikler oradan Allah-u Teala tarafından çıkarılacaktır.

Allah Teala cehennemin de cennetin de sonunda yok olacağını, insanların hepsinin de onunla beraber yok olacağını şu iki ayette anlatıyor. Rahman 26 ve 27. Kullu men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Onların üzerine fani olma müessesesi mutlaka oluşacaktır. Rahman 27. Ve yebka ve çurabbüke zülcelali ve ikram. Sadece zülcelali ve ikram olan Allah'ın zatı, Rabbinin zatı baki kalacaktır. Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle diyor. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allah Teala diyecektir ki en cin topluluğu insanlarla sayınızı arttırdınız. Yani tağutların arasında insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına eriştik. Yani öldük. Allah Teala, Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç, sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi olarak kalacak olanlarsınız. Öyleyse her şeyle beraber, herkesle beraber Allah Teala cehennemi de enerjiye çevirecek ve böylece yok edecektir. Ama Allah Teala'nın cehennemi enerjiye çevirdiği sırada insanları da enerjiye çevirmek söz konusu. Bu ebediyen kalmanın sonunda Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştireceği bir olgu. Yani 29 ayet-i kerimedeki cehenneme girenlerin ebediyen Allah Teala'nın bütün kainatı yok ettiği o sonsuz zaman ötesindeki o noktaya kadar ebediyen cehennemde kalması kesinleşmiş bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala cehennemin semaları ve gök yerleri durdukça ebediyen insanların cehennemde kalacağını Hud 106-107 ve 108'de söylüyor. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler, cehennemdedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107. Onlar semalar ve gök yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır. Yani Rabbinin dilediği şey cehennemin semaları ve arzını yok etmek hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır diyor Allah-u Teala. Hud 108'de diyor ki, fakat mutlu olanlar, sahit olanlar, onlar cennetlidirler. Ve cennetlerin semaları ve arzı durdukça, Rabbinin dilediği şey, yani cenneti yok etmeyi dilemesi hariç, onlar orada ebedi kalanlardır. Öyleyse her şeyin yok olacağı bir güne ulaşılıyor. O gün hariç diyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala her şeyle beraber cenneti de, cehennemi de, kainatı da yok edecektir. Sadece Allah'ın zatı vaki kalacaktır. Bu sonsuz bir zaman parçasının sonunda gerçekleşecek olan bir olaydır. Ve sonsuza kadar cehenneme giren insanların hepsi cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bunca ayetin içerisinde insanların cehennemden çıkıp da cennete bir süre cehennemde yandıktan sonra cehenneme gideceğine dair hiçbir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Cehennem yok edildiği zaman, semaları yok edildiği zaman cehennemde kalanların hepsi yok ediliyor. O cennetten çıkıp cehenneme gitmek anlamına hiçbir zaman gelmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğu bahsinde birlikte olduk. 29 ayet-i kerime ispat etti ki cehenneme giren ve cehennemde kalmak üzere giren hiç kimse cehennemden çıkamaz, ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Cehenneme, cehennemi görüp de oradan cennete girmek üzere girenlerse, defterleri sağ taraftan verilenlerse, onlar da cehenneme girerler. Ama cehennemi gezip oradaki olayları gördükten sonra cehennemi gezdikten sonra onlar cehennemden ayrılacaklardır. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Ama cehennemde kalanlar daha dizüstü çökmüş vaziyettelerken Allah cennete ulaşacaklarını cehennemden uzaklaştırıp cennetine alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlış bilinen bir konuyu da, bir hurafe olan bir konuyu da Allah Teala'nın 29 ayet-i kerimeyi de açıklamak imkanına ulaştık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Wabarakatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bize böyle geliyor? Konumuz mu? Fıtır suresinin 32. ayet-i kerimesinde yer alan 3 kavram. Nefslerine zulmedenler, bir, muktesitler, iki, ve hayırlarda yarışanlar, üç. Ayet, Fatır Suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme evresnel kitabellezi nastafeyna min ibadina ve minhum zalimun li nefsihi ve minhum muktesid ve minhum sabikun bil hayrati biiznillah. Zalike hüvel Fazl-ı Kebir. Allah Teala diyor ki sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan bir kısmı nefslerine zulmedenlerdir. Bir kısmı muktesitlerdir. Bir kısmı da hayırlarda yarışanlardır. Bu ayet-i kerimeden sonra gelen bütün ard arda gelen birkaç ayet-i kerime bu ayet-i kerimenin muhtevasındaki kişilerden bahsediyor. Cennet-i Adn'in yetulûneha onları Adn cennetlerine ithal ederiz, koyarız, yerleştiririz diyor Allah Teala. Ve orada altın bilezikler ve inciyle süslenecekler. Orada elbiseleri de ipektir diyor Allah Teala. Cennet-i Adn'ın yetkulüneha onların gelecekleri yer Adn cennetleridir. Yuhallevne fiha min esavire min zehebin ve lu'lu. Onlara orada altın bilezikler ve inci ile süslenecekler. Zeheb ve lulu. Ve libasuhum ve onların elbiseleri, libasları fiha orada harir, ipektir diyor Allah-u Teala. Ve kalul hamdülillahillezi esebe annel hazen inne rabbena egaferin şekur. Derler ki bizden tasayı, hüzünü kaldıran Allah'a hamd olsun. Muhakkak ki Rabbimiz gafardır ve mükafatlandırıcıdır.

الذي يعلن دار المقاومة من فضله. Odur ki bizi fazlından ebedi durulacak bir yurda, yani cennete ehil kıldı. Bizi oranın ahalisinden kıldı. Burada bize la yumessuna fihi nesabin, burada bize bir hiçbir yorgunluk değmeyecek. Fiha ve la yemessune fiha lugu, usanç da temas etmeyecek, bize dokunmayacak. Bundan sonraki ayet-i kerimede de Allah-u Teala vellezine keferu lehum naru cehenneme diyor. Ve o kafirler ki mutlaka cehenneme gidecekler. Onlar için cehennem ateşi vardır. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinden beşinci ayet-i kerimesine dahil oraya kadar Allah Teala kendilerine cenneti vereceği insanlardan bahsediyor. 36. ayet-i kerimede ise kafirlere gelince onlara cehennem ateşi vardır diyor. Başka bir gruba geçiyor. Allah Teala'nın Kur'an'ı seçtiklerine miras bırakması, onların da cennete gitmesi çok açık bir şekilde cennete gidenleri ifade ediyor. 36. ayet-i kerime ise geri kalanları, yani kendilerine cennetin miras bırakılmadığı, Kur'an'ın miras bırakılmadığı grubu temsil ediyor. Allah'ın burada ifade buyurduğu seçtiklerimize miras bıraktık cümlesinin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın seçtiklerinin üç grup halinde dizayn edildiğini görüyoruz. Nefslerine zulmedenler, miras bırakılanlardan birinci grup, muktesitler, ikinci grup, sabikun, yani hayırlarda yarışanlar, üçüncü grup. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman bu muktesitler denilen kişilerin, iktisat edenler, onların Allah'a ulaşmayı dilemekten başladığını görüyoruz. Çünkü onlara cennet hedef alınmış. Bunlardan birinci grup Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin cehenneme girmesi mümkün değildir. O kişi Allah Teala tarafından kendisine söz verilmiş birisidir. Allah Teala o kişiyi mutlaka cennetine ulaştıracaktır. Yetmez.
O kişi Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka bunu gerçekleştirecektir. Sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ki insanlardan %90'dan fazlasını seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, orada Allah'a yönelirse demiş. Ayet-i Kerime'de. Yeştevi ileyhi men yunib. Yunib olanları, yani münib olmak, münibine kelimesi, yunib kelimesi, enivü kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yönelmek, ulaşmayı dilemek manasına geliyor. Kim diyor Allah'a yönelirse, onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse yönelen, Allah'a yönelen kişi, yönelen nesne ise o kişinin ruhu, zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a iade edilecek, Allah Teala garanti etmiş. Allah Teala bu Allah'a ulaşmayı dileyip de kurtuluşa ulaşanları, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci grup, mürşidine ulaşıp tabi olanlar ikinci grup, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer birinci kat cennet. Mürşitlerine ulaşıp tabi olanların gidecekleri yer ikinci kat cennet. Daha sonra ruhun Allah'a ulaştırılması var. Birincisi üçüncü basamakta cereyan ediyor. Tabiyet 14. basamakta cereyan ediyor. Ruhun Allah'a ulaşması ise 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Bu noktaya kadar o kişinin kalbinde biriken nurlar %51'e kadardır. Nefslerinde hala büyük ölçüde afet olduğu cihetle Allah Teala bu insanlara nefslerine zulmedenler diyor.

Diciamo che bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O noktadan itibaren muktesit hüviyetine girer. Nefsine karşı zulmü yok denecek kadar azalmıştır. Hatta öyle diyebiliriz şu açıdan. Bu kişi öyle bir insan olmuştur ki nefsinin kalbi %100 değil, %80'den fazla nura kavuşmuştur. Ama %100 nurlanmamıştır. Ama ihlasa ulaşan biri gibi ya da ulul elbap olan daimi zikre ulaşan biri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir.

ve henüz %100 nefsinin kalbi nurla dolmamıştır. Hala %19 açık vardır o noktada. Bu kişi için Allah-u Teala muktesit ifadesini kullanıyor. Bu kişi daha öteye geçseydi ne olacaktı? Günün 24 saatinde bir daimi zikrin sahibi olacaktı.

Allah Teala tarafından ne zaman gerçekleşir? Eğer daimi zikre ulaşırsa, o zaman 24 saatlik zamanı bütünüyle kullanan, negatif zamanı ise tamamen iktisat eden, bir kenara koyan, onu hiç kullanmayan birisi olacaktır. İşte nefslerine zulmeden, dört grup bu standartlarda ortaya çıkıyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi de hala nefsinin kalbinde %19 azaldığı sürece de %19'dan sıfıra doğru nefsinin kalbi afetler barındıran ama o 19'luk bölüm faal olmadığı halde nefslerindeki afetlerin hepsini tamamlayanlar gibi rahat hareket edemeyen, nefsinin kalbindeki afetler tarafından zorlanan birisi olacaktır. Ama onların söylediklerini iktisat eden, biriktiren, öfkesini yutan, bu sebeple sabreden birileri söz konusudur. Nefslerine zulmedenler Allah'a ulaşmayı, bir defa bunların hepsi

nefslerine zulmedenler standardında. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları kullananlar ama nefslerinde hala %19 afet olduğu için hala kendilerini kötülükleri yapmaktan men ederken zorlananlar, öfkelerini yutanlar ve bu sebeple nefsinin afetlerini kullanmakta iktisat edenler, onu asgariye indirenler. İktisat etmek, bir şeyi biriktirmek, bir kenara koymaktır. Bunlar da öfkelerini bir kenara koyanlar, öfkelerine kapılmayanlar, öfkelerini yutanlar olarak geçiyor. Muhsinler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaşanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerine hala zulüm söz konusu olduğu için zulmedenler standartlarında geçiyor. Peki muktesitler kimlerdir? Muktesitler zamanı Allah için tasarruf edenlerdir, kullananlardır. Bunlar daimi zikrin sahipleridir. Ne zaman bir kişi ulul albab olursa o muktesittir. İhlas makamının sahibi muktesittir. Zamanı bütünüyle iktisat ediyor. Allah-u Teala'nın zamanını sadece pozitif istikamette kullanıyor. Negatif istikamette hiçbir harcaması yok. Orada iktisat var. Müessese tamamen yok olmuş durumda. Eğer ulul albab makamındaki kişi nefsinin bütün afetlerini temizlememiş olsaydı, o da muktesitlerin arasına girecekti. Öyleyse ulul albab makamıyla ihlas makamı muktesitleri bünyesine alıyor. Sonra salah makamına giriyoruz. Salah makamının birinci kademesi

Daimi zikre ulaştıktan sonra ve irşad olduktan sonra Allah Teala tarafından salâh makamına ulaştırılan kişinin özelliklerini taşır. Salâh makamının birinci kesiminde o kişinin günahları örtülür. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. İkinci kademesinde bu örtülen günahlar örtülü halde dururken o kişiye salah nuru verilir. Salah makamının sahibi olduğunu kesinleştirmek üzere kişi başının üzerinde daire şeklinde bir nur verilerek salah makamının sahibi kılınır. Salah nurunun sahibi olur. Üçüncü aşamada o kişinin örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve bu nokta o kişiyi Allah'a teslim olmaya götürür. Bu teslim iradenin teslimidir. İradenin teslimi gerçekleştiği zaman o kişi artık külli iradenin tasarrufu altına girer ve onun daimi zikri artık daimi zikir değildir. Yeni bir isim alır. O kişi artık tesbih sahibi olur. Kendi iradesiyle zikretseydi, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye kendi iradesiyle gerçekleştirseydi, bu bir zikirdi. Ama iradi yapı, iradenin teslimi sebebiyle yok olunca, külli irade o kişinin zikrini gerçekleştirir. Bu sebeple onun zikri tesbih hüviyetine ulaşır. Ve bu noktada Allah Teala onun iradesini teslim almıştır. Dördüncü kademesi salah makamının ve beşinci kademesinde de Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu salah makamının beşinci kademesine ulaşan bütün insanlar, bu söz konusu olanların sonuncusuna ulaşırlar. Onlar hayırlarda yarışanlardır. Kim irşat makamının sahibi ise, irşat makamının sahibi kılınan kişi, Allah Teala tarafından hayırlarda yarışanlar olarak telakki ediliyor. Hayırlarda yarışanların işaretleri, onlara verilen mükafatların azim kelimesiyle ifade edilmesidir Kur'an-ı Kerim'de. Kim hazül azimin sahibi ise, o kim ecrül azimin sahibi ise, o kim fazlül azimin sahibi ise, o hayırlarda yarışanlardır. Allah Teala'nın verdiği mükafatların hangisi
azim kelimesiyle ifade ediliyorsa o kişi bu hedefe ulaşanlardandır. İşte onlar nihai noktada Hazir Azim'in sahipleri hayırlarda yarışanlar yani sabikundur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman sabikunun bütün sahabeyi kapladığını görüyoruz. Bütün sahabe sabikun

Tabiin de tabi olanlar da başkalarına tabiiyet veren duruma, sabıkın olmak durumuna gelmişler. Onlar da bu hedefe ulaşmışlar. Ve Allah Teala burada onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Bu bapta nerede Kur'an-ı Kerim'de Fevzül Azim'in sahibi, Hazül Azim'in sahibi, Ecrül Azim'in sahibi olarak kimler geçiyorsa bu azim muhtevasının sahipleri sadece daimi zikre ulaşanlar değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. İradeleri ilahi iradeye bağlandığı için onlar sadece hayır işleyebilirler. Başka bir şey yapmalarına irade-i külliye tarafından müsaade buyurulmaz. Onlar bu sebeple hayırlarda yarışanlardır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe erdiler. Hayırlarda yarışanların muhtevasına baktığımız zaman onların salah makamının 5. kademesine ulaşanlar olduğunu görüyoruz. İrşat makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın tarzında bir mükafatı alanlar olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın burada bu Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in sahiplerine sadece onlara özel bir ikramda daha bulunduğunu görüyoruz. Allah'ın zatını görebilmek, Ruhullah olabilmek. İşte Allah onlara zatını gösterir. Onlar Allah'ı İnsan gibi bir varlık olarak düşünenlerin ne kadar yanlış olduklarını o zaman görürler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girebilirler. İkinci kat cennete girebilecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip diledikleri zaman ölmeden hayatta kalarak mürşitlere tabi oldukları zaman ölenler. Rahmetli Rahman'a mürşitlere tabi oldukları zaman kavuşanlar onlar ikinci kat cennetin sahipleridir. Sonra kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, öyle ölmüşse onlar da üçüncü kat cennetin sahipleridir. Şimdi böyle bir muhtevada bu standartlar içerisinde dördüncü kat cennetin sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler oluyor. Bir insanın nefsinde afetler kaldığı sürece o kişi hep nefsine zulmeden, çok zulmedenden, en çok zulmedenden, en az zulmedene

Allah Teala'nın bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını bu tövbe yüzden kesinlikle anlıyoruz. Ayrıca Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki aranızda ey sahabe aranızda münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimede de diyor ki Allah Teala siz artık münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. İşte bu ifade münkerden nehyetme yetkisinin sahipleri irşat makamının sahipleridir. İradesini de Allah'a teslim edenler Allah-u Teala tarafından münkerden nehyetme ve marufla emretme yetkisiyle donatılırlar. Ondan evvel de insanlar başka insanlara şöyle şöyle kötülükler yapmayın, hep iyilikler yapın, başkalarını sevin diye tavsiyelerde bulunabilirler. Ama o bir tavsiyedir. Emretmek mevkiinde olanlar, irşat makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin gidecekleri yer, 4. kat cennettir. İhlas makamına, ulul-elbab makamına ulaşıp da nefslerinin bütün afetlerini yok edenler, beşinci kat cennetin sahipleridir. Yerlerin melekutunu görmüşlerdir. Ve ana dergahın iç bünyesini de görmüşlerdir. İnsan ruhlarının nerede, nasıl saf haline dizildiklerini, secdede kaldıklarını, sonra nasıl altın kapıdan çıkıp dışarıda bir havada tek bir saf haline geldiklerini, sonra nasıl birinci katta açıkta secde ettiklerini görecek olanlardır. Bunların gördüğü yer önce ana dergahın muhtevasıdır. Rüyet giderek yükselir. İkinci kat göklerin ikinci katını görürler. Daha sonra üçüncü katını görürler. Rüyet giderek yükselir. Kişinin ilas makamına ulaşabilmesi gök katlarının Allah-u Teala tarafından ona gösterilmesi halinde geçerlidir. Ne zaman kişi birinci gök katını görürse o kişi ihlas makamının sahibidir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Ve Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha çağıracaktır. Burada ihlas makamı sona erer. Kişi salah makamına geçer. Salah makamının sahipleri adın cennetinin sahipleridir. Yedinci kat cennetin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, onlar için söz konusu olan şey, adın cennetlerinde bir yerleri olmasıdır. Allah-u Teala'nın şehitleri, sıddıkları, çeşitli isimler verdiği birçok insan adın cennetlerinde yer alır. Özellikleri mutlaka salih makamına ulaşmış olmalarıdır. Ve bu
muhtevada kişinin hayırlarda yarışıyor olması, iki vasfın sahibi olduğunu gösterir. Bir, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiştir. İki, Allah'ın zatını görmüştür. Rü'yetullah olmuştur. İşte onlar Hazül Azim'in, Fezül Azim'in, Hazül Azim'in, bunlardan herhangi birisinin mutlaka sahipleridir. Her biri başka bir cepheden aynı seviyeyi ifade eder. Hazların en büyüğünün sahipleri, Fevzlerin en büyüğünün sahipleri, ecirlerin, verilecek olan mükafatların en büyüğünün sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede, yani Fatır Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala cennete gidecek olanlardan bahsediyor ve onların en üst seviyesini de muhtevasına alıyor. Fazl-ı Azim'in sahipleri diyerek. Ancak ondan sonra Allah Teala 36. ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. وَلَذِنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ diyor. Kafirlere gelince onlar cehennem ateşinde olacaklardır. Şimdi burada bu ayetin muhtevasında, yani cehennem ateşinin dışında kalanlar 7 tane 7 kat cenneti paylaşıyorlar. Bunların tabiatıyla en üstünü adın cennetleridir. Onlar iradelerini de Allah'a teslim edenleri ihtiva eder. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman nefslerine zulmedenlerden bahsediyor Allah Teala. Nefslerine zulmedenler sanki cennete, cehenneme gireceklermiş gibi görünüyor. Ama nefslerine Allah Teala'nın zulmedenler dediği, mutlaka Allah'ın cennetine girecek olan saydığımız 7 kademin içindekilerdir. Cehenneme gidecek olanlar ondan sonraki 4 ayet sonra 36. ayet-i kerimede veriliyor. 32, 33, 34 ve 35. ayetlerde Allah'ın cennetine girecek olan insanların, nefslerine zulmedenler, muktesitler ve sabikun olarak ifade edilmesi söz konusu cehenneme girecek olanlar ancak 36. ayet-i kerimede yer alıyor. Nefsine zulmedenleri cehenneme gidecek olanlar olarak değerlendiren birisi söz konusu olursa, o bilsin ki öyle bir değerlendirme yanlıştır. Bu ayet-i kerime cennete girecek olan 3 kategoriyi, nefslerine zulmedenleri, muktesitleri ve hayırlarda yarışanları ihata ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hayırlarda yarışanlardan kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki uyduğumuz artık uzaya çıkmak için hazır. Birkaç gün sonra inşallah sizlere göklerden sesleneceğiz. Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı bu büyük imkanı hazırlayan kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Fransa'dan lazım gelen her şeyi gerçekleştiren kardeşlerimiz, Allah sizlerden razı olsun. Uydu gerçekten çok önemli bir vasıta sevgili kardeşlerimiz. Biz istiyoruz ki bütün insanlar öğrensinler Allah'ın onları ne kadar çok sevdiğini öğrensinler. Ve mutlu olmanın sırlarını öğrensinler. Nefsin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyirle insanların mutluluğu artar. Herkesin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Herkesin ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ama Allah-u Teala'nın bir emri var. Ruhumuzu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir muhteva içinde üzerimize farz kılınan o hedefi mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bir insan bu hedefe ulaşabilmek için önce Allah'tan mürşidini sormalıdır. O mürşid kimse ona gitmeli ve onun önünde tövbe ederek el öpmelidir. Ve o anda o kişinin ruhu, vücudunu terk edecektir ve Allah'a doğru yolculuk etmekte olan bir kafileye katılacaktır. Bu yolculuk 7-8 ay sürebilir. Sevgili kardeşlerim, 7 tane gök katı aşılacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçilecektir. Nihayet ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh nereden gelmiştir? Allah'tan gelmiştir. Bütün insanlar doğunca Allah-u Teala onların her birine ruhundan üfürür. İşte bu Allah'ın üfürdüğü, Allah'ın ruhu bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Ama ruhunu geri istiyor. İşte Allah Teala onun için mürşidi farz kılmıştır. Kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın tayin ettiği mürşit neredeyse, ne kadar uzak olursa olsun, oraya gidip mürşidinin elini öpecek ve ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ruh vücudu terk eder ve Allah'a doğru o sırada yolda olan bir kafileye, Allah'a doğru yola çıkan bir kafileye mutlaka katılır. İşte bu ruhlar Allah'ın zatına 7 tane gök katını açtıktan sonra 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yaparak Allah'ın zatına ulaşmak üzere yolu tamamlarlar ve sitetin müntehada Allah'ın zatına ulaşırlar. Sitetin müntehadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluk vaat ediyor. Kim Allah ile beraberse mutluluğu onlar yaşayabilir. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir. Huzur içinde yaşama halidir. Böyle bir muhtevayı bütünüyle yaşayabilmek, nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Ama başlangıçtan itibaren her kademe nefsin kalbindeki afetleri biraz daha azaltacağı için giderek artan bir mutluluğu 7-8 aylık bir süreç içinde o kişiye yaşamayı nasip kılar Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzur, mutluluk Allah ile bir ve beraber olmakla hedefe doğru yürür. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisindedir. Çünkü ifadesi açık ve kesin bir standartta ortadadır. Buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bütün insanlar için ermiş evliya olmak Allah'ın garantisi altındadır. Herkes ermiş evliya olabilir. İşte bu ermiş evliyayı Allah Teala daha üst makamlara çıkartır. Ruhun Allah'a ulaşması birinci teslimdir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimdir. Nefsin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. İşte ruh, veç, nefs ve irade Allah Teala'ya teslim olduğu zaman İslam dininin niçin İslam dini yani teslim dini olduğu kesin bir hüviyetle ortaya çıkar. Musevilik diye bir din söz konusu, Hristiyanlık diye bir din söz konusu, İslam diye bir din söz konusu, Üçünde de teslimler asıldır. Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta mevcut olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 tane de teslim. Hep insanlar ritüellerin değişiklik ihtiva etmesi sebebiyle, birbirinden değişik olması sebebiyle başka başka dinlerin var olduğunu düşünür. Merasimler itibariyle olaylara bakarsanız bu bir gerçektir. Ama asli unsur ne Musevilikte, ne Hristiyanlıkta, ne de İslam'da değişiklik göstermez. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi diye 4 tane teslim söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki İslam alemi de şeytanın bu tuzağına düşmüş ve bu düşüş onu İslam'ın 5 şartına itmiştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelimeyi şehadet getirmek. Bu 5 tane şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. O kadar emekler cehennemden kurtulmak için asli unsuru oluşturmadıkları cihetle bir mana ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam dini. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. İstiyor ki herkes ruhunu, herkes mürşidine tabi olsun. 3 kitapta da farz. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. Nefsini Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. İradesini Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Tam 7 tane cennete paralel bir seyir bu. Kim hangi noktaya ulaşmışsa o noktanın cennetine ulaşır. Her bir cennete Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir isim vermiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların mutlu olması asıldır. Ve mutluluk veda bir olgu değildir. İnsanların dinlerini, yaşamalarını mutlak olarak gerektirir. Buradaki talepler, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunun vücuttan ayrılması için Allah'tan mürşidini sorarak ona tabi olmak, tabiyetle beraber ruhun Allah'tan ulaşmasını temin eder. Allah'a doğru yola çıkan ruh, diğer ruhlarla birlikte sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında soldan sağa doğru yedi ayrı standart yaşayacaktır ve bu yolculuğun neticesinde dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitretin müntehadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, dinlere baktığımız zaman bütün dinlerde bu yedi safhanın ve dört tane teslimin mevcut olduğunu kesin olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Bu standartlar içinde dinler dediğimiz zaman sadece detaylarda farklılıklar görebilirsiniz. Yoksa Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de yedi safa ve dört tane teslimi net olarak ifade etmektedir. Ve din bundan ibarettir. Yani Allah'a teslim olmaktan ibarettir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, bu teslimlerin insanlara ulaştırılması, herkesin kendi dinindeki ibadetleri devam ettirerek bu muhtevada hedeflere ulaşması söz konusudur. Onun için bütün dünyaya bu hakikatleri ulaştırmakla vazifeli olduğunuzu unutmayın sevgili kardeşlerim. İşte Dabbetül Arz bu maksatla Allah-u Teala tarafından emrolundu. Bu maksatla kardeşlerimiz büyük fedakarlıklarla bunu gerçekleştirdiler. Şu anda hamdolsun ki hepiniz için bu imkan kesinleşmiştir ve 8-10 günlük bir zaman parçası içinde Dabbetül Arz göklerde olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk denilen müessesenin standartlarını, şartlarını araştırdığımız zaman görüyoruz ki nefsin kalbindeki afetlerin azalmasıyla mutluluğumuz paralel bir seyir takip eder. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Yani bizim zikrimiz hangi seviyede yükselirse bu yükselen zikir nefsimizin kalbindeki afetleri o kadar çok devre dışı bırakır. Afetlerin yerine hasletler duruma hakim olur. Çünkü nefsimizin kalbine giderek zikrimiz arttıkça nur dolar. İşte nefsimizin kalbine giren, oraya yerleşen orasını işgal eden Allah'ın nurları o kişiyi mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, netice ne olur? Neticede o kişi bir gün daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde artık hiç afet kalmaz. Hasletlerle dolu bir nefs kalbi o kişiyi sonsuz bir mutluluğa ulaştırır. İşte onun için Allah Teala tarafından zikir farz kılınmıştır. Çok zikir farz kılınmıştır. Yani bir günlük devrenin 12 saatten fazlasını zikirle geçirmek. Çok zikir. Daimi zikir de farz kılınmıştır. Bir kişinin bütün gün zikrettikten sonra uykuya dalması ve uyandığı anda hala zikretmekte olması söz konusudur. İşte Allah Teala'nın daimi zikri kesintisiz bir zikirdir. Ve o zikir bir insanı mutluların en mutlusu yapar. Sevgili kardeşlerim, nasıl İslam aleminde zikir unutulmuşsa ibadetler gerekli değerleri tutturamıyorsa başka dinlere baktığımız zaman onlarda da durumun aynı olduğunu görüyoruz. Hristiyanlıkta da, Musevilikte de insanların çok büyük bir kısmı gerekenleri yapamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah Teala her zaman hazırdır. Bizlere Allah'ın emrettiği istikamette gayret ettiğimiz takdirde yardıma her zaman hazırdır. Ama biz de bize düşeni gerçekleştirmek mecburiyetinde olanlarız. Allah için yaşamak, sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın mutlak emridir. Allah için yaşamak aslında başka insanları mutlu etmek için yaşamaktır. Bu istikamette Allah için yaşamanın sonuçları söz konusu oluyor. Allah için yaşayan kişi zikrini giderek çoğaltan kişidir. Neticede de daimi zikre ulaşan kişidir. Bu yolun son noktası daimi zikirdir. Daimi zikrin özelliği ne? Daimi zikrin özelliği o kişinin nefsinin kalbinde artık afetlerin sıfırlanmasıdır. Öyleyse bu bir mutluluktur sevgili kardeşlerim. Afetler yoksa hasletler kalmıştır geriye sadece. Hasletlerse bir insanı mutlu eden bütün faktörleri muhtevasında devam ettirir. Allah ile o kişi her zaman konuşmak imkanının sahibi olur. Allah ona emirlerini açık bir şekilde işittirir. Allah Teala bütün insanları sever. İster ki herkes cennetine girsin. Ama herkesin de başkalarından farklı tarafları vardır. Ve Allah Teala'nın yardımıyla her insan mutluluğun şahikasına, en yüksek noktasına ulaşabilir ki bu daimi zikirdir. Zikri daim. Yani bir insanın uyurken zikirle uyuması, sonra da uyanırken zikrinin hala devam ettiğini görmek şerefine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda insan uyanırken dilini hareket ettirmek suretiyle diyecektir. Bu normal standarttır. Öyle yerler olabilir ki orada o kişinin bunu yapması uygun olmayabilir. Yani dilini böyle devamlı hareket ettirerek o zaman sessiz olarak dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrarı söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman gerçekleştirebilirseniz daimi zikri, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Çünkü daimi zikir ona ulaşan kişiyi nefsin bütün afetlerinden kurtarmış olur. Artık o kişinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yerini hasletler almıştır. O kişi eskiden nefret edebilirken bu noktada hiç kimseden nefret edemez. İnsanlara sadece yanlış yolda olan, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insanlara sadece acır. Onları da kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Hayatını Allah'ın gerçeklerini anlatmaya adar. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı, din adamları da dahil, Allah'ın hakikatlerinden haberdar değil. İşte ilahiyat fakültelerinde öğretilen dine bakıyoruz ve fakültelerden çıkanlara bakıyoruz. 7 safa 4 teslim çok büyük bir kısmında yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu onların daimi mutluluğa ulaşmalarına engel teşkil eden bir muhtevadır. Öyleyse hepimiz bir gayretin sahibi olmalıyız sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara Allah'ın bu gerçeklerini anlatmalıyız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uyduya bu görevin yüklenmesi ve uydunun bütün dünyaya seslenmesi Allah'ın bir büyük nimetidir. O bizim sesimizi bütün dünyaya duyuracaktır. Bütün dünyaya sesleneceğiz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilesin de herkes cehennemden kendisini kurtarsın. Ve dünya hayatında da en büyük mutlulukları yaşasın. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak herkesin elindedir. Yeter ki Allah'ın emirlerini gerçekleştirsinler. İnsanlar bu istikamette gerekli bilgilerin sahibi değil. İnsanların çoğu bunları bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane faktör. Ama bildiğiniz gibi İslam artık İslam'ın 5 şartından ibaret. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Hiç kimseyi kurtarması mümkün olmayan, cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir bataklığa düşmüş İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'tan bu ilmi almasaydık, biz de onlardan birisi olarak şimdi karşınızda olacaktık. Size kim bilir neler anlatacaktık. Ama hiçbirinizi de cehennemden kurtaramayacaktık. Öyleyse bütün dünyaya sesleniyoruz. İşte bu bütün dünyaya seslenebilmek ancak bir faktörle gerçekleşebilirdi. Odur davetül arz. Yani göklerden gelen Allah'ın emrettiği ses. Bizim sesimiz. İnsanlar İslam'ın 5 şartına itilmişken biz bütün insanlığa hayır, İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir diyoruz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek 5 şart. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Ve İslam alemi bu 5 şartın yeterli olduğunu zannediyorlar. Mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mutlaka teslimleri gerçekleştirmek üzere faaliyete geçmesi lazım. Zaten kelime yapısına baktığımız zaman İslam kelimesi teslim olan demek. Neyini teslim eder bu kişi? Bu kişi ruhunu Allah'a teslim eder. Neyini teslim eder? Ruhundan sonra fizik vücudunu. Fizik vücudundan sonra nefsini. Nefsinden sonra iradesini. Sevgili kardeşlerim, atalarımıza baktığımız zaman Osmanlı'nın hepsinin tasavvuf ehli olduğunu görüyoruz. Hepsi, padişahlar da dahil olmak üzere, bir mürşide tabi idiler. Ve hepsi kendilerine düşeni en güzel standartlarda gerçekleştirmeye çalıştılar, başardılar da. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları Allah'ın mutlu kılması için hepimiz bir gayretin sahibi olmalıyız. Bütün varlığımızla, gücümüzle insanların mutlu olmasına çalışmalıyız. İşte söylediğimiz 7 safa, 4 teslim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olmasına rağmen ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Museviler büyük kesim itibariyle %99 itibariyle Allah'ın hakikatlerinden haberdar değil. Bir avuç insan Allah'ın gerçeklerini herkese anlatmaya çalışıyor. İşte o insanlar Bizleriz sevgili kardeşlerimiz. Görevimiz bütün insanları kurtarmaya çalışmak. Eğer insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in varlığını kesin olarak ayetlerle ispat edebilirsek ki bu bilgi elimizde hamdolsun, Davud-ül Arz bu görevi yapacaktır. O zaman bütün dünyaya seslenecek olan bir uydumuz bütün dünyaya ayrı ayrı dillerde dinlerin temel faktörünün Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olduğunu ispat edecektir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de durum aynıdır. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Artık bir uyduya sahibiz. O uydu 8-10 gün içinde inşallah görevine başlayacaktır. Bu dünya için çok önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Çünkü uydunun yayınları sadece İslam'a hitap etmeyecek. Tevrat'tan da, İncil'den de 7 Safa ve 4 Teslim dünyaya aktarılacaktır. Ve hiç kimse o uyduyu artık aşağıya indiremeyecektir. Çünkü insan hakları bunu artık engelliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların kurtuluşu için Allah-u Teala bu devirde asli unsurları bilen bizlerin bütün insanlığa bunu hediye etmemiz için zemini hazırlamış bulunuyor. Artık hiç kimse bizi uzaydan indiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hepimiz hamd edelim, şükredelim ki böyle bir uydumuz var. Davud-ül Arz. Ey sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizlere nimet olarak verdiği bu uyduyu her ne pahasına olursa olsun hepimiz koruyalım. Bu vasfını kesintisiz bir şekilde devam ettirmesini temin edelim. Hepiniz bununla mükellefsiniz. O Allah-u Teala'nın bize emanetidir. Biliyorsunuz ki İslam alemi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş durumda. Halbuki temel şartları Kur'an-ı Kerim'in 7'li sistemdir. Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine kadar asli unsurlar devre dışı kalmıştır. Bu hakikatleri Musevilere de, Hristiyanlara da, Müslümanlara da anlatmakla mükellefiz. Her birine kendi kitaplarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimizin bir görevi var. Hepiniz bunu görev ittihaz edin. İnsanları kurtarmak, Allah'ın bize öğretmesi sebebiyle bizim üzerimize farzdır. Bizim üzerimize vazifedir. Ve hepiniz bu vazifeyle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size iki kat versin. Ve üzerindeki nimetini tamamlasın. Ölmeden evvel ölmek. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunun cevabını verebilmek için evvela ölüme gitmemiz lazım. Ölüm nedir? Bir insanın vücudunda 70 milyardan fazla hücre var. Bu 70 milyar hücrenin her birinde mitokondriler var. Yani elektrik üreticileri. Onların ürettikleri enerji sebebiyle fizik vücudumuz her türlü fonksiyonu gerçekleştirebilir. Yapacağı her şey bu muhtevaya bağımlıdır. Mitokondriler elektrik ürettiği için bütün

Allah size 700 kat versin diyor. Nimetlerini 700 kat versin. Sevgili kardeşlerim, işte vücudumuzdaki mitokondriler elektrik üretimi durdurdukları zaman ölürüz. Ne yapıyor Azrail Aleyhisselam'ın emrindeki melekler, ölüm melekleri? O kişinin üzerindeki kontağı kapatıyorlar. Ve mitokondriler elektrik üretimini devam ettiremiyorlar. Ettiremeyince önce beyin ölür. Beyinden başlayan ölüm bütün vücudumuza yayılır. Ölümle birlikte nefsimiz ve ruhumuz için onların yerleşim mahalli olan, onların yuvası olan, sığınağı olan fizik vücut artık onlara sığınak olmak vasfını yitirir. Çünkü ruh emr alemine aittir. Nefs berzah alemine aittir. İkisi de bu aleme ait değildir. Ve ölümle beraber fizik vücudumuz artık onlar için bir ilticagah olamaz. Sadece bir görüntü haline girer. Eğer nefsinizle zahiri alemde bir tayin mekan gerçekleştirirseniz, o zaman göreceksiniz ki bu zahiri alemde bulunan hiçbir şey sizin için madde değildir. Evin duvarlarının içinden geçebilirsiniz. Çatısından çıkabilirsiniz. Çatı kapalı olsun. Sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanlar da aynıdır. İşte hayatta olan bir insan öldüğü zaman cesedi, ölen o ceset artık bir cansız nesnedir. Dolayısıyla sadece bir görüntüden ibarettir. Kime? Nefse. Kime? Ruha. Ruh da, nefs de vücudun içine giremezler çünkü vücut artık sadece bir görüntüdür. İşte Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları vücudunuzdan ayrılan ruhu beraberlerine alarak 7 tane gök katını beraberce aşarlar. Sitret-i Münteha'ya kadar birlikte gelirler. Sitret-i Münteha'dan öteye de ruh yalnız başına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak olayı fena fillah'tır. Allah'ın zatında yok olmak demektir. Peki bu 700 kat ne demek oluyor? Bire 700 versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu şu dünyada bir hayat yaşar. Sonra da bir gün ölür. Bu hayatı yaşadığı sürece o kişi

Allah Teala'dan yardımlar alır. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yardımları çok üst seviyede kişiye gelmeye başlar. Bir insanın Allah'tan aldığı yardımlar nelerdir diye mi soruyoruz? O zaman cevaplara gelin beraberce girelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala'dan hiçbir yardım alamaz ve öldüğü zaman da mutlaka gideceği yer cehennemdir. Hangi istikamette yardım alamaz? Rahim esmasıyla yardım alamaz. Allah'ın rahmet esması bütün insanlar için vardır. Onlara şu dünyada yaşamaları için oksijeni, suyu, gıda maddelerini, giyimlerini, kuşamlarını sağlayan Allah'tır. Allah'ın Rahman esmasıdır. Ama Allah'ın bir de Rahim esması var ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde tecelli eder. Neyi oluşturur Rahim esması? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Ama dilerse Rahim esması derhal harekete geçer. Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi inen nefse de emaretin bisu'i ila ma rahime rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Rahim esmasıyla tecelli neleri ihtiva eder? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Etti, kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilerse ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah Teala derhal o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. O kişinin durumuna göre o kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi alır veya görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır. Ya o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ya da işitme hastasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinneti alır, kalbin mührünü açar, kalbindeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar. Öyleyse kişinin kendisine yapılan davete icabet statüsü içerisinde Allah'ın davranış biçimi bu. Kişi davete sadece icabet etmez, karşı çıkmamıştır, kavga da etmemiştir. Davet yapana da saldırmamıştır. Onunla bir tartışmaya girmemiştir. Ondan nefret de etmemektedir. Bu kişi sadece kendisine davet yapmıştır. Ama daveti kabul ettiğine dair bir işaret yoktur. Kabul etmemiştir daveti. İşte böyle bir insanda Allah-u Teala hastalar üzerindeki engelleri kaldırır. Başka birisi de Allah'ın davetine icabet etmemiştir. Hem de öfkelenmiştir, kavga etmiştir kendisine bu tebliği yapanla, onu aşağılamaya çalışmıştır. Böyle olanların da Allah-u Teala uzuvları üzerindeki engelleri alıyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ikinleti alıyor. Ama bu kişi sadece kabul etmeseydi, kavga etmeseydi, anlaşmazlık çıkarmasaydı,
O zaman sadece hastaları üzerindeki engeller alınacaktı. Yani işitme konusundaki onun işitme hastasının üzerindeki mühür açılıyor sadece. Hastanın üzerindeki engel, işitme hastasının mührü açılıyor. Kalbindeki mühür açılıyor Allah-u Teala tarafından. Gözlerinde de bir değişiklik yok. Sadece görme hastasının, basar isimli görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perde alınıyor. Öyleyse öyle kavga etmeden sadece kabul etmeyenler için hastalar üzerindeki engeller alınıyor. Kavga edenler için uzuvlar üzerindeki engeller alınıyor. Ya bu kişi başkalarını da Allah'ın yolundan çıkartmaya çalışan birisi ise kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmaya da inanmıyor. Başkalarını da hayır diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. İnsan vücuduna hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür diyor. Onun için diyor, kim size Allah'a ulaşmayı dileyin falan derse o mutlaka yalan söylüyordur diyor. Onu diyor reddedin. İşte bu davranışın sahibi olan kişinin hem görme, işitme, idrak etme hastalarının engelleri konur, hem de uzuvların, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engeller konur. Ondan sonra da o kişinin kalbine Allah-u Teala ekinleti koyar. O kişi görmez, işitmez ve idrak edemez. İşte biz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala bu engellerin hepsini birden kaldırıyor. Kaldırırsa ne olur? Kaldırırsa o zaman kişi irşat makamını irşat makamı olarak görür. Onun söylediklerini irşat makamının kendisine söyledikleri olarak değerlendirir, işitir ve idrak eder. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişilerindeki faaliyetine şöyle devam eder. O kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra ne yapar? Sonra o kişi üzerinde yeni bir tesir icra edecektir Allah-u Teala. Göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gireyince. Sonra ne yapacaktır? O kişi için Allah-u Teala'nın bundan sonra yapacağı şey فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. O kişinin göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah-u Teala tecellilerini devam ettirecektir. Ne olur? Bu kişinin üzerindeki tesirlerini Allah-u Teala devam ettirecektir. Kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet nurları onun fazla beraber gelecektir ama kalbinin içine
o delikten geçerek, Allah'ın göğsünü yardığı delikten geçerek, o menfezden geçerek kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbinde %1, sonra da %2 rahmet birikimi olacaktır. Bu birikim olduğu zaman kişi huşu sahibi olacaktır. Huşu sahibi olursa ne olur? O kişi mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibi olur. Ve sorduğu zaman mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. İşte o mürşide tabiiyetten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyeceği olaylar cereyan edecektir. Şimdi kişi mürşidine ulaştı. Ölmeden evvel ölmenin başlangıç noktası burasıdır. Ölmeden evvel öldüğümüzde ne olur? Öldüğümüzde ne oluyordu? Eğer ölmeden evvel ölmemişsek, Allah'a ulaşmayı dilememişsek ruhumuz vücudumuzdadır. Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları bu vücuttan ruhu çıkartacaklardır. Daha doğrusu ruh, fizik vücut ölünce otomatik olarak açıkta kalacaktır. Çünkü fizik vücut onun için artık bir görüntüden ibarettir. O ruhu yanlarına alacak ve Allah'a ulaştıracaklardır. Nasıl? Beraberce zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, yedinci katta da yedi tane alem geçmek suretiyle yedinci katın sonuna ulaşacaklardır. Ve orası Sitretül Münteha'dır. İndi ilahinin en yüksek noktası. Oradan o ruh dikey olarak Allah'ın zatına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte kişi ölünce ruhu yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşır. Peki, kişi hayatta Allah'a ulaşmayı diledi. Allah da ona mürşidine ulaştırdı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Gerçekleştirince ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. O dergaha ulaşmıştır. O dergâhta ayrılır. Oradan da devrin imamının dergâhına yatay bir yolculukla Sebil isimli bir yol üzerinden ulaşır. Ve onarlık saflardan bir tanesine hangisine uygunsa yeri oraya ulaşır. O safta yerini alır. Her saf 10 ruhtan oluşur. Onarlık dizler halindedirler. Her safın önünde rahleler, rahlelerin üzerinde de mutlaka herkesin bir Kur'an-ı Kerim'i orada onlara ders öğretmek üzere hazır vaziyette bekler. Oturmak bizim gibi masalar üzerinde oturmak değildir, yere oturulur, rahleler de yerdedir. İşte bu ruhlar yükselecek noktaya geleceklerdir. Burada Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ruhun vücuttan ayrılmasının yanı başında Allah-u Teala'nın o kişiye 7 tane nimeti söz konusudur. Birisi budur. Ruhun vücuttan ayrılması nasıl gerçekleşir? Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve ona senin Allah'a mülaki olmak günün, göğmüt talakın geldi. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. Ben Allah'ın emrini tebliğ etmekle vazifeli olarak geldim. Görevi ben devralıyorum der. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu yerleşme bizim büyüden, hüddamdan, şeytanın her türlü hilesinden,
korunmamız anlamına gelir, bir koruyucudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir vakayla karşı karşıyayız.

Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütün insanlar için birinci işlem devrinin imanın ruhunun başlarınızdan gelmesi, ikinci nimet bunun üzerine ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşmasıdır. Üçüncü nimeti Allah-u Teala'nın mürşidi ulaştığımız zaman o kişi için onun günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala kim diyor mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa nefs tezkiyesine başlarsa amel-i salihat diyor. Nefsi ıslah edici amellere başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa ve bu seviyede bir mümin olursa, yani imanı artan, kalbine iman yazılır, imanı artan bir mümin olur. O zaman diyor, onların günahlarını, seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. İşlemlerden birisi, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. İkincisi bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. Üçüncüsü günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Dördüncüsü o güne kadar Allah-u Teala bize her bir derecelik sevabımıza 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması ve ruhumuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta ikinci kata ulaştığı zaman bu 1'e 100, 1'e 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ölmeden evvel ölünüz ki Allah-u Teala size 1'e 700 versin sözü bununla alakalıdır. İnsan eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse o hayatı boyunca sadece her yaptığı sevaba karşılık 1'e 10 almış olan birisidir. Ama ölmeden evvel ölürse daha ölmeden evvel o kişinin alacağı nimetler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse nasıl bir olay bu? Daha yakından bakalım. Merceklerimizi olayın üzerine fokus ettirelim. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'dan saydığımız hediyeleri aldı ve mürşidine ulaşıp davetini gerçekleştirdi. Ruh vücuttan ayrıldı. Kişi ne yapacak? Zikir yapacak. Zikir nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının rahmet ve fazlın, rahmetle salavatın ulaşmasını temin edecek. Bu rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin nefsinin kalbinde oraya ulaşıp rahmette, fazla salavatta yerleşecek mi? Hayır, sadece başlangıçta %2 rahmet yerleşir. Daha fazıllar nefsin kalbine girmeden evvel rahmetin ulaşabileceği en yüksek rakam
%2'dir. %2 rahmet gelir, kişinin kalbine girer. Ve bu rahmet %2'ye ulaştığı zaman kişi mürşidine ulaşma hakkını kazanmıştır. Söylediğimiz gibi hacet namazını kılmıştır, mürşidine ulaşmıştır. Ama kalbine o ana kadar giren sadece %2 rahmettir. Ne zaman rahmetle fazl, rahmetle salavat o kişinin kalbine girip de fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmeye başlayacak? Ancak mürşidine tabi olduktan sonra. Tabi olunca ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamın dergahına gider. Ne zaman Allah Teala o kişinin ruhunu birinci kata yükselme hakkıyla mükafatlandırırsa, o kişi de ilk altı kata kadar çıkabilen kervana katılır. Bunlar insan ruhları kümesidir. Giden kervan dediğimiz deve kervanı değil, insan kervanı. Bunlar zemin kattan birinci kata kadar yükselirler ve birinci katta secde ederler. İlk defa gelen birisi eğer birinci kata çıkma hakkını elde ettiyse birinci kata kadar çıkar ve orada bekler. Diğerleri ikinci kata çıkacaktır. Birinci katta sadece açıkta secde edilir. Ne zaman kişi ikinci kata çıkma yetkisini alırsa, diğerleriyle beraber ikinci kata kadar çıkabilmeye başlar. İkinci katta da su arınma havuzları vardır. Burada su arınma havuzlarında kişinin ruhu su arılır. Sonra üçüncü kata kadar yükselecektir kişinin ruhu. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescit köşkün alt katında en sonda yerini alır. Ve diğerleri üçüncü kata yükselirler ama o yükselemez. Ne zaman üçüncü gök katına çıkma hakkını elde ederse o zaman üçüncü kata çıkacaktır. Önce mihenk menfezinden üçüncü kattan dördüncü kata çıkma yetkisini alacaktır. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında secde edecektir. Ne zaman beşinci kata çıkma yetkisini alırsa Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Ne zaman altıncı kata çıkmak yetkisini elde ederse, altıncı katta Sıbhatullah olma mahallinde Allah'ın boyasıyla boyanacak, nurlanacak ve yüzü açık yeşil beyaz hale geldikten sonra bu kalıcı olursa o zaman yedinci kata çıkmak yetkisinin sahibi olacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem Divan-ı Salihin'dir. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud'dur.
Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alemde indi ilahidir. Kişi zikir hücrelerindeki sürecini tamamlamadan sesli müntaya ulaştırılmaz. Sesli müntaya ulaşan her ruh için oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişi ne yapmıştır? O kişi 7 tane gök katını aşmıştır. Birinci katta bu kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren hep kazandığı her dereceye karşılık 1'e 10 alıyordu bu noktaya ulaşmadan evvel, mürşidine ulaşmadan evvel. Ama ulaştığı andan itibaren 1'e 100 almaya başlar. Ve birinci kata kadar böyle devam eder. Ruhu birinci kata ulaşıncaya kadar. Ne zaman ruhu ikinci gök katına ulaşırsa, 1'e 100 olarak aldığı değerler 1'e 200 kata çıkar. Ne zaman ruhu üçüncü kata ulaşırsa, iki katlı köşk dergaha ulaşırsa, orada secde eder sadece buraya, bu noktada o kişinin kazandığı derece artık bile 300 olur. Ne zaman Beytül Makdes'in aslına ulaşır, orada secde ederse 1'e 400 alır. Ne zaman Beytül Haram'ın aslına ulaşır, orada secde ederse 1'e 500 olur. Ne zaman Sıbkatullah olma makamına ulaşırsa oraya, o noktadan itibaren 1'e 600 almaya başlar ve ne zaman 7. gök katına ulaşıp oradan da Allah'ın zatına ulaşırsa o noktadan itibaren 1'e 700 almaya başlar. İşte Allah Teala'nın de bir kişinin 1'e 700 almaya başladığı nokta ancak o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sağlanır. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 1'e 700 versin anlamına gelen 700 kat versin ifadesi bununla alakalıdır. Ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Nasıl öldükten sonra herkesin ruhu, eğer o vücuttaysa otomatik olarak ölüm melekleri tarafından alınacak, Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmışsa, zaten ölmeden evvel ölme işlemini kişi gerçekleştirmiş. Bir defa daha ikinci bir ruhu yoktur ki kişinin o ruh gelsin de alsın. İkinci ruhu yoktur ama Allah'ın zatındaki ruh geri gelir. Azrail Aleyhisselam ve onun emrindekiler vücuttan çıkardıkları değil, Allah-u Teala'dan gelen ruhu görev yapsınlar diye çıkardığı ruhu alırlar, Allah'ın katına götürürler ve teslim ederler.
Böylece o kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırma işlemi nasıl tamamlanıyorsa, ölümden sonra da o kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması ikinci defa gerçekleştirilir. Ama bu, ölmeden evvel ölenler için ikinci defa gerçekleştirmek söz konusudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamışsa, o kişi velayeti ihraz etmediyse, Allah'ın evliyalarından biri olamamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişinin ruhu vücudundadır. Vücudundaki ruhu Allah'a ulaştırırlar. Onlar 1'e 700 falan alamazlar. Dünyadayken 1'e 10 alırlar. O kadardır onların nasipleri. Ama ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, 1'e 700 kat nimet almayı gerektirir Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlandı. Ölmeden evvel ölmek. Allah Teala bu sohbetleri dinleyen herkese ölmeden evvel ölmek ve Allah'ın ermiş evliyası sıfatlarına kavuşmak imkanını versin. Duamızla, dileklerimizle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Kim böyle bir dilekte bulunursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin kendisinin gayretine değil, Allah'ın o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı vakasından hareketle o kişi ölmeden evvel Allah'ın zatına Allah tarafından ulaştırılacaktır o kişinin ruhu. Ölmeden evvel öylece ruhu Allah'a ulaştığı için kişinin ölmeden evvel ölmüş olacaktır. Darısı ölmeden evvel ölmeyenlerin başına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, yani Kur'an-ı Kerim'in ruhunun anlatılması. Lafzın değil, ruhun açıklamasını yapmak. 24. ayet-i kerime. Zümer suresi 24. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen yetteki bi veçhihi su'el azabi yevmel kıyameti kıyame ve kıyle liz zalimine zuku ma kuntum teksibun e mı fe böylece o halde men kim kimse yetteki korur ve veçhihi onun veçhini kendi yüzünü fizik vücudunu suya kötü fena el azabi azap yemel kıyameti kıyamet günü vakıyla ve denir ve zalimin zalimlere zuku tadın ma şey kuntum siz oldunuz teksibun kesbediyorsunuz kazanıyorsunuz.

şöyle oluyor sonuç. O halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduklarınızı, yani günahlarınızın cezasını tadın denir.

halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu, veç fizik vücut, şu vücudumuzun adı Kur'an-ı Kerim'de veç olarak geçiyor. Veç aynı zamanda yüz manasına da geliyor. Zat manasına da geliyor. Öyleyse kıyamet günü azabı tadacak olan yüzümüz değildir. Kıyamet günü azabı tatan bütün fizik vücut olacaktır. Öyleyse azabı tadın dendiğine göre buradaki veç kelimesinden murat fizik vücuttur. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik." Yüzümüzü Allah'a teslim ettik demiyor Allah Teala. Veç deyince fizik vücudu kastediyor. Bu sebeple ruhun teslimi hidayetin birinci teslimidir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimidir. Nefsin teslimi üçüncü teslimidir. İradenin teslimi dördüncü teslimidir. Öyleyse dört ayrı teslim söz konusu. Bunlardan bir tanesi de veçin teslimidir ki şu fizik vücudumuzun bütünüyle Allah'a teslimini ifade eder. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kezze bellezine min kablihim fe etâ hümül azabı min haysu la yeşkurun. Kezzebe yalanladı ellezine onlar min den. Kablihim onlardan önce fe böylece artık etahüm onlara geldi el azabı azap min haysu bir yerden bir taraftan la yeşurun şuurunda olmazlar farkında olmazlar. Şöyle çıkıyor sonuç: onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Allah Teala'nın azabı insanlara nasıl gelir, nereden gelir? İnsanlar bilemezler. Ancak azabı yaşadıkları zaman fark ederler. Azap Allah'a ulaşmayı dinemeyen herkesin üzerine ne yazık ki haktır. Allah Teala kimin üzerine dalalete hak olmuşsa onlara azabında hak olduğunu söylüyor. Allah Teala'nın ifade buyurduğu muhtevaya baktığımız zaman diyor ki Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde dünyaya getiririz Resulü. O kavimlerindeki işlerinden biri olarak manasına geliyor bu. Ve diyor ki Allah Teala o kavimlerdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Böylece bir kısmı hidayete erdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. İşte dalaletin üzerine hak olduğu kişiler, onlar azabın sahipleri. Allah Teala'nın burada söylediği hep yalanlamak, Allah'ın ayetlerini tekzip etmek ve Allah'a ulaşmayı netice itibariyle dilememek. Dilememek söz konusuysa azap mutlaka o kişinin üzerine her halükarda geliyor. 26. ayet-i kerime Zümer suresi Bismillahirrahmanirrahim. Fe zekû humullâhu fe ezâkumu ezâku humullâhu hul hizye fil
hayati dünya ve le azabül ahireti. Ekberu yani ekber. Ekber, ekberu lev kânu ya'lemûn. Fe böylece artık ezaka hum onlara tattırdı. Allahü Allah, el-hizye, zillet, rezillik, horlanma ve aşağılanma fi içinde de el-hayatet dünya, dünya hayatı böyle ve gerçekten elbette azab-ı azab, el-ahireti ahiret, ekberu daha büyük. Lev eğer şayet kânı oldular, yalimun biliyorlar. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti yani horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Burada Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dünya hayatında da horlanma, zillet tattırıyor. Ahiretteki azapsa bundan tabii çok daha büyük bir azap. Orada fizik işkence söz konusu. 27. ayet-i kerimesi Zümer suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve lekat darabna linnasi fi hazel Kur'ani min kulli meselin leallehum yetezekkerûn. Velekat ve andolsun darabna, örnek verdik. Li için ennâsi insanlar. Linnâsi insanlara. Fi içinde hazabu el-Kur'ani, Kur'an. Min den kulli her, bütün hepsi. Meselin, mesele. Leallehum, umulur ki böylece onlar yetezekkerûn, tezekkür ederler. Anlasın ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Öyleyse Kur'an bütün insanlara her konuda örnekler vermiştir. Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse bütün misaller oradadır. Allah Teala'nın söylediği her ayet orada yer almıştır. Bir bütünü ifade eder. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde beyan edilmiştir. Açık bir şekilde veya kapalı bir şekilde ama mutlaka beyan edilmiştir. Açık şöyle söylüyor Allah Teala, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik buyuruyor. Ayet 28 Zümer suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kur'anen Arabiyen gayre zi ivecin leallehum yettekun. Kur'anen Kur'an, Arabiyen Arapça, gayre dışında hariç olmayan, zi sahip, ivecin eğrilik, kusur, çelişki, leallehum umulur ki böylece onlar yettekun, takva sahibi olurlar. Bu çelişmesi ve eğriliği olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar, yani okuyanlar, böylece takva sahibi olurlar. Çelişmesi
içinde tenakuz olmayan, çelişme olmayan ve aynı zamanda ivacan eğrilik manasına geliyor. İvacın eğrilik, kusur, çelişki. Bu çelişkisi yani eğriliği ve kusuru olmayan Arapça bir Kur'an'dır. Çelişmesi, eğriliği, virgül, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Olur ki onlar böylece takva sahibi olurlar.

Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olur. Allah'a yönelen herkes takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusselat ve la tekunu minel müşrekin. Diyor ki Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Öyleyse takva sahibi olmak Allah'a yöneldiğimiz noktada başlayan bir müessese. Zümer suresi 29. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu meselen reculen fihi şüreka'u müteşakisune ve reculen selemen li recul hel yeste viyani mesel elhamdülillah bel ekse ruhum la ya'lemun. Darabe örnek verdi. Allah'ı Allah. Meselen, misal, örnek. Racülen adam, kişi. Fihi onda. Şürekav, şerikler, ortaklar, birbirine bağlı olanlar. Müteşakisune, birbirine karşı şaki olanlar, aralarında anlaşamayanlar. Ve racülen ve bir adam. Selemen, teslim olan, bağlı olan. Li'e, racülün bir adam. Hel mı? Nesevi yani ikisi eşit olur. Mesela misal örnek. Elhamdü hamd. Lillahi, Allah için, Allah'a mahsus. Bel, hayır bilakis ama ekseriyorum onların çoğu la yalimun, bilmezler. Cümle nasıl şekilleniyor? Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç amire bağlı olan kişi ile tek bir amire bağlı olan kişinin durumu bir olum mu? Olur mu? Allah örnek verdi. Şu meseleyi örnek verdi. Daraballahu örnek verdi mesela. Meseleyi misali. Misal örnek aynı şey. Mesele de misalin muhtevası. Aralarında anlaşamayan birkaç amire bağlı, yani birkaç amire birden bağlı olan kişiyle tek bir amire bağlı olan kişinin durumu bir olur mu? Hele bu amirler birbirleriyle anlaşamıyorlarsa. Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Orada Allah Teala puta tapanların durumunu söylüyor. Adamlar salonu putlarla doldurmuşlar ve karşılarına geçip putlara tapıyorlar. Ve A putlardan birine tapıyor, B bir başkasına, C bir başkasına. Karma karışık bir dizayn içinde her biri başka bir puta ya da gruplar başka başka putlara tapıyorlar. Allah'a tapar gibi putlara tapıyorlar. Putlar da aralarında zaten bir anlaşma sahibi olamazlar. Bunlar neticede ya taş parçaları veya tahta parçaları. Ve tapanlar da aralarında anlaşamazlar. Tapılanlar da aralarında anlaşamazlar. Allah Teala Zümer suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor. İnneke meyyitun
ve innehum meyyitun. İnneki muhakkak ki sen meyyit, meyyit, ölümlüsün. Ve innehum ve muhakkak ki onlar meyyitun, meyyitler, ölümlüler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, onlar da ölümlüler. Yani insan olarak yaratılan herkesin mutlaka öleceğini söylüyor Allah Teala. Nasıl Adem Aleyhisselam ölmüşse, bütün evvelce yaşayanlar ölmüşse, peki yaşayanlar yok mu? Var. Kim var? Hazreti İsa var. Kim var? Hazreti İdris var. Kim var? Hızır Aleyhisselam var. Onlar yaşıyorlar. İkisi orada cennette ama biri bu dünya üzerinde yaşıyor. Binlerce, on binlerce seneden beri hep hayatta.

Orada kıyamet gününde herkes birbirini suçlayacak. Senin yüzünden dalalete düştüm, senin yüzünden cehenneme girdim diye insanlar birbirlerini suçlayacaklar. Peki cennete girenler, onlar da hamdolsun ki biz falancaya tabi olduk da Allah'ın cennetine girdik diye bir mutluluğun içinde yaşayacaklar. Hamdolsun ki biz Allah-u Teala'yı diledik de, Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik de Allah bizi cehenneminden kurtardı. Dalaletten kurtardı, küfürden kurtardı, cehennemden kurtardı, tağuta kul olmaktan kurtardı diye mutluluk şarkıları söyleyecekler. Ama insanların çoğu ne yazık ki aralarında orada da hep davalı ve davacı olacaklar. İnsanları dalalette bırakanlar ve dalalette bırakılanlar olarak iki gruba ayrılmak söz konusu kıyamet günü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dalalette bırakanlar ve dalalette bırakılanlar grubunu oluşturur. Diğerleri ise Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Onlar hidayettedirler. Dalalette olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Diğerleri ise gidecekleri yer cennet olanlardır. Davalı ve davacı olanlar kimler? Cehenneme gidenler. Cehenneme gitmesine başka insanlara sebebiyet verenlerle, o sebebiyet verenler yüzünden cehenneme gidenler orada birbirlerinden davalı ve davacı oluyorlar. Ve Zümer Suresi 32. ayet-i kerime. فَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنْ كَزَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَزَبَ بِصِدْكِ اِذْ جَاءَهُ جَاءَهُ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًا لِلْكَافِرِينَ Ve böylece artık men, kim, kimse, azlımı daha zalim, mimmen, o kimseden, ondan, kezzebe, yalan söyledi. Ala üzerine, Allah'ı Allah, ve kezzebe ve yalanladı. Bi es-sıdkı, bis-sıdkı, doğruyu, gerçeği, hakikati yalanladı. İz olduğu zaman cahihü ona geldi. Eleyse değil mi? Fi içinde cehenneme cehennem, mesven kalınacak yer. Li için el-kafirin, kafirler. Kafirler için kalınacak yer. Şöyle oluyor. Öyleyse Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, yani Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ailesi Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, yani Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim var? Allah Teala bu ayetin muhtevasını Bakara 159'da açıklıyor. Diyor ki Allah Teala Bakara 159'da biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açıklamamıza rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti yalanlarlar. Hem Allah kitaplar indiriyor, delilleriyle indiriyor ve o

kitapları da bunlar bütün boyutlarıyla açıklanmasına rağmen o insanlar onu gene de yalanlıyorlar. Yalanlamıyorlar. Burada ketmetmek söz konusu. Onu bilerek gizliyorlar. Onu gizlerler diyor, ketmederler diyor Allah Teala ve şöyle bağlıyor ayeti. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. Demek ki bu hidayeti gizlemek söz konusu, gizlemek, ketmetmek söz konusu, başka insanların dalalette kalmasına sebebiyet verdikleri için omuzlarına lanet alıyorlar. Lanet yükleniyorlar. Vebal yükleniyorlar omuzlarına. Bu kendi günahlarının ötesinde daha başka günahlar başkalarının günahlarından da yüklendikleri için omuzlarında vebal olanlar bunlar. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenler de lanet eder diyor Allah Teala. Ve 33. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî câe bis sıdkı ve saddeka bihi ulaike humul muttekûn. Muttekûn. Ve ellezî ve o vellezî cae geldi. Cae bi aslında getirdi. Cae geldi bi ile geldi yani getirdi. Cae bi ile bi ile es-sıdkı doğru, gerçek, hakikat ve saddeka ve doğruladı ve tasdik etti. Bihi onu, ülâike işte onlar, hum. Onlar, el-muttekûn, muttakiler, takva sahipleri. Ve Allah Teala bir tarif veriyor Zümer Suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve hakikat ile gelen sıdk ile, doğruyla, gerçekle, hakikat ile gelen, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden kişi. Allah'a ruhu ulaştırmayı emreden kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, yani tasdik ederek Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunu kabullenip dileyenler, işte onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala. Hakikat ile gelen ve onu tasdik edenler, yani hakikati tasdik ederek, Allah'a ulaşma dileğini tasdik ederek Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse işte onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Kimdir takva sahibi? Allah'a yönelenler. Ne diyor Allah Teala onlar takva sahibidir diye? Münibine ileyhi ve yettekûn diyor. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da takva sahibi, Allah'ın dostları. Diyor ki Allah Teala
Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da, ahirette de müjdeler vardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Amin olanlar da takva sahibi görüyorsunuz. Bunlar cehennemden kurtulanlar. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler cehennemden kurtuluyorlar. Dünya müjdesi de, dünyada da müjde onlar için, mutluluk. Ahirette de mutluluk onlar için, yani kıyametten sonra gidecekleri yerde Allah'ın cenneti. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. 34. ayet-i kerime, Zümer suresi. Lehümmâ yeşâûne inde rabbihim zâlike cezâul muhsinîn. Lehüm onlar için ma şey, şeyler, yeşâûne dilerler. İnde, katında, huzurunda rabbihim, onların Rabbi. Zâlike işte bu, cezâü, ceza, karşılık, mükafat. El muhsinîn, muhsinler. Onlar için diledikleri şeyler Rablerinin katındadır. İşte bu muhsinlerin mükafatlarıdır. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların diledikleri şeyler söz konusu. Bu diledikleri her şeyin Rablerinin katında mevcut olduğu söz konusu, onların diledikleri şeyler Rablerinin katındadır. Rablerinin katında onlar cennette olacaklardır, onlara kavuşacaklardır. Zümer suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Li yükef firallahu anhum esve ellezi amilu ve yeczi yehum ecrehum bi ahsenillezi kânu ya'melûn. Li yükeffira, örtsün, örter. Allah'ı, Allah, anhüm, onlardan, esve'e, en kötü. Ellezi ki o, amilu, yaptılar. Ve yezziyehüm, ve onların mükafatlandırır. Ecehüm, onların ecirleri. Bi ahseni, en güzeliyle. Ellezi ki o, kânü oldular. Ya'melûn, yapıyorlar. Diyor ki Allah Teala bu ayette, Zümer Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde, Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır. Burada hem Furkanları verilmesi, Furkanların verilmesi sebebiyle günahların örtülmesini anlatıyor Allah-u Teala. Hem de mürşide ulaşıp da tabiyetten sonra günahların sevaba çevrilmesini de anlatıyor. Ve yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini veriyor, günahlarını sevaba çevirerek. Bir defa bir ayrı bir şey daha yapıyor. Normal olarak insanlara derecat kazandıkları zaman 1'e 10 veren Allah-u Teala, onlara 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar çıkarıyor. Yani yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini veriyor. Başlangıçta
biri onunla veriyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşıp tabiyetleri anından itibaren bu biri 10, biri 100 oluyor. Ve göğün ikinci katında yükselince ruh 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükseliyor. Allah Teala onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Ve Zümer suresi 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Eleysellahu bi kafin abdehu ve yuhav ve fu nuke neke yuhav yuhav ve fu neke. Billezine min dunihi ve men yudli lillahi fema lehu min hadin. Öyleyse değil mi? Allahu Allah bi kafin kafi abdehu onun kulu ve yuhav vifuneke ve seni korkutuyorlar. Mi ellezine onlar ile. Minden dunihi ondan başka. Ve men ve kim kimse yudillu dalalete bırakır. Allah'ı Allah. Fe böylece o takdirde o zaman malehu onun için yoktur. Minden hadin hidayet eden hidayetçi. Zümer suresi 36. ayet-i kerime ve men yudlilillahi fema lehu min hadin. Allah kimi dalalete bırakırsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Şimdi bakıyoruz sonuçlara. Diyor ki Allah Teala bu ayette Allah kuluna kafi değil mi? Yeterli değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi yoktur. Ve men yüldil ve kim kimse dalalette bırakır. Allahu Allah, fe böylece o takdir o zaman, malehu onun için yoktur. Min den hadin. Ve Allah kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Allah kimi dalalette bırakır? Allah'a ulaşmayı dilemeyeni. Dalalette yani kendi haline bırakır, onlarla ilgilenmez Allah Teala. Yani bir başka ifadeyle Allah onları dalalete düşürmez. Allah onları dalalette bırakmaz. Yani Allah onları dalalete düşürüp de onların dalalette kalmasına sebebiyet vermez. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Ve de dalalettedirler. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemedikçe insanların hepsi dalalettedirler. Ama Allah Teala Allah kimi dalalete bırakırsa o zaman onlar için bir hidayetçi, bir mehdi yoktur diyor Allah Teala. Zümer suresinin 37. ayet-i kerimesi Emen yehdillahu femalehu min mudil. E leysallahu bi azizin tikam. Azizin zintikam. Zintikam. Ve men ve kim kimse yehdi hidayete erdirir. Allah ve Allah. F
Ve böylece artık o zaman ma yoktur. Nehu onun için minden mudillin. Dalalete düşüren. Mudillin. Eleyse ve değil mi? Allah'ı Allah bi ile e azizin, aziz yüce ve üstün, zintikamin, intikam sahibi. Ve Allah kimi hidayete erdirirse o zaman onun için dalalete düşürebilecek. O zaman onun için dalalete düşürebilecek. Kimse yoktur diyor Allah Teala. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi diyor Allah Teala.

İki ayet-i kerime birbirinin arkasından geliyor. Ve birincisinde Allah kimi hidayete erdirirse onun için bir saptırıcı yoktur diyor. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan Allah'tan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa o zaman onun için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Yani Allah dalalette bıraktığı zaman, o kişiyle ilgilenmediği zaman hiç kimse onu hidayete erdiremez. Eğer o kişi hidayete ermeyi istemiyorsa. 36. ayet-i kerime bu. 37. ayet-i kerimede de Allah Teala tersinden hareket ediyor. Allah kimi birincisinde dalalete bırakırsa diyordu. Burada da hidayete erdirirse onun için dalalete düşürebilecek olan o kişiyi dalalete düşürebilecek olan kimse yoktur diyor Allah Teala. Demek ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o dilemediği sürece Allah onu dalalette bırakır. Ve dilemediği sürece de hiç kimse onu hidayete erdiremez. Sadece kendi talebiyle gerçekleşebilir. Ve diğer taraftan da Allah Teala, Allah kimi hidayet üzere kılarsa, Allah kimi hidayette kılarsa. O zaman onu onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur.

Allah kimi hidayete kılarsa o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. Diyor Allah Teala. Ve 38. ayet-i kerime şöyle söylüyor Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in se'eltuhum men halakas semavati vel arda leykulunallah kul eferaytum ma ted'une min dunillahi in era deniyallahu biddurrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev eradeni bir rahmetin hel hünne mümsikatü rahmeti kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn diyor ki Allah Teala ve le ve mutlaka gerçekten in eğer seheltühüm onlara sordun men kim alaka yarattı es semavati semalar gökler ve el arda ve yeryüzü ve arz. Yeryüzü arz. Le elbette mutlaka yekulun ne mutlaka derler. Allah'ı Allah kul de söyle e mi fe böylece artık reyhtüm siz gördünüz ma şeyler tedune siz tapıyorsunuz minden duni dışında başka Allah'ı Allah in şayet eğer erade niye benim için diledi Allah'ı Allah bir durrin darlığı zararı hel mi hünne onlar kâşifatü gideren durrihi onun zararı ev ya da veya eradeni benim için diledi bi ile i rahmetin rahmet hel mi hünne onlar mümsikat kâtü tutanlar rahmetini onun rahmeti kul de söyle hasbiyallahu Allah bana yeter aleyhi ona itevekkülü tevekkül eder el mütevekkülün tevekkül edenler ve eğer gerçekten onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler, yalnız ona tevekkül ederler. Allah'a tevekkül ederler ve onu vekil ederler, vekil tayin ederler. Öyleyse Allah'a tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler diyor. 39. ayet-i kerime. Burada çok açık bir şekilde Allah'ın yaptıklarına putların engel olamayacaklarını ve putların hiçbir şeye yaramadıkları ifade buyuruluyor. Zümer suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Kul ya kavmi melu ala mekanetikum inni amil fesefe talemun kul de söyle ya ey kavmi kavmim imelü yapın ala üstünde de mekanetikum bulunduğunuz yer inni muhakkak ki ben amilün yapan fe böylece artık öyleyse sefe yakında talemun bileceksiniz. De ki ey kavmim bulunduğunuz yerde elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Siz bana karşı ne yapacaksanız yapın. Ben de Allah'ın bana emrettiklerini yapacağım. Yakında Allah Teala size her şeyi öğretecek. Ve Zümer suresi 40. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Men ye'tihi azabun yuhzihi ve yahillu aleyhi azabun mukim. Men kimi kişi yetihi ona gelir, azabın azap, yuhzihi onu rezil eder, alçaltır ve yahillü ve iner çöker, aleyhi ona onun üstüne azabın azap, mukimun, mukim, daimi, sürekli, mukim, oturan, kendisini rezil edecek azap,
kime gelecekse ve muhkim sürekli azap onun üstüne iner. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır. Kime gelecekse yani ona ulaşır ve muhkim sürekli azap onun üstüne iner ve orada kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki bu muhteva bir defa daha tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin, ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti. Ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler sonra ahdlerini her defasında bozarlar ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman onları öyle yıldır korkut ki onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan artık eşitlik üzerine ahdlerine iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenü olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenü olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihat eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle, hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman, artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ya Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulünün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı mustakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah, dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah, alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz, Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve O'nun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah, yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir. Ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Âmenû olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız, kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz, hoşunuza giden evler, Allah'tan ve O'nun Resulünden ve O'nun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir.
artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size, Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla, kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder. Ve sizden başka bir kavimle
sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir.

isabet ederse bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'ı ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece O da onları unuttu.

muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetli idiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o, fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey, sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah, gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek, hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler.
ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler, bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım. Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerine tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Büyüsünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: Kater.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Lâ rabbil âlemin. Er-Rahmanirrahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz bütün peygamberler İslam'dır. Yani bütün peygamberler haniftir. Yani dünyada ikinci bir din hiç olmamıştır. İnsanlar yüzlerce dinin mensubu sayabilirler kendilerini ama aslında tek bir din. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar sadece bir tek din, bir tek şeriat var olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. O insanlara senin onları Allah'a çağırman ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte kalın çizgilerle ayet-i kerime böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura 13. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ne ikinci bir din, ne ikinci bir şeriat hiç mevcut olmamış. Bir tek din söz konusu olmuş. İşte Allah Teala orada onlara teklif ettiğin, sunduğun bu hanif dini onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Hanif dini demek ki Allah Teala neyi kastediyor? Hazreti İbrahim'in dinini kastediyor. Arapça adıyla İslam dinini kastediyor. Öyleyse şu anda dünya üzerinde 3 tane kitap sahibi büyük din söz konusu: İslam, Hristiyanlık ve Musevilik. Ama şu anda insanlar 3 tane dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Onun dışındaki her kendinin başka bir dine mensup olduğunu zanneden insan aslında bir büyük yanılgının içerisinde. 3 din de aslında aynı tek dindir. Eğer Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aynı şeriatsa, ki aynı şeriat olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş, o halde ikinci veya üçüncü bir dinden bahsetmek mümkün değil. Sadece bir tek din var. Öyleyse bu tek din nedir? Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde, Habibim kendini Hanif olarak dine ikame et. Bu kainatın kayyum olan dinidir. Yani ezeli ve ebedi tek dinidir diyor Allah Teala. Ve diyor biz bütün insanları sadece bu dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yarattık. Allah'ın yaratmasında ne insanları Hanif olarak yaratmasında bir değişiklik görebilirsin, ne de Allah'ın dinini değiştirmesi olayını görebilirsin. Bütün insanları Hanif dinini yaşayacak olan özellikle yaratıyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar da sadece bütün insanların yaşayabileceği bu Hanif dini olacak. Başka bir dini yaşayabilecek olan özellikle kimseyi yaratmadık diyor Allah Teala. Allah'ın ne insanların fıtratını vücuda getirmesinde bir değişiklik görebilirsin, ne de dinde bir değişiklik görebilirsin diyor. Bu ezelli ve ebedi dindir diyor. Kayyum olan din bu Hanif dinidir diyor. Allah Teala bu standartlar içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indiriyor. Kur'an'da ne geçiyorsa hepsi Hanif dininin bir parçasıdır. Kur'an Arapça indirilmiştir. Ve İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapça adıdır. Hanif de muhteva olarak Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah'a teslim olmak, ruh ile, veç ile, nefs ile, irade ile teslim olmak, bu Hanif fıtratının, Hanif dininin temel özelliğidir. Hanif dini vahdet dinidir. Tek Allah'a inanmak söz konusudur. Kainatın tek dininde. Bir. İkincisi, Allah yolunda fırkalara ayrılmayan tek bir toplum vücuda getirmek demektir. Yani inananlar tek bir toplumu, Hanif toplumunu vücuda getirecek. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim olmak, etmek yolunda bir arada olan insanlar. Üçüncüsü, Hanif dini teslim dinidir. Söylediğimiz gibi ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmektir hedefi. Böylece insanı mutsuzluk girdabından alarak mutluluk kurtuluşuna ulaştırmak. Öyleyse Kur'an daha evvel indirilen bütün kitapların aynı özelliklerin sahibidir. Allah Teala Kur'an'ın bir nur olduğunu, bir saadet rehberi olduğunu, hidayet rehberi olduğunu ifade etmektedir. Tevrat için de aynı şeyi söylüyor. İncil için de aynı şeyi söylüyor. Bütün mukaddes kitaplar hem kendilerinden evvelkileri hem de kendilerinden sonrakileri tasdik eden hüviyet taşırlar. Öyleyse bu muhtevada son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği İncil'de mevcut. Hazreti İsa'nın geleceği Tevrat'ta mevcut. Hazreti Musa'nın geleceği Hazreti İbrahim'e indirilen kitapta mevcut. Öyleyse her kitap kendisinden sonrakini tasdik etmek ediyor, onunla kalmıyor. Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu, Kur'an'da neler varsa onda da aynı şeylerin var olduğunu, aynı şeriatın var olduğunu söylüyor. Tevrat için de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. O zaman her kitap gibi Kur'an da kendisinden önceki gelen kitapları tasdik ediyor. Kendisinden sonra bir peygamber gelecek mi Kur'an'dan sonra? Hayır, gelmeyecek. Ve onu da tasdik ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamberin asla gelmeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Mührüdür, hatemidir. Yani nübüvvet onunla hitam bulacak diyor. Sona erecek diyor. Hitam kelimesi ve hatem kelimesi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hanif dininin muhtevasının ne olduğuna bakıyoruz. Hanif dini Allah'a ulaşmayı, dilemeyi emreder. Hanif dini mutlaka mürşide ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'tan 10 tane ihsan alarak mutlaka mürşidine ulaşmasını emreder. Ve mürşidine ulaşan kişinin mutlaka ruhunu Allah'a teslim etmesini emreder. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini emreder. Nefsini Allah'a teslim etmesini emreder. İnsanların irşada ulaşmasını emreder ve iradesini de Allah'a teslim etmesini emreder. İslam neyi emreder? Aynı şeyleri emreder. Öyleyse İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapçasıdır. İslam dini sadece Arapça bir isim altında yayınlanan Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın yaşadığı dindir. Hazreti İsa'nın yaşadığı dindir. Bütün peygamberlerin yaşadığı dindir. Onun da Kur'an'daki adı, Hanif dininin adı İslam dini olduğuna göre bütün peygamberler Hanif dinini, yani İslam dinini yaşamışlardır. Öyleyse her şey son derece açık olarak görünüyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. İncil bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. Tevrat bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. Aynı zamanda üç kitabında bir nur olduğunu söylüyor. Üç kitabın da Allah Teala tarafından indirildiğini söylüyor. Şimdi hidayet mefhumundan hareketle neticeye gidelim. Üç kitapta bir hidayet rehberi ise, hidayete erdirmeye özelliğini taşıyorsa, o zaman üç kitabın da hedefi aynı demektir. Üç kitapta bir nursa, üç kitaptaki şeriat da aynı şeriatsa, o zaman bütün insanlar aynı şeriatı yaşamışlar demektir. Ama geçen zaman parçalarında iblis şeriat müessesesini tamamen değiştirmiş, sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse üç kitapta hidayet rehberi ise, Kur'an'daki hidayet neyse, İncil'deki hidayet de, Tevrat'taki hidayet de aynı hidayet oluyor. Şimdi bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an'daki hidayet nedir? Ruhumuzun hidayeti. İnnel hüda hüdallah buyuruyor Allah Teala Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. İşte Nahl Suresi 36. ayet-i kerime. Biz bütün kavimlerde Resul be'as ederiz, hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani kim o Resul'e tabi olduysa onlar hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Hidayete ermeyenler, hidayet üzere olmayanlar dalalette kalanlardır. Öyleyse onların da üzerine dalalet hak oldu diyor. Peki fizik vücut için hidayet neymiş? Allah'a kul olmakmış. Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bakınız Allah Teala ne söylüyor? Yasin 60 ve 61'de. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? La tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacaksınız diye. En la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin. Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun diye. Yani şeytana kul olmayın. Bana kul olun diye ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Öyleyse neymiş fizik vücudun hidayeti? şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve fizik vücutlarımız ezelde Allah-u Teala'ya bu konuda ahd vermiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hidayeti bütün boyutlarıyla bize anlatıyor. Davette de hidayet var mı? Var. Nefsin hidayeti var. Nefsin hidayeti, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla gerçekleşir. Allah-u Teala nefsimizin Allah'a verdiği yeminden bahsediyor. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş ama nefsimiz yemin vermiş. Diyor ki Müddessir Suresi 38-39-40. Ayetler Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Diyor ki Allah-u Teala ey amili olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Müddessir 8'de, 38'de, 39-40'da Allah-u Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri Allah'a verdikleri yemini gerçekleştiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Öyleyse nefsler Allah'a yemin vermişler ve yeminlerini gerçekleştiren nefsler cennette olacaklar. Ama bütün nefsler bir rehine. Sonra Allah Teala nefsin o hedefe nasıl ulaşacağını söylüyor Şems 9'da. Kat eflaha men zekkaha. Onlar felaha erdiler. Cennet saadetinin sahibi oldular. Kimler? Onu, nefsi, nefslerini tezkiye edenler. Nefslerini saflaştıranlar. Nefslerin afetlerinin yerine ruhun hasletlerine paralel olan faziletleri yerleştirenler. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nefsimizin hidayetinden bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Sonra mı? Sonra da diyor ki Allah-u Teala siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin hidayet üzere olduğu nokta nefs tezkiyesine başlaması. Öyleyse nefsimizin hidayeti nefs tezkiyesiyle gerçekleşecek olan bir husus. Nefsimizin tezkiye olması, daha sonra tezkiyenin sonu yani tasfiye, nefsimizde hiçbir afetin kalmadığı daimi zikir noktası ve Allah'a nefsimizin teslimi. Bu da nefsimizin hidayeti. Sonra da Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Bir de Allah'ın ahdi var. ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. Allah'ın atinde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Ama vasiyetinde irademizi de Allah'a teslim etmek var. Niçin Allah-u Teala birine ahd diyor, birine vasiyet diyor? Çünkü ahd bir yemindir. Ve Allah'ın ahdi, onun karşılığı olan yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi ifade ediyor, ihata ediyor. Allah'ın ahdi, Allah'ın bizden aldığı yemin, misak ve ahdin toplamını ifade eder. Allah'a göre bir kavramdır. Allah'ın ahdi. Ne yapmış Allah-u Teala bizden? Yemin almış, misak almış, ahd almış ve üzerimize de ahd salmış Allah-u Teala. Bize de ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair bizlerden yemin, misak ve ahd alan Allah-u Teala bize bildirimde bulunuyor. Allah'ın ahdi var diyor üzerinizde. Hepiniz ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi bana teslim etmekle mükellefsiniz. Bu benim ahdimdir diyor. Hepinizden bunun gerçekleştirilmesini istiyorum diyor. Üzerinizdeki ahdim. Allah'ın ahdi, ama bizim ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin misaki, ahdi ve yemin. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a bunları teslim etmekle mükellefiz. Hepsi ayrı bir hidayeti temsil ediyor. Gördük ki ruhumuzun da hidayeti söz konusu. Veçimizin de hidayeti söz konusu. Nefsimizin de hidayeti söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir ve insanın nasıl ruhunu, veçini, nefsini hidayete erdireceği konusunda bilgi sahibi kılar ve hedeflere ulaştırır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Tabii emrine itaat edildiği takdirde. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de yetmez, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İsa'nın havarilerinin Allah'a teslim olduklarını yazıyor. Diyorlar ki nahnu lehu müslimin. Muhakkak ki biz Allah'a ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de teslim edenleriz. Hazreti Musa'ya tabi olanlar da aynı standardın içindeydiler. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenlerden oluşan bir sınıf vücuda getirebilmişlerdi. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Rabbaniyun dediği Hazreti Musa'nın kavminden olan insanlar münkerden men edip irfan ile emrediyorlardı. Maruf ile yani irfan ile emrediyorlardı. Münkerden nehyediyorlardı. Ve adaletle davranmanın öncüleriydiler. Adaletin temsilcileriydiler. Kıstla, adaletle davranırlardı. Hakem müessesesinin sahipleriydiler. İnsanları hidayet yoluna alıyorlardı, hidayete erdiriyorlardı. Hazreti, demek ki Hazreti Musa'nın kavminde hidayeti dört başı mamur olarak yaşayanlar, yani iradelerini de Allah'a teslim edenler vardı. Rabbaniyun'un muhtevasına baktığımız zaman, münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan ve adaletle insanların arasında adaletle adaleti dağıtan insanlardı. Tevrat'taki Allah'ın kaideleriyle emrediyorlardı. Tevrat'taki kaideler, İncil'deki kaideler, Kur'an-ı Kerim'deki kaideler, aynı kaideler Hazreti İbrahim'in kitabında da yazılı. Aynı kaideler Hazreti Nuh'un kitabında da yazılı. Allah Teala bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, hani o zaman ki biz bütün nebilerden misak almıştık. O zaman onlara dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra. O Resulümüze yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlar da dediler ki, evet, ikrar ediyoruz, misak veriyoruz ve ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Bütün nebilerden misak almış Allah Teala. İşte o misakin ötesinde bütün nebilerle aynı ahdleşmeyi yaptı Allah Teala. Allah'ın ahdi bütün nebilerden ruhlarını, beşlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeleri istikametindeydi. Ama bütün nebilere de vasiyeti var. Bu teslimler gerçekleştikten sonra otomatik olarak tahakkuk edecek olan bir hususu da Allah Teala ahdinin içine almıyor. Çünkü ahdi, ahd bir yemin adıdır. Bu yemin, insanların Allah'a verdiği yeminlerle bağlıdır. Ama Allah Teala'nın vasiyeti yeminlerin de ötesine geçer. Ama bunun için Allah Teala bir ahd, yemin, misak almamış bizden. Çünkü bu işlem otomatik olarak gerçekleşir. Herkesin iradesi, nefsini teslim ettikten sonraki mertebede ne zaman kişi irşada ulaşırsa iradenin teslimi için kişi hazırdır ve iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırmasını hep bütün gönlümüzde dileriz. Bütün devirlerde Allah'ın emirlerini sizin gibi yerine getirenler vardı ve getirmeyenler vardı. Her devirde yerine getirmeyenler, yerine getirenlerin 10 katından mutlaka fazlaydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları azınlığı temsil etmişlerdir. Her devirde çileler çekmişlerdir. Ama kurtulanlar da sadece onlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakıyorsunuz 1 milyar insandan oluşan bir İslam alemin, 1 milyar olduğu söyleniyor kalın çizgilerle rakamın, İslam aleminde yaşayanlar da kendilerini kurtulmuş kabul ediyorlar. Ama kurtuluş reçetesine baktığınız zaman 5 tane şartını görüyorsunuz İslam'ın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama hidayet yok. Hani hidayet rehberiydi Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi, tamam. Çünkü hidayetin bütün şartlarını koymuş Allah Teala. Hepsini de üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bize farz kılmış Allah Teala. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi ahdiyle farz kılmış. İrademizi teslim etmeyi de bunların ötesinde vasiyet etmiş Allah Teala bize. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn ile karşı karşıyayız. İnsan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellikler arasında yaşamak, Allah'ın ne kadar muhteşem bir nimeti diye düşünüyorum. Rehber elinizde Kur'an-ı Kerim, 7 tane safha yaşayacaksınız. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların hepsinin yaşadığı 7 tane safha. Daha evvelki peygamberlere ulaştığımız zaman, Hazreti Nuh zamanında da bir kısım insanların gene emri bil maruf yaptıklarını, münkerden nehyettiklerini görüyoruz. Hazreti İbrahim için de aynı şey söz konusu. İşte yanındakilerden, onun yetiştirdiklerinden Hazreti Lut gidiyor Lut kavmine ve rehberlik yapıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi dikkatle bakıyoruz. Neyi gördük? Hazreti Musa'nın kavminde Rabbaniyun var. Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamışlar. Münkerden nehyediyorlar. İrfanla emrediyorlar. İnsanları hidayete erdiriyorlar. Ve kıst ile, adaletle davranıyorlar. Sahabe de aynı hüviyetin sahibiydi. Münkerden nehyediyordu. Marufla emrediyorlardı. Ve adaletle davranıyorlardı. Kendilerine tabi olanları hidayete erdiriyorlardı. Rabbaniyun da öyleydi. Kendilerine tabi olanları hidayete erdiriyorlardı. Bir asıl ifadesiyle hidayete ermelerine vesile teşkil ediyorlardı. Sahabe için de, Rabbaniyun için de Hazreti İsa'nın havarileri içinde aynı şey söz konusuydu. havariler de Allah'a teslim olanlardı. Hem de iradelerini de Allah'a teslim edenlerdi. Yani başkalarının ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini

Hazreti Nuh'a tabi olanlar, Hazreti İbrahim'e tabi olanlar hep yaşamışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara bunları öğreten peygamberler hangi dinin mensuplarıydı? Hanif dininin mensuplarıydı. Yani İslam'dılar. Hanif dininin Arap çağda olan İslam hüviyetindeydiler hepsi. Evvela bütün peygamberler kendileri ruhlarını da, veçilerinden de, nefslerini de, iradelerini de daha öteye geçelim. Akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Yani onlar peygamberler tasarruf altındaydılar. Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirlerdi. Allah'ın söylettiklerini konuşabilirlerdi. Kendiliklerinden konuşamazlar, kendilerinden bir şey yapamazlardı. Allah Teala bu hususu açıkça söylüyor. Onlar için diyor, hakkı hiyar, dilediğini yapma hakkı yoktur diyor. Biz neyi söyletirsek onu söyleyebilirler. Neyi yaptırırsak onu yapabilirler. Bu sebeple diyor sorumlulukları da yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Vardıkları nokta hepsinin aynı. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Münkerden nehyediyorlar. Ve marufla emrediyorlar. Sahabe de, havariler de, Rabbaniyun da aynı hüviyette. Ve bugün yaşamakta olan bu üç dinin temelinde aynı grup var. Aynı şeyleri yapan Allah'ın mürşitleri. Şimdi sahabeye bakıyoruz. O hedefe hepsi ulaşmışlar mı? Tabii Kur'an-ı Kerim son indirilen kitap olduğu için, hiçbir noktası değişmediği için bütün aradıklarımızı onda bulabiliyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş. Bakıyoruz Rad 20, 21, 22. Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, misaklerini bozmazlar. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suel hesap, kötü hesaptan kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olmasından korkarlar. Ve yahşemne rabbihim, Rablerine huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbihim, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bunun iki manası var. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Kimmiş bunlar? Bu sabırla Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaştırmışlar mı bütün sahabe ruhlarını Allah'a, hidayete ermişler mi? Elbette. Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra 18. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala onlar hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Sonra ne diyor? Onların hidayet

şiddete ermesi söz konusu. Ve sahabe için bu nokta önemli. Hidayete ermek. Peki kaç hidayet? 7 hidayet. Hepsi birinci hidayetin sahibi, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi 3. hidayetten bahsediyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. hidayetin de sahipleri. Ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi oldular. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor. Ama biz bu ayetin 1. faslına hareket edelim. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimlerdi o Allah'a ruhlarını ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatını dileyenler, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ı görmeyi dileyenler. Öyleyse hepsi madde bir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etme noktasına ulaştığına göre Rabbaniyun da, havariler de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sondan, madem ki sonuncusu var, baştakilerin olmaması mümkün değil. Diğerleri için kalın çizgilerle yürüyoruz ama sahabe için her attıkları adımın garantisi var Kur'an-ı Kerim'de. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün Rabbaniyun Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Bütün havariler Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. 2. safa tabiiyet. Fetih 10'da Allah Teala diyor ki orada sana biat ettikleri zaman Habibim onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Öyleyse 2. safada kesin tabiiyet. Geliyoruz 3. safaya, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar sahabenin. Tabiatıyla daha öteki kademeleri gerçekleştirebildiklerine göre bütün Rabbaniyun'un, bütün havarilerin hepsinin aynı hedefe erdikleri kesin. Daha ötesi var mı? Var. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala diyor ki sahabe için onlar Hazreti Muhammed'e tabi olanlardır diyor. Sahabenin tarifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde yaşayan onu görenlerdir değil. Sahabenin tarifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayetin 4. safhası. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Nefsin Allah'a teslim edildiği nokta daimi zikir noktası. Zümer 18'de Allah Teala bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu, ulul elbab olduğunu söylüyor. E diyor ki li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulu'l-elbab kullarımız ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. E bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğu, daimi zikrin sahibi olduğu, yani nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri, aynel yakine ulaştıkları, yani nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Sahabe ondan sonraki safayı da yakalamış. İrşada ulaşmış hepsi. Ne diyor Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize uysaydı, tabi olsaydı, onlara itaat etseydi,
O zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete bile, Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Öyleyse safaların basamaklardaki dizaynına bakalım. Üçüncü basamakta bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamağa ulaşmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. 14. basamaktalar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 21. basamaktalar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamaktalar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. 27. basamaktalar. İrşada ulaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Kesin mi? Kesin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olunmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde söylüyor. Sahabeye tabi olunacağını ve hidayete erileceğini Kur'an-ı Kerim de kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devirde tabiinin sahabeye tabi olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştiriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası iradenin Allah'a teslim noktası, 28. basamağın son basamağın 5. kademesi. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe irşada, irşatta vazifeli kılınmış, tabiin de onlara tabi olmuş, irşat görevlerini bir hakkın gerçekleştirmişler. Daha evvel havariler, onlardan da evvel Rabbaniyun aynı şeyleri yapmışlar. Olay her açıdan aynı hüviyette. Bütün peygamberler hanifti, onlara tabi olanlar da hanifti, yani hepsi İslam idiler. Ve İslam'ın yedi safhasını da hem sahabe, hem havariler, hem Rabbaniyun hepsi yaşadılar. Ondan evvelki bütün peygamberler zamanında da peygamberlerin etrafında mutlaka bir irşat kitlesi oluştu ve bu hedeflere, iradelerinin de teslim noktasına hepsi erdiler. İrfanla emrettiler, münkerden nehyettiler, hidayete ermelerine vesile oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah'ın selamıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve hepinize büyük mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Bugünkü konumuz Vel Asr Suresi. Vel Asr Suresi Kur'an'ın en önemli surelerinden biridir. Belki de en önemlisidir. İmam-ı Şafii Hazretleri Vel Asr Suresi konusunda Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Yüzlerce binlerce nüshası var. Böyle bir şey mümkün değil. Farz-ı muhal olması mümkün değil ama bir an için öyle olduğunu kabul etsek, Kur'an-ı Kerim kaybolsa, Vel Asr Suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatabilecek olan özelliğiyle ortaya çıkar. Böyle söylüyor İmam-ı Şafii Hazretleri. İmam-ı Şafii Hazretleri, Şafii mezhebinin kurucusu. İmam-ı Azam, Ebu Hanife Hazretleri, Hanefi mezhebinin sahibi, kurucusu. Hanbeli Hazretleri, Hanbeli mezhebinin İmam Malik'te Maliki mezhebinin sahibi Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii dört ayrı mezhep içerir. Vel Asr suresi neden bütün Kur'an'ı temsil ediyor? Çünkü Kur'an 28 basamaktan oluşur. Sohbetimizin başında bu 28 basamaktan birer cümleyle bahsetmemiz lazım ki konuyu adım adım toparlarken ilk 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak, dördüncü 7 basamak diye bir sıralamaya tabi tutalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. Herkes yaşar. Herkes hayatı boyunca bir takım olaylar yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Çünkü Allah Teala bütün insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Önemli olan üçüncü basamaktır. Bu imtihanları da kazanmak veya kaybetmek önemli değil. Çünkü onlar bir insanı hedefe ulaştırmak konusunda bir hüküm ifade etmezler. Önemli olan üçüncü basamaktaki olaylardır. Allah Teala insanlardan %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını seçer. Bu seçtikleri Allah'a milaki olmayı dilemeleri için seçilmişlerdir. Bu seçilen %95'ten fazla insanın içinde %5'ten çok daha az bir kısmı Allah'a mülaki olmayı diler. İşte bu konunun başlangıcıdır. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek demektir.
Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümindir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birçok olayları ard arda getirir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişinin kalbine kişinin zikrine paralel olarak Allah rahmet isimli bir nur gönderir. %2 nur kişinin kalbine girer. Bu işlemlerin oluşabilmesi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle yani amenu olmasıyla mümkündür. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hep ikinci basamakta kalır. Olayları yaşar, imtihanlar olur ama o kişi üçüncü basamağa geçemez. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Vel-Asr suresindeki muhtevada neleri yaşadıklarını birlikte müşahede edeceğiz. Sonra ne olur? Bu insanları Allah mürşitlerine ulaştırır, tabiyetlerini gerçekleştirir. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur.

Tabi olursa ne olur? Bu kişi aminü salihata başlar. İllellezine aminu, sadece amin olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah Teala birçok şeyler tahakkuk ettikten sonra, tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşan kişi taviyeti andan itibaren ruhu, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. O kişinin ruhu ise devrin imamının dergahına ulaşır. O noktadan itibaren seyr-i sülük başlayacaktır. İşte o seyr-i sülükün muhtevası içerisinde kişi, birinci iki, kişinin ruhu, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Bu gök katlarını birer birer aşar. Ruh, yedinci gök katında Allah'ın zatına ulaşır. Yedinci gök katının yedinci aleminde. Sitret-i Münteha'dan yedinci aleme, indi ilahiye yükselen ruh, orada Allah'ın zatında yok olur. İllellezine aminu, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, diyen Allah-u Teala ve amin-i salihat diyor. Ve nefsi ıslah edici amel işleyenler hariç. Mürşidine tabi olduğu andan itibaren kişi ıslah edici ameller işlemeye başlar. Sonra diyor Allah-u Teala, bu ıslah edici ameller kişinin nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimini gerçekleştirir. %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %49 artı 2, %51 rahmet birikir. %49 rahmet, %2 fazla olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2'den sonra her %7 fazla birikiminde o kişinin Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk söz konusudur. Bu yolculuk muhtevası içerisinde ruh Allah'a ulaşır. Burası 21. basamaktır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktır.

Bundan sonra kişi dik yokuşu tırmanmaya başlar. O güne kadar ulaşmış olduğu zikir kademesi zikirde 41 bin arasında değişir. Belki biraz daha yukarıda çıkar. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra o kişi için nefs tezkiyesinin ikinci kesimi başlar. %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır ve bu noktadan itibaren ruhu Allah'a ulaşan bu kişi zikrini arttırmaya çalışır ki günün 1/3'ünü zikirle geçirmesi noktasına kadar ulaşması lazım kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başladığı zaman bu konuyu Velhasıl Suresinin İllellezine Aminu dedikten sonra Aminu olanlar, ilk 7 basamağın içinde olanlar ve Aminu Salihat diyor, nefsi ıslah edici ameller işleyenler, mürşidine tabi olup da nefs tezkiyesine başlayanlar, Aminu Salihat yapanlar olarak ifade ediyor Velhasıl Suresinde. Tevazu bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Kişi ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu kişi buna ulaşmıştır ki hakkı tavsiye eder hale gelmiştir. Hakka ulaşmayı tavsiye eder hale gelmiştir. Bundan sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusu olur.

Sonra daimi zikre ulaşıp ulul-elbab olması söz konusudur. Sonra bu kişinin kalbinin 7 defa müzeyyen olması lazımdır. Bu 7 kademe müzeyyen oluş boyunca o kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Ve bu kişi ulul elbab makamından ihlas makamına ulaşır. 7 kademede 7 kat gökler gösterilir. 7 kat göklerin görülmesi tamamlandığı zaman kişi ihlas makamına ulaşmıştır. Günahları örtülür. Başın üzerine saran nuru verilir kişinin. Örtülen günahlar sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınır. Sonra o teslimle birlikte Allah-u Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. İşte bu nokta o kişinin irşat makamına memur ve mezun olarak Allah'ın zatını görmesiyle noktalanır. Kim Allah'ın zatını görebilirse, gördüğü noktada Allah'ın zatını gördüğü noktada o kişi rüyetullah olmuştur. Ve hakkı görerek, hakkı tavsiye etmek mevkiine, yani irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Vel Asr suresinin sabrı tavsiye edenler ve hakkı tavsiye edenler ifadesi bu minval üzere geçer. Vel Asr suresine bir göz atarsak Allah Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefî hüsr. Vel Asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. İnne insane, muhakkak ki insanlar. Le, muhakkak ki insanlar mutlaka fi hüsr, hüsran içindedirler. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, yani nefs tezkiyesine başlayanlar hariç, ettevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç, hakka ulaşıp Allah'ın zatını görüp, hakkı tavsiye edenler hariç, ettevasav bil sabr ve sabra ulaşıp, iradesini de Allah'a teslim edip, hakkı görüp, sabrın sahibi olarak yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim eden insanlar sabrın sahipleri. Sabrın sahibi olanlar. Sadece onlar hakkı tavsiye ediyorlar. İşte Allah Teala'nın derin devrin imamları hakkında söylediği şey, biz onlardan imamlar kıldık. Ve ceale minhum eymeten yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye

Ehtüne bi emrina, emrimizle hidayet erdirsinler diye. Ve masaberu, sabrın sahibi oldukları için. Ve kânû bi âyâtina yûkînûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte devrin imamlarıyla müşriklerin yaptığı muhteva arasında farklılık var. Devrin imamları bu vakta herkesin başının üzerinde ruhlarını verenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, aminu olan kişidir. Allah ne diyordu? Allahu veliyyüllezine aminu. Allah'a amin olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz beraberce. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kıldığını görüyoruz üzerimize. Aminu olmak, iman etmek demek. Amin olan kişi, mümin olan kişidir. Allah'a iman eden kişidir. Aminu kelimesi iki grup insan ihtiva eder Kur'an-ı Kerim'de. Birinci grup Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bunlara da aminu diyor Allah Teala. İkinci grup gene Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunlara da amin olanlar diyor. İşte bu iki grup arasında büyük farklılık var. Çünkü bunlardan amin olup da yani Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama Allah'a inanıp da amin olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler onlarsa birinci kat cennetin sahipleri olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu amin olanlardan yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlardan şöyle bahsediyor. Ey amin olanlar Allah'a mülaki olmayı dileyin. Yani Allah Teala bu ayette Allah'a karşı takva sahibi olan ifadesini kullanmış ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki bu amin olan kişi henüz takva sahibi olmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileseydi o zaman Allah Teala bir üst kademe için farklı bir ifade kullanacaktı. Mürşidinize tabi olun ifadesini kullanacaktı. Ama burada takva sahibi olun ifadesini kullanıyor. Şimdi bakıyoruz. Takva sahibi olun dediğine göre bir amen olan kişi takva sahibi değil. Öyleyse buradaki amin olan kişi henüz Allah'ın günahlarını örtmediği kişi. Şimdi bakıyoruz Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi kişiyi takva sahibi mi yapar? Evet. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu
Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor.

Diyor ki Yüce Rabbimiz münibine ileyhi ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl ve la tekunun minel müşrikin, müşriklerden olma. Roma 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Demek ki eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, takva sahibi olacaktı ve gizli şirkten de kendisini kurtaracaktı. Öyleyse kişinin gizli şirkte olması cehenneme gitmesini ifade ediyor. Şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için takva sahibi oluyor. Neyse kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına cehennemden kurtarıyor. Onun için Vel-Asr suresi İnsanlar hüsrandadırlar. Ama amin olanlar hariç onlar hüsranda değillerdir diyor. Gerçekten onların hüsranda olmadığını Allah-u Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor. Buradaki muhtevaya bakıyoruz. İnsanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilememişlerse onlar şirkte. İnsanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse onlar takva sahibi değil. Reis Allah-u Teala bir insanın cehennemden kurtulmasını onun için Allah'a ulaşmayı dileme talebine getirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Sahabe de vaktiyle şeytanın kuluymuş. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah-u Teala. Demek ki bütün sahabe tağuta, insan ve cin şeytanları kuluymuşlar. Sonra ne olmuş? Sonra Allah'a kul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında gördüğümüz o ki, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir, gideceği yer cehennemdir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenin ikinci özelliği takva sahibi değildir. Allah-u Teala insanlar başlangıçta hüsrandadır. Ama amel olanlar hariç dediğine göre bir ayet-i kerime gereğince demek ki aynı zamanda insanlar hüsranda. İşte
Allah'a münaki olmayı dilemeyen herkesin hüsranda olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileme açısından Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Allah Teala o onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar ve takva sahibi değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olmak.

Asr suresi de böyle başlıyor. Yani asri, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsranlıdırlar. İllel lezîne aminu, ama amin olanlar hariç. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar.

ve hidayette de değillerdir diyor Allah Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin durumunu bir başka açıdan Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala orada kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sadece bir tek fırka mümin olduğuna göre şeytana kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Öyleyse Rum 31 ve 32'ye baktığımız zaman ne görüyorduk? Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka, geri kalan bütün fırkalar şirkte olanlar. Kurtulanlar, takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, geri kalan şirkte olanların hepsi cehenneme gidecekler. Müminler ve şirkte olanlar diye ayırmış Allah Teala, amin olanlar ve şirkte olanlar diye ayırmış. Sebe 20'de de iman edenler, yani mümin olanlar ve kafir olanlar diye ayırmış. Öyleyse bu gizli şirkte olanların hepsi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi aynı zamanda kafir. Allah Teala Allah amin olanların dostudur diyor. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor. Neden? Kişiler nefs tezkiyesi yaparlar. Nefsleri yarı yarıya afetlerden kurtulur. Alacakaranlığa ulaşır. O kişi fizik vücudunu arkadan da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. Şimdi bu ayetteki Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ifadesi yarıya kadar bir aydınlanmayı ifade ediyor. Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyip de daha mürşidine falan tabi olmamış olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ne olur? Bu kişi gider, mürşidine tabi olur. Tabi olduğu zaman nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefs tezkiyesine başlayan bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Başka türlü nefs tezkiyesi başlamaz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefsinin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin, amin olan kişinin, burada nefs tezkiyesine başlamasının sonu nefs tezkiyesiyle noktalanır. Nefsinin kalbi %51 oranında nurla kaplanır. %49'u karanlık kalır. Daha zikrini, daha üst seviyeler arttırmadıkça. Bu kişi mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir devrede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması bir hedeftir. Bu hedefe ulaşan kişi zikir seviyesini değiştirmezse, diyelim 41 bin zikirde Allah-u Teala'ya ruhu ulaşmış, bir ömür boyu 41 bin zikir devam ettirebilirse her gün, bu kişi hep bu seviyede kalır. Burası Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennet hak eder. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kat cennet hak eder.
ruhunu Allah'a mutlaka Allah-u Teala o kişinin ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Kişi o zikir seviyesini devam ettirirse ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Ama ya bozarsa, yavaş yavaş zikirleri düşmeye başlarsa ki şeytanın gayretleri o istikamettedir. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişinin Allah tarafından koruyucu kalkanı vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların hepsini mutlaka bu koruyucu kalkanıyla korur. Şeytanın onlara saldırısını önler. Ama ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytan serbesttir. O kişiyi tekrar ulaştığı yerden düşürmek için bütün gayretiyle çalışır. Başkalarından daha fazla gayret eder. İşte bu noktayı anlatıyor. Allah Teala'nın söylediği şey, Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar nurdan zulmete götürülürler. İşte %51 nurla kaplandıktan sonra kişi adım adım zikre düşmeye başlamışsa, bir kısa bir süre sonra bu kişi ulaştığı yerden aşağı düşer. Nefsinin kalbindeki nurlar adım adım boşalır. O kişinin zikri azaldıkça kalbindeki nurlar da birer birer artan karanlıklara paralel olarak kapı dışarı edilir. Ve kişi tekrar karanlıklara geri döner. Ve tağutun dostu olur. Tağut onlara dost olmaz. O kişi tağutun dostu olur. Vuslata ulaştıktan sonra, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bir geri dönüş söz konusudur burada. Ve kişi geriye dönmüştür. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudur. Mürşidine ulaştığı zaman daha çok dostudur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman daha çok dostudur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Dünya mutluluğunda yarısını elde etmiştir. Zikir seviyesini koruyabilirse bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Ama eğer devam ettiremezse, zikrini arttırmaya devam ettiremezse, o zaman bu kişi geriye dönecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar yok olmaya doğru gidecektir. Bir gün kişi başa geri dönecektir. Nefsinin kalbindeki afetler. Şeytan onu nurdan tekrar zulmete götürecektir. Ve Allah Teala böyle olan insanlara kafirler diyor. Burada da Allah'a ulaşmayı dileyip de düşenlerin tekrar küfre geri döndükleri, kafir oldukları muhtevası anlatılıyor. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onların dostu. Demek ki amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın o kişiye dost olmasını sağlıyor. Ve düşme halinde de o kişi tağuta dost oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemek önemli bir müessese. Çünkü Allah Teala Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade şöyle:

Allahü yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %90'ından 95'inden fazlasını seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece onlar ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Daha doğru bir ifadeyle Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Vel asr, insanlar hüsrandadırlar. İnne insane lefî hüsr illellezîne âminu diyor. Amin olanlar hüsrandan kurtulur. Amin olanlar cehennemden kurtulur. Hüsrandan neden kurtulurlar? Çünkü sadece amini olmayanların hüsranda olacağı ifade buyurulduğuna göre amin olan bir kişi hüsrandan mutlak olarak kurtulur. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine, 7 ve 8. ayetlerine bakalım beraberce. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi, yani amini olmayan kişi, bu kişinin gireceği yer mutlaka cehennemdir. Enfal suresinin 29. ayet.